Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Haku. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Haku, ah. Öyle ya çocuklar, Haku neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Haku için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

0: Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşünmedin. Aman düşünmedin. Allah'ım neler oluyor? Yo, hayır, düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen gugular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hago'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hago yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hago. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hago. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hago'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hago bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hago, hatırla.
1: Hago.
0: Neyse ki Hago fark etti. Hago bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 나이 먹나 피시대 쏠디.
1: 이라히 조주가.
0: İsmail Hüsna yarışması için son bir alıştırma daha yapıyoruz. Sonrası Allah kerim.
2: Aynen kardeşim.
3: Çok heyecanlıyım. İnşallah kazanırız.
4: Tabii ki kazanacağız. Öğretmenimiz ne dedi?
5: Bu yarışmanın kaybedeni yok.
0: Soruyorum. Masaya ilk vuran cevap verir. El Melik. Salih.
3: Bütün varlıkların sahibi.
0: Doğru. Devam ediyoruz. Es-Semi. Selim.
2: Her şeyi işiten.
4: Aynen kardeşim, çok doğru.
2: Evde yarışmaya çalışırken anneannem dedi ki, Rabbimiz gece karanlığında kara taşın üzerindeki kara karıncayı hem görür hem de ayak sesini işitirmiş.
5: Vay!
2: Ben de aynı böyle bir şaşkınlık yaşadım ama sonradan şaşırmama şaşırdım. Allah zaten her şeyin en mükemmelini yaratır.
3: Bu arada El-Basir ismi de her şeyi gören anlamına geliyor. Belirtmiş olayım.
0: Sağ ol Salih. Maşallah iyi çalıştığın belli oluyor. Ne sorayım, ne sorayım? Hah, tamam. El-Halik. Mustafa.
4: Her şeyin yaratıcısı demektir.
0: Çok doğru.
6: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Hadi gitmiyor muyuz yarışmaya? Neden hala buradasınız abilerim? Geç kalacaksınız.
3: Kalmayız.
6: Kalırsınız.
3: Kalmayız.
0: İkindiden sonra diye konuştuk. Ali geç kalmayız.
4: Daha ikindiyi kılmadık anlayacağın.
6: O zaman kılın da gidelim.
3: İkindi vakti girmeden ikindi namazı kılamayız Ali'ciğim.
6: Vaktin girdiğini nereden anlayacağız peki?
0: Güneşten.
6: Güneş mi?
0: Evet, güneşin konumuna göre ikindi vaktinin geldiği anlaşılabilir.
2: Kısaca ikindi ezanı okununca diyelim de Ali'nin kafası karışmasın.
6: Benim zaten hep kafam karışıyor.
2: Neden?
6: Bu güneş akşamları nereye gidiyor anlamıyorum.
4: Batıyor işte.
0: Güneşi batarken görmüşsündür.
6: Yoo, hiç görmedim.
7: O zaman görmenin vakti gelmiş.
5: Hocam.
7: Allah Halik ismiyle bizler için koskocaman bir güneş yaratmış. Ve Ali güneşin batışını hiç görmemiş. Daha fazla zaman kaybedemeyiz.
6: Ne zaman gideriz hocam?
7: Yarına ne dersiniz?
5: Yaşasın!
2: Nasıl kazandık ama?
3: Allah'a şükür, acayip sevindim.
2: Rakiplerimiz çok güçlüydü.
3: Herkesin Esmaül Hüsna'yı ezberlemesine hem şaşırdım hem sevindim.
2: Öğretmen boşuna dememiş herkes kazanacak diye.
3: Ödüller de çok güzeldi.
2: Sık sık yarışmalıyız. Ben çok sevdim.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Geç kaldık sandım ama kalmamışız gibi görünüyor.
0: Ali gelmedi mi?
3: Gelmedi.
2: Namazdan sonra gideceğiz zaten, yetişir.
6: Çamur, gel oğlum. Akıllı oğlum benim, uyudun mu sen? Sen bunu mu merak ettin? Oynamak mı istiyorsun yoksa? Al bakalım, hemen bak, acelem var, gideceğim. Tamam, oynadın. Hadi geri ver bakalım. Geç kalıyorum çamur. Ama çamur.
8: Ali, ne yapıyorsun sen? Geziye gitmeyecek miydin?
6: Gidecektim ama çamur.
8: O ne?
6: Yolculuk oyuncağım. Sıkılmamak için hep yanıma alırım ama çamur vermiyor.
8: Çamur, ver bakayım bunu. Hadi Ali, namaza yetişelim.
7: Siz eşyalarınızı toparlayın, ben de o sırada arabayı alıp geleyim.
5: Tamam hocam.
3: O ne Ali?
6: Yolculuk oyuncağım. Bayram Hoca ile birlikte ben de araba süreceğim.
2: Oyalanmak için güzel bir seçenek.
0: Ama daha iyisi.
8: Daha iyisi kitap okumak.
0: Ben söyleyecektim zaten.
4: Hadi bakalım, yolculuk başlıyor.
8: Küçük şoför, biraz ara verip etrafına baksan hiç fena olmaz bence. Bak, dağlar ne kadar güzel.
9: Bak,
7: İşte geldik.
8: Çok güzel bir yermiş hocam.
7: Hadi inelim, güzellikleri yakından görelim.
6: Burası çok güzelmiş, tam mangallık hocam.
7: Bu sefer mangal yok ama karnımızı güzelce doyurabileceğiz Ali.
6: Olsun hocam, sorun değil.
3: Hocam bu güzel yere gönlümüzü doyurmaya geldik bence.
0: Vay!
7: Doğru söze ne denir Salih?
0: Maşallah diyorum kardeşime.
6: Güneşin batışını görecektik ama biraz zor olacak gibi.
4: Neden?
6: Dağları görmüyor musun? Kocaman! Güneşi engelliyor. Olmasalar iyiydi.
7: Dağlar olmasa nasıl olurdu?
6: Manzara süper olurdu.
7: Mesela dağlar olmasa susuz kalabilirdik.
0: Su mu?
7: Evet, dünya üzerindeki insanların neredeyse yarısının su ihtiyacı dağlardan karşılanır çocuklar.
5: Yo!
7: Dağların doruklarında bembeyaz duran karlar sadece manzara için mi sanıyorsunuz?
8: Değildir muhtemelen.
7: Değil tabii. Allah bizler için doruklarda tertemiz karları depolar. Yazın şırıl şırıl akan dereler, güzelim pınarlar dağlardan gelen sularla beslenir.
3: Biz de pınarlardan gelen sularla.
6: Yani dağlar bizim için su biriktiriyor.
7: Aynen öyle. Peki sadece bu mu? Yer kabuğu şu an ayaklarımızın altında sabit bir şekilde savrulmadan duruyorsa yine dağlar sayesindedir çocuklar.
5: Vay!
4: Dağların yer altına doğru büyüyerek devam ettiğini okumuştum hocam.
7: Çok doğru Mustafa. Görünen kısım tıpkı buz dağlarının görünen kısmı gibi.
0: Böyle düşününce hocam dağlar da güneş kadar önemli.
7: Rabbimiz Halik ismiyle bizim için önemsiz ve gereksiz hiçbir şeyi yaratmamıştır çocuklar.
2: Güneş olmasa karanlıkta kalırdık.
8: Toprak olmasa aç kalırdık.
6: İnekler olmasa sütsüz kalırdık.
7: Bakın.
6: Oo, çok güzel. Gerçekten batıyor.
3: Ya biz ne dedik?

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

İki adım ötede çöp kutusu var, kimse atmamış. Doğru diyorsun Boncuk. Sahiden de insanların çöp kovalarını temiz tutmak için gösterdiği gayret takdire şayan. Hadi şunları toplayıverelim. Garip topu aldı, pota dibine doğru koşan arkadaşı Boncuk'a attı. Ve basket. Hayırlısı.

0: Sabahlar nene.
1: Aman diyeyim. Nene uyuyor boncuk. Gürültü etmeyelim.

0: Garip. Garip.
1: Dur. Basma kornaya dur.
0: Ne oldu ya? Seni gördüm, selam vermek için korna çaldım. Bak yine çaldım. Ne var bunda?
1: Şey usta, dur. Nine gece uyuyamamış. Biraz yorgun. Hasta gibi uyuyup dinlenmeye çalışıyor.
0: Hay Allah. Ben de dart dart korna çalıyorum. Nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirim?
2: Aman usta, nereden bilecektin usta?
0: Bilmeye ne gerek var evlat? Düşünceli olmak gerek. Bak burada bir sürü ev var. Yaşlısı vardır, hastası vardır, bebeği uyuyan vardır.
2: Doğru usta.
0: Böyle gürültü kirliliği yapmak düşüncesizlikten başka bir şey değil. Bir daha trafikte zorunluluk olmadığı sürece korna çalmayayım. Hatta kontağı da kapatayım. Düt'ün sesi nineyi uyandırmasın.
2: Nasıl gideceksin o zaman usta?
0: Sahi ya. Acaba ittirsek mi? Ses olmaz hem.
2: Ay. Abartma usta. Kornaya basma yeter.
0: Doğru. Her şeyi abartıyorum. Ay.
3: Anneciğim, ödevimi yapıyordum da bir soruda takıldım. Acaba bana yardımcı olabilir misin? Olur mu kızım öyle şey? Anneciğim, ne dediğini hiç duyamadım.
4: Demir eskileri, bakır eskileri, hurdacı.
3: Anneciğim, yardım edebileceğim bir konu mu bu? Hiç duyamıyorum seni.
5: Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber.

0: Kıymetli sakinlerimiz, Heyveli Tiyatro köy meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Bir koşturma, bir telaş. Herkes nasıl canhıraş. Trafikte kaos, sokaklar nahoş. Çileden çıktı vatandaş. Ben dedikçe unuttuk biz olmayı. Biz olamayınca çıktı dünyanın yayı. Efendim, biz insanoğluyuz. Bunu unutmamalı. Nezaketi, sağduyuyu hiç elden bırakmamalı. Hatırlamalı bir arada kardeşçe yaşamayı. Hatırlamalı saygılı, hoşgörülü olmayı. Gevezelik ettimse affola. Bir kıssamız var, konusu birden hasıl oldu. Yastan arkana izle, bu güzel bir fasıl oldu.
2: Bugün işler kesat.
1: Kısmet.
2: Akşam oldu, geldi çattı. Hala şerbet kazanı ağzına kadar dolu.
1: Sağlık olsun. Yarın daha bol satarız inşallah.
2: Ne yarını? Bugün bitiririz bu şerbeti. Şerbet!
1: Şşş! Ne yapıyorsun?
2: Asıl sen ne yapıyorsun? Bırak bağırıp satayım şerbeti.
1: Efendi, görmüyor musun? Pencerenin önünde sarı çiçekler var. Belli ki içeride hasta bir kimse var. İki bardak şerbet satacağız diye burada bağırmak yakışık alır mı?
2: Hı? Hay Allah, görmedim yahu.
1: Görmene ne acet? Baksana, akşam vakti çöktü. İnsanlar evlerine istirahate çekildi. Böyle bağırarak satış yapılacak zaman mı?
2: Doğru dersin. Hayırlısıyla yarın satarız artık şerbetimizi.
1: Bak ne diyeceğim. Hadi camiye gidelim. Yatsı vakti yanaştı. Abdestimizi alalım, yatsı namazımızı eda edelim. Çıkışta da avluda şerbetimizi satarız kısmette varsa.
2: Âlâ. Hadi koyulalım yola.
3: Dur yahu, ne bağırıyorsun gece gece sokakta?
2: Hay Allah, 40 yılın başı bir nara atalım dedik, zabit efendi enseledi.
3: Efendi, saatin farkında değil misin?
2: Farkındayım, lakin efkarım var zabit efendi.
3: Sokaklarda nara atıp konu komşuyu rahatsız ederek mi dağıtacaksın efkarını? Düşünceli ol biraz. Hastası olan vardır, yaşlısı olan vardır, yorgun olup uykusu olan vardır. Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye?
2: Doğru diyorsun.
3: Düşün bakalım, şu saatte evinde uyumaya çalışıyor olsan yahut bebeğini yeni uyutmuş olsan, dışarıda kendini bilmezin biri bas bas bağırsa sen ona hiddetlenmez misin?
2: Hiddetlenirim.
4: O halde neden başkasına bunu yapıyorsun?
2: Doğru.
4: Ben vazifem olduğu halde düdüğümü öttürmekten bile imtina ediyorum. Sen bas bas bağırıyorsun.
2: Düşünemedim zabit efendi. Affet. Arkadaşlar, hadi elim sende oynayalım.
5: Oynayalım ya, oynayalım tabii.
6: Arkadaşlar gelin, oyunumuzu şu arkadaki açık arazide oynayalım.
2: O niye o?
6: Oyunun heyecanı, içimizin hararetiyle bağırır, çağırır gürültü ederiz. Burada konu komşu rahatsız olmasın.
5: İyi düşündün ya. Hadi gidelim.
2: Doğru, kimseyi rahatsız etmeyelim.
1: Efendim, derledik, toparladık. Osmanlı döneminden feyz aldık. Pencere önündeki çiçeği görüp de gürültü etmekten imtina eden bir milletin torunlarıyız biz. Kürhan Bey'i sokakta nara attı diye ona doğruyu anlatıp konuyu komşuyu rahatsız etti diye ceza veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Çoluğunu çocuğunu elinden, belinden, dilinden kimse rahatsız olmasın kültürüyle yetiştiren bir toplumun fertleriyiz. Hatırlayalım bunu. Hatırlayalım sosyal olmayı, birlikte yaşam sürmeyi. Hatırlayalım saygılı olmayı, sevgiyle dolmayı. Çünkü bu yaşam bizim, bu dünya bize Rabbin emaneti. Sevgiyle, saygıyla kalın, Allah'a emanet olun.

0: geceyi daha sorunsuzca geride bıraktık çok şükür. Saat iyice geç olmadan koyulalım yola. Nerede annenler?
1: Aksesuarları topluyorlardı.
0: Hadi bakalım. Al Düttüt'ün anahtarını Garip abine ver de o kullansın.
1: Ah, keşke benim de ehliyetim olsa da ben kullansam artık Düttüt'ü.
0: İnşallah o günler de gelecek oğlum.
1: Bir gelsin sokaklar.

0: Paklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcuk.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Olsun olsun, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha? Dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tabii.
2: Ben babam dayı.

0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
1: Ne? Ha? Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
2: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
2: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
1: Kahve makinesi?
0: Hayır.
1: Yalamaz çocukluğun susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
1: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
1: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. He. Boşa yorulmuşsun.
2: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
1: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Doğru ya. Buldum. Hı. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
1: Yani bilemedim dayıcım.
0: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
1: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey! Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım!
1: Ha? Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım, gelin. Zeynep, sen buraya otur. Yusuf, sen de bu sandalyeye.
1: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf, aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep, televizyonun sesini artır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf, kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
1: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya, canın sıkıldıysa az da arttır sesini. Tabii.
2: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur. Bu bölüm bitsin. Sonra değiştirelim.
1: Of dayı, boynum ağrıdı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
2: Ben de istemiyorum.
1: Ben de.
0: Allah Allah. Durun hemen, pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
1: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
2: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
1: Yeni icat mı?
0: Evet. Zeki manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim.
2: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
1: Dayıcım, kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
1: Yo, işe yarıyor.
0: Hayır. Yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim. Tabii.
2: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
0: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
1: Dayıcım, şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay dedim.
1: Ben uyardım.
0: Mandal.
2: Mandal mı?
0: Evet, mandal.
2: Yandık.
0: El.
1: Ben elimi vermem.

0: Odadaki oyuncak kedi ver.
1: He. Oh, çok şükür.
0: İşte zeki manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok.

0: Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
1: Ay vah, kaçın canınızı kurtarın.
0: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
1: Dayı.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Arafat, hacı adaylarının buluştuğu mekan. Nasıl yani? Hepimiz aynı anda Arafat'ta mı olacağız baba?
1: Evet, hac Arafat'tır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz.
0: Önemli bir yer olmalı.
1: Arafat'ta birçok tarihi hadise olmuş.
0: Mesela neler olmuş?
1: Mesela Hazreti Adem ve Havva annemiz dünyaya indiklerinde birbirlerini kaybetmişler. Arafat'ta bulunan Rahmet Tepesi'nde kavuşmuşlar.
0: Adem peygamber de mi Mekke'de yaşamış?
1: Evet, birçok peygamber Mekke'de bulunmuş.
0: Çok ilginç. Peki şimdi nereye gidiyoruz?
1: Halep'in Kapalı Çarşısı'na.
0: Yaşasın! Baba, etrafa baksana. Sanki İstanbul'da gibiyiz.
1: Kapalı Çarşı'ya çok benziyor, değil mi?
0: Kopyası gibi. Zemzem lambaları çok sevdi galiba baba.
1: Öyle gözüküyor. Zemzem, geride kalma.

0: Baba bak, az önce gördüğümüz lambalar burada satılıyormuş.
1: Aa evet, annen yanımızda olsaydı eminim bunları çok beğenirdi. Ona bu lambalardan hediye alalım mı?
0: Evet, alalım.
2: Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba, lambalarınızı çok beğendik. Bir tane almak istiyoruz.
2: Tabii, modellerimiz yukarıda asılı, bakabilirsiniz. İzninizle ben hemen geliyorum.
0: Zemzem, o gerçek bir baykuş değil. Seninle konuşamaz.
2: Beğendiğiniz bir model varsa indirebilirim.
0: Yoksa bu lambaları sen mi yapıyorsun?
2: Evet, ben yapıyorum. Su kabağı lambacılığı bizim aile mesleğimiz.
0: Üf, muhteşem bir meslek.
1: Çok etkileyici. Bu fotoğraftaki kim?
2: O benim babam.
1: Gözlerime inanamıyorum. Hasan bu.
2: Babamı tanıyor musunuz?
1: Hasan benim çocukluk arkadaşım. Sen onun kızı mısın? Çok şaşırdım.
0: Nasibe bak. Koca Halep'te çocukluk arkadaşını buldum baba.
1: Sahiden çok garip. Hasan nerede şimdi?
2: Babam Süleyman Şah Türbesi'ne lamba götürmeye gitti.
1: Onu görmeyi çok isterim.
0: Yanına gidelim mi baba?
1: Olabilir. Hem Hasan'ı görmüş hem de Süleyman Şah'ı ziyaret etmiş oluruz.
2: Babam çok sevinir.
0: Dedim sana, o kuş konuşamaz diye. O siyah şey bulut mu baba?
1: Toz bulutuna benziyor. Ağzını ve gözlerini kapat oğlum. Hızlıca içinden geçip gidelim.
0: Baba, bunlar sinekmiş.
1: Hay Allah, her tarafımızı sardılar.
0: Bacaklarımı ısırıyorlar. Ay, of, amanın.
1: İn oğlum, hemen aşağı in.
0: Bizi yemek mi sandınız? Gidin buradan, gidin. Isırmayın artık. Çok acıyor. Of.
1: Hac yolcusu olmasaydık ben yapacağımı bilirdim ama.
0: Hayır baba. Hac yolcusu olmasak da hiçbir canlıya zarar veremeyiz. Of, of.
1: Haklısın oğlum. Sinekleri kaçırmanın başka bir yolu olmalı. İşte bu. Murat, yanıma gel.
0: Koru beni baba. Kaçıyorlar, kaçıyorlar.
1: Ne demişler? Su rahmettir. Güle güle gidin sinekler.
0: Kurtulduk, kurtulduk. Yaşasın.
1: Tehlike geçti. Gelebilirsin Zemzem.
0: Her yerim kızardı baba. Çok kaşınıyorum.
1: Bu krem kaşıntını hafifletir. Şöyle güzelce bir sürelim.
0: Oh, çok iyi geldi. Teşekkürler babacığım.
1: Şifa olsun oğlum. Zemzemciğim, senin de gaganı mı ısırdılar? Bak sen şu sineklere.
0: O da rahatladı babacığım.
1: Sayın Kırmızı Benekli Hac yolcuları. Sinekler geri dönmeden acilen hareket etmeliyiz.
0: Allah! Uç Zemzem, uç!

0: Baba, türbede Türk askerimiz nöbet tutuyor.
1: Süleyman Şah, Osmanlı Devleti'ni kuran büyük dedelerimizden biridir oğlum.
0: Ertuğrul Gazi'nin babası olduğunu biliyorum zaten. Başka bir ülkede askerlerimizi görünce şaşırdım sadece.
1: Onlar bu güzel vatanı kurmak için çok çalışmışlar oğlum. Bu uğurda ailelerinden ayrı kalmışlar. Onu vatan toprağı dışında yalnız bırakmamak da bizim görevimiz.

0: Haklısın baba. Merhaba asker abi.
1: Hayırlı nöbetler Mehmet'im.
2: Sağ ol.
0: Kabul ederseniz size Türkiye'den bir hediye getirdik. Buyurun.
3: Zahmet etmişsiniz.
0: İstanbul'dan beri yanımda taşıyorum.
3: Vatan kokuyor. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Ayağınıza taş değmesin.
2: Sağ ol.

0: Hı? Baba.
1: Efendim oğlum.
0: Çarşıda gördüğümüz lambalardan. Hasan amca yakınlarda olmalı.
1: Haklısın oğlum.
2: Allah ziyaretinizi kabul etsin.
1: Amin.
2: Ben sizi bir yerden hatırlıyor gibiyim ama nereden?
0: Çocukluğunu hatırlarsan bulursun belki Hasan amca.
2: Sen ismimi nereden biliyorsun?
3: Tabii ya, Abdullah sensin.
1: Canım arkadaşım. Siz İstanbul'dan ayrılınca seni bulmak için çok aradım. Hiçbir yerde izini bulamadım.
2: Ben de seni çok aradım. Kavuşmak bugüne nasipmiş.
0: Çok duygulu bir an Zemzem. Ağlamak üzereyim. Ama peçetem olmadığı için kendimi tutuyorum. Zemzem. Ben de kendi kendime konuşuyormuşum Zemzemciğim. Sen çoktan uçmuşsun. Tam isabet dostum. Tamam tamam iyiyim ben.
2: Oğlun tıpkı senin çocukluğuna benziyor Abdullah. Tanışabilir miyiz?
0: Tabii ben Murat. Tanıştığıma memnun oldum Hasan amca.
2: Ben de çok memnun oldum delikanlı.
0: Bir soru sorabilir miyim?
2: Elbette.
0: Müslümanların Arafat meydanında buluşmaları da böyle duygu yüklü oluyor mu?
2: Neden sordun?
0: Ona göre yanıma peçete almayı düşünüyorum da.
2: Orada gözyaşı seller sular gibi akıyor Muratcığım. Sen yanına peçeteleri bol bol al.
1: İlahi Hasan. Murat, oğlum kaşla göz arası nereye kayboldun?
2: Türbenin arkasına gitmiş olmasınlar.
1: Olabilir, gidip bir bakalım.
0: Buradayız baba, Fülfül'deyiz.
1: He? Oğlum ne işiniz var o örtünün altında?
0: Dönüş yolunda o kızartıcı sineklere tekrar yem olamayız babacığım. Tehlike geçene kadar battaniye numarası yapacağız.
1: Bu dahiyane bir fikirmiş. Tebrik ederim seni oğlum.
0: Murat ve Zemzem'le baş edemeyeceklerini onlara göstereceğiz.
2: Bu çocuk gerçekten bir harika.
0: Bu sinek sesi. Buldular bizi. Olamaz.
2: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Babacı ustası kunduzla.
1: Akşam yemeğine ne yapsak acaba?
0: Vişne reçeli.
1: Yavuzcuğum, vişne reçeliyle akşam yemeği mi olur?
2: Tavuk kanadı.
3: Hı? Dağ başında tavuğu bulduk da kanadı mı kaldı?
4: Taze fasulye.
1: Bak bu olabilir.
5: Olamaz.
4: Neden?
5: Çünkü bugün balık yiyeceğiz. Tabii.
1: Balık nerede oğlum?
5: Ayıp ediyorsun anneciğim. Karşınızda.
4: Dünyanın en büyük balıkçısı mı duruyor?
5: Ne sandın yeğenim? Ben bir keresinde köpek balığı yakalamıştım.
2: Aa, sahiden mi?
5: Tabii.
2: Anlatsana dayı.
5: Şimdi bir gün arkadaşlarla gezmeye gitmiştik. Bir de baktım karşımda kocaman bir köpek balığı.
0: Korkmadın mı dayı?
5: Ne korkacağım ya? O benden korksun. Balıktan korksam balık yemezdim. Tabii.
2: Sonra?
5: Sonra hemen sırt çantamdan oltamı çıkardım. Ucuna simit taktım. Attım suya.
4: Aa, simitle köpek balığı mı yakaladın?
5: Yok, tam olarak değil. Baktım simide gelmiyor. Sonradan balık gemi takıp tekrar attım suya.
2: Sonra?

0: Sonra köpek balığı oltayı yakaladı. O çekiyor, ben çekiyorum. O çekiyor, ben çekiyorum. Esi, köpek balığı oltamı aldı gitti ya.
1: Yakalayamamışsın işte.
0: Hayır, önce ben onu yakaladım. Sonra o benim oltamı yakaladı. Ödeşmiş aldık. Tabii.
2: Oğlum, seni güvenliklerin elinden nasıl zar zor kurtardığımızı anlatsana.
0: Öyle gereksiz bir detay da var tabii. Akvaryumdaki köpek balığına zarar verdim diye yakaladılar beni.
1: Ay. Of dayı ya, hayvanat bahçesinde mi geçti bu macera?
0: Ne fark eder canım? Akvaryumdaki köpek balığı sayılmıyor mu? Ayrımcılık yapmayalım lütfen. Hem ben derede de balık yakalarım. Tabii.
3: Zeki'den balık beklediğimize göre aç kalacağız demektir.
4: Ben en iyisi taze fasulyeye başlayayım şimdiden.
0: Şakacı adam benim. Merak etmeyin siz. Oltayla değil, ağayla tutacağım balıkları. Herkese yetecek kadar balık olacak. Tabii.
5: Tabii.
0: İşin sırrı dengede. Atarken dengeni kaybetmeyeceksin. Şimdi iyi izleyin.
1: Ah dayı.
0: Dönüyorum. Dönüyorum. Dönüyorum. Dönüyorum. Duramıyorum. Durmam lazım. Ay. Durmam lazım. Ay.
5: Dayı, iyi misin?
0: Dengenizi korumanın önemini uygulamalı olarak öğrenmiş oldunuz. Şimdi çekin beni kıyıya. Tabii.
5: Kocaman bir balık tuttuk.
0: Çok çevirmesek de olur. Balıklar nereden bilecekler kaç defa çevirdiğimizi? Hop! Attım işte. Hadi gidip biraz oyun oynayalım. Bir saat sonra burası balık kaynayacak.
5: İnşallah dayı.
0: Keşke çok balık yakalamasaydım. Şimdi bu kadar balığı nereye koyacağız canım? Tabii. Ne? Nerede benim ağam? Kim aldı benim ağamı? Eniştem, ablam, annem, babam, Gümbel'e. Kim? Neyse ki dedektif Zeki'nin bir planı var.
1: Neymiş o plan?
0: Gözlem yapmak. Tabii. Sakladın.
5: Dayı, bir şey geliyor.
0: Hey! O benim ağam! Şimdi görürsün sen!
5: Ne oldu dayı?
0: Koşun! Takip edin! Buldunuz mu?
6: Evet dayıcığım. Senin ağlar harika bir kunduz yuvasına dönüşmüş.
0: Hayır küçük hanım. Kimse Zeki'nin ağını izinsiz ağlamaz. Tabii.
7: Ay, yandım anam.
6: Dayıcığım, rahat bırak kunduzu istersen. Bu işten sen zararla çıkacaksın.
0: Hayır küçük hanım. Bir Zeki asla pes etmez. Tabii.

0: ne yapacaksın dayı?
1: O kunduzun yuvasına girip onu yakalayacağım. Sonra da ağamı geri alacağım. Ne? Bu yuvanın girişi yok. Saf kunduz. Yuvaya giriş yapmayı unutmuş.
2: Hayır dayıcığım. Bak burada ne yazıyor? Kunduzlar yuvalarının girişini suyun altından yaparlar. Böylece karadaki vahşi hayvanlardan korunurlar.
1: Zekice. Ama kimse zekiden daha zeki olamaz. Tabii. Çok tehlikeli bir hayvan bu. Aferin Gümbel'e. Bana destek olacağını biliyordum. Ama herkesin desteği lazım. Bu hayvanı durdurmazsak ormandaki bütün balık ağları yok olacak.
3: Oğlum yine başlama.
1: Tamam, hadi benim ağları geçtim. Ormandaki ağaçları da yok eden bir hayvan bu.
4: Tamam, sakin ol. Hangi hayvandan bahsediyorsun?
1: Söylemedim mi? Kunduz, kunduz. Kocaman ağacı kemirip devirdi ya. Onu hemen durdurmalıyız. Tabii.
5: Ah zeki, ah.
1: Ne oldu enişte ya? Orman diyorum, doğal yaşam diyorum. Ne oldu size?
4: Kunduzlar anlattığın gibi tehlikeli hayvanlar değil ki.
1: Nasıl değil? Koca ağacı devirdi.
3: Kunduzlar ağaçları hem yiyecek ihtiyaçları için hem de sürekli uzayan dişlerini törpülemek için kemirirler.
4: Evet, bazı ağaçları da baraj yapmak için devirirler.
1: Baraj mı?
4: Evet, kunduzlar harika baraj ustalarıdır.
1: Olsun, yine de zararlı.
3: Aksine, kunduzların yaptığı barajlar sayesinde sakin sulara ihtiyaç duyan bazı ağaçlar ve canlılar bu sularda yaşama imkanı bulur.
4: Kunduzlar ekosistem için çok faydalıdır.
1: İyi tamam ya. Siz kunduzların tarafını tutun. Bana yardım etmeyin. Ben kendi ağlarımı doğayı korurum. Tabii.

0: Usta, bu kadar çalı çırpı yeter mi? Hop! Avın peşine düştüm. Bencilce davrandım. Kunduzun yuvasını yıkacaktım az kalsın. Kunduz kardeşim çok büyük bir ustadır. Barajlar yapar, ormana faydalıdır. Tabii.
1: Tabii.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: 뭐다, 새는 짐짐해.
1: 예셔슨!
0: 헤이, 기대지 않음, 아스마. 안연야래 드립대 부르야 야래시틱대는데 니크미시대 뭐, 아스마이. 암도 순사파사람. 더그부 규잘 아이래 기비.
2: 야, 밀미오둠, 내 규잘. 밀리오무슨 데데? 밴데 바체미즈데 엔 촉부 빗기 세비오름. 야프락라리라 야플란 사르말랄. 샤네 야.
1: 밴데 아스마는 메디 유즘레리 예메이 세비오름.
0: 네 규잘 söyledin 쟴데.
1: Sulamayı unutmuşsun. Bak üzüm salkımları büyüyememiş. İskelet gibi kalmışlar.
2: Salkımlar yeni yeni büyüyor canımın içi.
1: O zaman biz şimdi ne toplayacağız?
0: Asma yaprağı toplayacağız cimcime.
1: Ama yaprakları toplamaya ne gerek var dedi? Onlar kuruyunca zaten dökülecekler.
2: Bunlar herhangi bir ağacın yaprakları değil Cemre. Bu yapraklar çok lezzetli. Düşmelerine izin veremeyiz.
1: Ne yapacağız? Pişirip de yiyecek miyiz?
2: Yiyoruz zaten.
1: Ispanak gibi mi?
0: Sarıp yiyoruz ya Cemcime. Senin unutmanı anlarım ama ben asla unutamam.
2: Annemin sarmalarını dedem nasıl unutsun Cemre?
1: Sarma. Ramazan'da hep birlikte sardığımız sarma. Dedemin

0: Mehmet'e babamın ve de eve gelen misafirlerin 5, 4, 17, 100 tane yediği sarmalar. Ah dede, saatlerce sarmıştık. Ben de unutamam.
1: Dede, öyle elimize gelen her yaprağı toplayacak mıyız?
2: Yok evladım. Şöyle yumuşak, damarsız olanları seçelim. Yaprakların hepsini toplarsak, üzümler güneşe karşı korumasız kalır ve daha olgunlaşmadan kururlar.
1: Anladım. O zaman üzümler olgunlaştığında bütün yaprakları toplayabiliriz.
2: Doğru. Ama o zaman da yapraklar bu kadar taze olmaz. Yine de yazın sonunda bir sefer daha toplarız yaprakları.
1: Taze yaprak seferi.
0: Dede, ben bu yaprakları beğendim. Bakalım sen de beğenecek misin? Yoksa bunlar yeterince taze ve de yumuşak ve de damarsız değil mi?
2: Kısırsız yapraklar toplamışsın Cemre. Tebrik ederim.
1: Harikasın Cemre.
0: Teşekkür ederim.
2: Hey maşallah. Ne bereketli bir hasat oldu.
0: Bu yapraklarla bütün mahalleyi sararız dede.
2: İlahi cimcime.

0: Yapraklar doğru mutfağa.
1: Hemen gidiyorum. Annem çok mutlu olacak.
2: Mavi karavana neler oluyor dede?
0: Kendisine soralım. Bakalım neler oluyor.

0: Tahmin ettiğim gibi. Geçen hafta taktığımız cihazlarla yazılım uyumu gerekiyordu. Biraz idare eder sandım ama sistem sürekli tarama yaptığı için hata veriyor.
1: Nasıl yani dede? Yazılımı güncelleyene kadar mavi karavanı kullanamayacak mıyız?
0: Maalesef kullanamayacağız.
1: Ben de sana yardım ederim. Hallederiz. Değil mi dedem?
0: Hayal oldu bile.
1: Nasıl?
0: Vefalı öğrencim Mehmet sayesinde.
1: Yaşasın! Bu Mehmet abi Vefa'da mı doğmuş? Hani şu bozasıyla meşhur Vefa'da.
0: Vefa yalnızca bir semt adı değildir evlat.
1: Doğru. Vefanın güzel bir anlamı da var belli ki. Çünkü bazı güzel insanlar için vefalı deriz. Ama tam olarak anlamı nedir dede?
0: Vefa Arapça bir kelimedir. Sözünde durma, verilen sözü yerine getirme demektir.
1: Güzelmiş. Ben de vefalı biri olmak isterim.
0: Öylesin zaten Çelebi. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah.
0: Vefalı kişi dostlukta ve sevgide süreklilik gösterir. Sadıktır. Kendisine verilen emeği, sevgiyi unutmaz. Dostundan yüz çevirmez.
1: Ben bu Mehmet abiyi daha tanımadan sevdim.
0: Tanısan daha da çok seversin. Fakültede en parlak öğrencilerimden biriydi. Baban Mahir'den. Mahir evladımdan sonra tabii. Mehmet de öyle bir öğrenciydi ki çalışkan, sözüne sadık, güvenilir.
1: Dost oldunuz tabii.
0: Öyle. Mezun oldu. Mesaimiz hoca-öğrenci ilişkisinden dostluğa dönüştü. Enstitüde de beraber çalıştık.
1: O zaman Mavi Karavan'ı biliyor.
0: Elbette. Mavi Karavan'ın tasarımında Mehmet'in çok emeği var.
1: Oldu. Yükleme tamamlandı. Mavi Karavan sefere hazır.
0: Dur bakalım. Sistem çalışınca neler olacak?
2: Mavi Karavan hazır.
1: Yaşasın!
0: Hayırdır evlat? Yolculuk nereye?
1: Vefa yalnızca bir semt adı değildir dede. Bozasıyla meşhur bir semtin adıdır.
0: Vay Çelebi. İkna kabiliyetin de fevkalade.
1: O zaman... Ha?

0: Burası Şeyh Ebul Vefa Camii.
1: Şeyh Ebul Vefa kim dede?
0: Asıl adı Muslihuddin Mustafa.
1: Peki neden Ebul Vefa demişler?
0: Ebul Vefa, Vefa'nın babası demektir.
1: Vefa semtinin sahibi, semtte oturanların babası gibi bir anlamı olabilir mi dede?
0: Elbette. Ama Vefa semti adını Muslihuddin'den alıyor aslında. Hmm. Daha Konya'dayken zaten Vefa olarak anılıyormuş.
1: Vay, ne güzel bir insanmış dede. Semte onun adını vermişler.
0: Öyle. Sultan Fatih de sevmiş olacak ki şeyh vefat edince cenaze namazını bizzat kendisi kıldırmış. Ve bu şirin camiyi onun adına yaptırmış.
1: Ne güzel. Ben de tanımak isterim dede. Anlatsana biraz.
0: Muslihuddin Mustafa Konya'da doğmuş. Hmm. Onun zamanında Konya Karamanoğulları'nın idaresindeydi. Muslihuddin Mustafa'nın hem doğa bilimlerine hem de manevi ilimlere sahip biri olduğu biliniyor.
1: Peki İstanbul'a nasıl gelmiş?
0: İşte o ilginç bir hikaye.
1: Nasıl?
0: Muslihuddin Mustafa'nın hacca gitmek için Antalya'dan bindiği gemi korsanlar tarafından kaçırılmış.
1: Ne? Korsanlar mı? Film gibi dede.
0: Aynen öyle. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte esir alınıp Rodos Adası'na götürülüyorlar.
1: Uf, çok heyecanlı.
0: Hadiseyi haber alan Karamanoğlu İbrahim Bey korsanlara fidye ödeyip Muslihuddin'i ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kurtarıyor.
1: Vay, İbrahim Bey de sevmiş demek ki Ebul Vefa'yı. Vefa adını alan biri sevilir tabii.
0: Hakkın var evlat. Karamanoğlu İbrahim Bey onun için bir de cami yaptırmış. Tıpkı Sultan Fatih gibi.
1: Böyle bir dosttan ayrılmak zor olmuştur.
0: Öyle tabii. Ama Ebul Vefa İbrahim Bey'in vefatından sonra İstanbul'a geliyor.
1: Çünkü orada da kurulacak dostluklar var.
0: Sultan Fatih Ebul Vefa Hazretleri için bu caminin dışında çifte hamam yaptırmış. Ayrıca içindeki binalarla birlikte caminin yakınında bulunan araziyi de şeyhin hizmetine vermiş.
1: Şeyh ne yapmış peki?
0: Malını, mülkünü halka vakfetmiş. Tahmin edeceğin gibi bu arazide kütüphane, mutfak ve çevre halkı için evler yaptırmış. Vefayı inşa etmiş yani.
1: Ne demiştin dede? Vefa demek dostluğa, sevgiye, bağlılık demek.
0: Sözünde durmak demek. Emeğin karşılığını vermek demek.
1: Biz de bozayı hak ettik ama değil mi dedem?
0: Oh, ilahi çocuk, hak ettik evelallah. Ha? Ama bak ne diyor? Haydi namaza.
1: Bana uyar.

0: Ebul Vefa Hazretleri dostluktan bir semt inşa etmiş. Sultan Fatih de vefalı olmuş, onun için cami inşa ettirmiş. Çok mu?
1: Ay yaşa, çok değil elbet.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse. Espriden ne anlamıyorsunuz? Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabii.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcığım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik...

0: Elektrik olmadan çalışmaz.
1: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
2: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
3: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak. Tabii.
2: Adı ne demiştin dayı?
0: Ha, adı motokurut. Motosikletin motosu... Kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice, tabii.
2: Tabii.
3: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
1: Bu yaptığımız giysi saklarına aykırı ama... Ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları!
1: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
2: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ne oldu dayıcım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
1: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
3: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
2: Nasıl kuvayacak bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
1: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
3: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Göremiyorum.

0: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu? Kurudu mu?
1: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak
2: hiç kuruyan yok.
3: Üzülme dayı, başka icatlar yapamaz. Ben senin yanındayım.
0: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
0: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabi.
1: Almana gerek yok dayıcım.
0: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
1: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
0: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
3: Güvense miydik?
0: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Kurumuşlar bile.
1: Dayıcım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
0: Yaşasın, icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
3: Teşekkür ederiz dayı.
0: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.
3: Allah korusun.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Suriye'ye geldik oğlum. Market görürsen haber ver. Suyumuz bitmiş. Hı,
1: hı. İleride market var babacığım. Baba, dondurma alır mısın?
0: Varsa alırım. Dondurmalar bagajdaki soğutucuda. İleride mola verip yeriz.
1: Canım babam benim. Aa, marketin önünde de bu leva vardı. Hı? Kıif yazıyor. Kıif kelimesi çok tanıdık. Tabii ya, hac görevlerindeki vakfe kelimesine benziyor.
0: Aferin. Kıif dur demek. Vakfe de aynı anlama geliyor.
1: Bilmişiz Zemzem. Çak. Babacığım, hacda neredeyse tüm ibadetlerde hareket ediliyor. Bir tek vakfede dua etmek için duruluyor. Bu çok ilginç değil mi?
0: Güzel soru. Bunu bir düşünelim filozof bey.

0: keçi durmadan boruların üzerine çıkıyor.
1: He?
0: Eyvah! Borular gitti.
1: Hay Allah! Bu köyün keçisi Tiftik. Çok afacandır. Tüm boruları dağıtmadan onu traktörden indirmeliyiz.

0: Hiçbir yere kaçamazsın Tiftik.
1: Hadi Zemzem, aferin kuşum. Cikciklerinle indir onu.
2: Kuşcağız perişan oldu.
1: Zemzem asla pes etmez baba. Zemzem, dikkat et. Zemzem, iyi misin?
2: Bu böyle olmayacak. Tiftik'i indirmenin başka bir yolunu bulmalıyız.
0: Aslında dondurma olsa, keçi Tiftik bir tek dondurma yerken yerinde durur.
3: Bizde var.
1: Demek sen de benim gibi dondurma seviyorsun. Elimi yalama Tiftik.
2: Taşıma işi nihayet bitti.
0: Çok teşekkür ederim Abdullah kardeşim. Yorduk sizi.
2: Rica ederim Kemal. Ne demek?
1: Sen dondurma keyfi yaparken borular çoktan traktöre yüklendi Tiftikçim. Galiba keçi dilinde hoşça kal dedi.
0: Köyün yaramaz tatlı keçisi işte.
2: Murat, Zemzem, uyanın artık. Halep şehrine geldik. Murat, oğlum.
1: Tavaf bitti baba. Zemzem nerede? Zemzem içmeliyim.
2: Hay Allah, ateşin çıkmış senin. Zemzem de iyi görünmüyor. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Lütfen yardım eder misiniz? Acil hasta var.
4: Nesi var?
2: Yolculuk yapıyorduk. Birdenbire hastalandılar.
5: Nereden geliyorsunuz?
2: Türkiye'den gelip hacca gidiyoruz.
4: Hava değişiminden olabilir. Telaş etmeyin.
1: Baba, o sepetlerde hurmalar mı var? Zemzem kuyusuna mı geldik?
4: İnşallah onları da görürsün delikanlı. Seni bir tedavi edelim de.
1: Neredeyim ben? Zemzem. Uyan Zemzem. Çok garip bir yerdeyiz. Babam çok yorulmuş anlaşılan. Onu rahatsız etmeyelim. Bu işi ikimiz çözmeliyiz.
4: Hemşire hanım. Beş numaralı odanın ilaç saati geldi.
5: Peki doktor bey.
1: Zemzem, burası eski yüzyıllardan kalmış bir hastane. Biz geçmişe ışınlanmış olmalıyız.
4: Hastanın ateşi var. Hemen havuza girmesi gerekiyor.
1: Havuza girmek mi? Ama üşürüm.
2: Bu senin iyiliğin için oğlum. Başka türlü ateşin düşmeyecek.
1: Peki, öyle olsun.
4: Ateşin düşmüş olmalı. Şimdi yatıp dinlenebilirsin.
1: Çok şükür.
2: Oğlum, ne işin var senin ayakta?
1: Baba, baba. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Dışarıda acayip bir doktor var.
2: Ateşin de yok. Doktoru bir çağırayım.
1: Lütfen çağırma babacığım. Ben buz gibi havuza girmek istemiyorum.
2: Ne havuzu oğlum? Yine sayıklamaya başladın. Hadi yatağına geç.
1: Ama baba. Babam iyice daldı. Gel benimle Zemzem. Ay,

0: Ay, içim ürperdi. Gidelim. Müzik sesi bu aletten geliyormuş Zemzem. Bir de sepetlere bakalım. Birileri geliyor. Saklan. Bizi burada göremezler. Eyvah! Sepetler düşüyor. Mahvolduk.
1: Neler olmuş böyle?
2: Zemzem, sanırım bu gürültünün sebebini ben biliyorum. Murat!
0: Baba! Bu havuza ateşli hastaları sokmuyorsunuz yani, öyle mi?
3: Hayal gücün çok geniş Muratçığım. Öyle şey olur mu hiç? Burada gördüğün her şey tedavi için kullanılıyor Muratçığım.
0: Nasıl yani?
3: Hastalıklar farklı farklıdır. Mesela buraya gelen bazı hastaları müzik ve su sesiyle rahatlatıyoruz.
1: Bazıları da sepet örüp üreterek iyileşiyor.
2: Yeni bir teknik galiba.
1: Tam tersi. Bu yüzyıllardır uygulanan bir tedavidir.
0: İlk kez duyuyorum.
3: Senin hastalığının ilacı ise durup dinlenmek Muratçığım. Sepet mepet ördürmeyeceğiz sana.
0: Çok sevindim.
3: Murat ve Zemzem iyileşti. Sabah sizi taburcu edebiliriz.
0: Yaşasın! Yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.
2: Elhamdülillah.
3: Hareket etmeyi seviyorsun anlaşılan. Güzel. Fakat yorulduğunda dinlenmeyi de bilmen gerekir. Bu benden sana ufak bir hediye.
0: Çok teşekkür ederim doktor amca.
3: Ben de yıllar önce hacca gittim. O kadar çok kişi benden dua istedi ki unutmamak için isimlerini not almıştım.
2: Yolculuk boyunca bizim de dua listemiz kabardı.
0: Bu defter harika iş görecek.
3: Bence de.
0: Tık tık. Hac yolcusu Murat vedalaşmaya geldi. Evladım yolun açık olsun. Arafat'ta vakfeye durduğunda bana da dua et. Baş üstüne Hacer teyzem. Dua defterime ismini yazıyorum. 59. Hacer teyze.
3: Hastamız ayaklanmış maşallah.
2: Geç bile kaldı.
0: Dua defteri gerçekten çok iyi bir fikirmiş doktor amca.
3: Kesinlikle. Bizi de duanda unutma olur mu?
0: Hiç unutur muyum? Sizi en başa yazdım.
1: Teşekkürler Murat'cığım.
0: Vakfe ibadetinin neden durularak yapıldığını buldum galiba baba.
2: Gerçekten mi? Nedenmiş?
0: İşimiz çok da ondan baba. Onlarca kişiye dua edeceğiz. Tavaf yapacağız. Say yapacağız. Hacılar azıcık durup nefes almasın mı?
2: Durmak için mükemmel bir neden bulmuşsun oğlum.
0: Filozof Murat bu işi de çözdü.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Hayyak.
1: Çok güzel oldu dede. Ellerine sağlık.
0: Senin de eline sağlık.
1: Burayı çamura batmadan sulamak için aralara taş mı döşesek dede?
0: Hay yaşa. Ne iyi düşündün. Ben de depoya bir bakayım. Hı-hı. Elde ne malzeme var bir görelim.
2: Hayırlı sabahlar dede.
0: Hayırlı sabahlar cimcime. Ne güzel çiçekler onlar. Menekşe değil mi? Annenin saksılarından mı kopardın?
2: Evet, bunlar menekşe. Ve de hayır, ben koparmadım. Annem kopardı. Önce koparmak istemedi ama ben tutturunca kabul etti.
0: Tutturdun demek. Vay cimcime.
2: Verandada kendi çiçek bahçemi kuracağım dedi.
0: Bahçe çiçeklerle dolu ya.
2: Onlar sizin çiçekleriniz. Ben kendim çiçek büyütmek istiyorum.
0: Belki bu yapraklarla bir şeyler yapabiliriz. Neyse, sana kolay gelsin cimcime. Ben bahçedeki işlerimi bitireyim.
2: Günaydın abi.
1: Günaydın Cemre.
2: Papatyalar! Neden böyle üzgün görünüyorsunuz? Ama ben size arkadaş getirmiştim. Bakın bunlar menekşe. Tanıştırayım. Mor, pembe, beyaz... Morlu beyaz, pembeli beyaz. Ama tanıştığınıza memnun olmadınız mı?
1: Cemre, kardeşim ne oldu sana?
2: Bana bir şey olmadı abi, papatyalarım oldu. Dün ne güzel ayakta duruyorlardı, bugün çok yorgun görünüyorlar.
1: Papatyaları ayakta tutan kökleriydi Cemre. Sen onları koparınca topraktan beslenemedikleri için güçsüz düştüler.
2: Ya, bir daha ayağa kalkamayacaklar mı?
1: Ay yok canımın içi. Bunların ayakta durmasına gerek yok ki. Bunlar bizim çayını demlediğimiz papatyalar. İçmek için yani.

0: zaman bakmak için başka papatya toplayabiliriz. Onlar ayakta durabilir mi?
1: Neden papatya toplamak istiyorsun ki Cemre? Bak, bahçe çiçek dolu.
0: Veranda benim çiçeklerimle dolu olsun istiyorum.
1: Hmm. Aa Cemre, verandayı kendi çiçeklerine doldurabilirsin.
0: Nasıl?
1: Çeşit çeşit çiçek resmi yapabilirsin Cemre. Sen çok ressam bir kardeşsin, biliyorsun.
0: Ressamım, evet. Ama ben gerçek çiçeklerim olsun istiyorum.
1: Buldum. Ormana gidip farklı türlerden çiçeklerin fotoğrafını çekeriz. Gerçek çiçeklerin. Sen de onlara bakarak hepsinin resmini yaparsın.
0: Süper fikir. Hadi ormana gidelim.
1: Şimdi olmaz Cemre. Dedemle işlerimiz var.
0: Benim daha çok işim var abi. Veranda dolusu çiçek yapacağım. Hemen ormana gidelim. Lütfen.
2: Ne oldu cimcime? Yine neyi tutturuyorsun bakalım?
0: Ormandaki çiçeklerin fotoğrafını çekeceğiz. Ben de onların resmini yapacağım.
2: Resimleri verandada sergilersen veranda çiçek bahçesine döner.
0: Ve bütün çiçekleri ben yapmış olurum.
2: Bu pek parlak bir fikir Çelebi.
1: Evet ama dede, daha bahçedeki işlerimiz bitmedi ki.
2: Bugündük işimiz bitti Çelebi. Taş döşemek için malzeme kalmamış. Ben şimdi çarşıya gidiyorum. Siz de ormanda çiçek toplayın bakalım.
0: Çiçek fotoğrafı toplayacağız. Çiçekleri toplayınca fazla dayanamıyorlar dede. Hemencecik yoruluyorlar.
2: Hadi selametle kalın.
0: Sen de selametle kalabilirsin dede. Çünkü biz de ormana gidiyoruz. Üzgünüm papatyalar, sizi alamam. Böyle çok daha güzelsiniz. Ama hepinizin resmini yapacağım. Söz.
1: Hadi devam edelim.
0: Ay, mor çiçekler. Bizi birlikte çek abi.
1: Mor orman gülü bu.
0: Mor orman gülü. Peki.
1: Cemre bak, peygamber çiçekleri.
0: Peygamber mi çiçekleri? Ya ben sizi yerim. Aa, severim sizi. Benim güzel peygamber çiçeklerim.
1: Şu tarafta bir çayır vardı. No. Orası çiçek dolmuştur şimdi.
0: Ya hadi gidelim.
1: Dur, beni bekle.
0: Merhaba Çiğdem. Çiçek bahçeme hoş geldin. Sevgili çiçek bahçem. Bakın bu Çiğdem. Hadi tanıştığınıza memnun olun. Mor orman gülü. Ressam Cemre iş başında.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam dede.
2: Bay bay bay. Burası adeta bir çiçek bahçesi olmuş cimcime.
0: Bunu duyduğuma çok sevindim ama çok işim var dede. Şimdi seni kucaklayamam. Ya.
2: Ama ben seni kucaklayabilirim. Eline sağlık evlat. Burayı bir sanat galerisine çevirmişsin.
1: Cemre öyle iyi bir ressam ki dede. Ben de çerçeveler o güzel resimleri taşıyabilsin diye uğraştım.
2: Çelebi de öyle iyi bir abi ki dedesi de onun gösterdiği bu özeni ödüllendirmek istiyor.
1: Nereye gidiyoruz?
2: En güzel sanat galerilerinden birine.
1: Yaşasın!
2: Gidelim evlat.
1: Hadi bismillah.

0: Muhteşem!
1: Öyle.
0: Dede, burası neresi?
1: Göl yazı.
0: Göle yazılmış bir masal.
1: Hakkın var evlat. Burası Ulubat Gölü'nün üstüne kurulmuş bir masal diyarı.

0: güzel. Burada yalnızca babalar değil, anneler ve çocuklar da balıkçılık yapıyor.
1: Burası bir balıkçı köyü evlat. Erkekler ağ atar, kadınlar kürek çeker, çocuklar oltayla balık tutar, neneler ağ diker, leylekler de onlara yarenlik eder.
0: Ya evet. Ne kadar çok kuş var burada.
1: Leylek, pelikan, ördek en çok rastlanan türler.
0: Peki başka hangi türler var?
1: Ulubat Gölü, Anadolu'ya kuzeybatıdan giren kuşların göç yolları üzerinde olduğu için pek çok kanatlı misafiri ağırlıyor.
0: Balıkçılık bu kadar yaygın olduğuna göre çok balık türü vardır.
1: Elbette. Ulubat Gölü 21 farklı balık türünü barındırıyor.
0: Burası diğer yerlere benzemiyor. Sanki zaman durmuş da olduğu gibi kalmış.
1: Dikkatin pekalat evlat. Bitki, hayvan türlerinin zengin olması ve kuşların göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle burası koruma altında.
0: Epey de büyük görünüyor.
1: Öyle sayılır. Ulubat Gölü ülkemizin orta büyüklükteki göllerinden biri. Genişliği 24, uzunluğu ise 10 kilometre.
0: Dede, buranın hikayesi var mı?
1: Olmaz olur mu? Antik çağlardan kalma binlerce yıllık bir yer burası. Osmanlılar zamanında da bu küçücük yerde cami, Sibyan Mektebi ve hamam inşa edilmiş.
0: Ecdat da burayı sevmiş demek ki. Oh, sevilmez mi? Dede!
1: Eşsiz güzelliği görmeden gitmek olmaz evlat.
0: Hangi eşsiz güzelliği? Yaklaştık mı dede?
1: Yaklaştık evlat.
0: Muhteşem.
1: Ülkemizin en geniş nilüfer yatakları burada bulunuyor.
0: Rüya gibi.

Vay canına. Burası gezdiğim en muhteşem sanat galerisi dede.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Elhamdülillah doydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim.

kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Ah Nadir, ah! Oh, oh. Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti.

Dandan, anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinç.

0: İçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anne annesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne, ben tokum diyormuş. Anne annesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. E iyi de anne annesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz, bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı demiş. Hadi ama sağ ayağım, sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık! Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış, tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır. Bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. E bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık, bizimdir demekmiş. E çilekleri biz ektik, biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

Hay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm. Olamaz.
1: Ali, aleyküm selam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettin.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel. Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin başında olurdum.
0: İsabet oldu Arif baba. Bu da kitaplığa mı gidecek?
1: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
0: Bu sensin.
1: Hafiyeliğine diyecek yok doğrusu.
0: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
1: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraş oluyor işte.
0: Burası çok güzel görünüyor Arif baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.

0: Ay Ali'cim, neden olmasın?
1: Allah razı olsun Arif baba. Çok mutlu olurum.
0: Ha? Dur oğlum, sakin ol. Nereye şimdi?
1: Hemen gidip üstüme başıma seninki gibi bahçıvan kostümü ayarlayacağım.
0: Peki bakalım. Dikkatli ol.
1: Yaşasın. Bu hafta sonu piknik yapıyorum.

nasıl bir yağmur böyle? Neyse, yarın açar herhalde. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki Muson ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Selamun aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam Bilge.
0: Hayrola, ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç, havadandır.
0: Hı? Allah Allah, açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki? Hem de şifreli.
0: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
1: Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah! İsmimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey ama hep başkaları kullanıyor. İsmim yani Ali. Ha? Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Berba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah yardımcım olsun. Tadilat nedeniyle kapalı. Peki bu isimde bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
1: Elimde bir bilet var da acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
2: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
1: Maalesef esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
2: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu...

Hoş geldin yeğenim. Bu biletli bir tur otobüsü. Belediye otobüsü değil. Sende bilet var mı? Eyvallah yeğenim. Atla.

0: bereket bahçeleri.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ali, bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
2: Tam üstüne bastın Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Biraz daha düşün.
1: Yağmur mu?
2: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Yani bir haftadır bereket yağıyor.
2: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz, değil mi?
2: Evet Ali'ciğim. Bereket Allah'tan gelir. Hadi gel. Piknik ille de güneşli havalarda yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
1: Yaşasın!
2: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: ya, yine mi? Daha yeni temizlemiştim ben bu masayı.
1: Hayrolsun Zehra. Hey heylerin üstünde yine.
0: Ney neylerim hocam?
1: Hey hey hey hey.
0: Hey hey mi?
1: Evet hey hey.
0: O ne?
1: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor?
3: Hey hey hey.
2: Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
1: Hangisiymiş o Emin?
2: Şey. Heh, buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
0: Aman ne komik.
1: Hah, bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri. Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
2: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
0: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
4: Hayırdır inşallah abla.
0: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temizlemeden gitmiş. Bari haber verseydi, ben temizlerdim.
5: Belki acil bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
0: Haklısın Hakkı baba. Düşünemedim.
5: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
2: Nedir Hakkı baba?
5: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
1: Hakikaten ya.
0: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
4: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
5: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum. İnanıyorum ki o bardağın

0: Adamları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
1: Evelallah, Hakkı Baba.
0: Hadi Selim, biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.
2: Çözelim Hakkı Baba.
3: Sadaka taşı mı?
1: Sadaka taşı da nedir?
4: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş?
5: Sanmam.
1: Öğrenmemiz lazım.
4: Sen önce şu bardak meselesini öğren Dedo.
1: Dedo mu?
4: Evet Dedo. Yani dedektifin kısaltması. Çok komik değil mi ya?
1: Hayır Harun, hiç komik değil.
4: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun, hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah.
2: Vay!
1: Ha? Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam, heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba, nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
2: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
2: Karanlık mı?
1: Müsaade var mı Hakkı baba?
0: Buyur Selim.
1: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar karanlıkta yapılırdı.
2: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
0: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
2: Vay!
1: Yok arkadaş, bugün bize rahat yok.
2: Hakikaten abla ya, ödümüzü koparttın.
1: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin düdüğüydü sanki.
3: Aa, sadaka taşı bu mu?
2: Ne sandın? Yavaş ol Harun, biz de yeni öğrendik zaten.
0: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.
2: Zevkle Hakkı baba.
1: Ne yaptın bardak işini Zehra?
3: Suçluyu buldum hocam.
1: Vay be, kimmiş peki?
3: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun içinde herhangi bir şeye rastlamadım. Dikkatlice baktığımda havuzun içinde bulunan bardağı gördüm. Bardağın ağaçtan düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü ancak dik düşen bir şey bu suyu havuzdan kenara atabilirdi. Ve bir ses duydum. İşte suçlu bu yaramaz kargaymış.
1: Bravo.
0: Gerçekten şaşırtıcı bir zeka. Tebrikler Zehra.
2: Hep söylerim, dedektif gibisin Zehra abla.
3: Dedo!
2: Aman Harun ya.
0: Ne oluyor çocuklar?
2: Harun bugün Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
1: Dedo ne ya?
2: Şey, dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece, eğlenmek için.
1: Oo, saat gelmiş. İkindi ezanı okunacak Emin. Hadi bakalım, bugün senden dinleyelim.
2: Hemen hocam.
1: Hadi bakalım Harun, sen de mikrofonu kurmasına yardım et.
2: Tamam hocam.
0: Zehra çok üzüldü Selim. Gidip biraz gönlünü alalım.
1: Alalım Hakkı baba. Ah Harun, ah.
0: Sıkıntı yapma Selim. Anlayacaktır yaptığının yanlış olduğunu.

0: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
1: Ve dakik.
0: Kesinlikle.
1: Hadi bakalım. Biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın

0: Ne oluyor ya? Korkutma beni.
1: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim. Yetmez, az daha yaklaş.
0: Görmedim. Ne bağırıyorsun? Düzgün söylesene.
1: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun.
0: Saatimi gördün mü?
1: Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unutursam söyleyemem ki yerini.
0: Haklısın.
1: He?
0: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
0: Saatimi gördün mü Emin?
1: Harun.
2: Şaka şaka.
1: Zehra ablaya sordun mu?
0: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.
1: Haklı ama.
0: Aman ya. Boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
1: Bence bu işte iyi.
0: Ya he he. Onu bırak da yardım et bana. Buladım saatimi.
1: Nerede çıkardığını hatırlıyor musun? Sabah gelirken takıp takmadığını hatırlıyor musun? Birisine ödünç verip vermediğini. Sen bu saati bulamazsın dostum.
0: Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
1: Hayda.
0: Hadi kalk hadi.
1: Yapma Harun ya.
0: Hadi Emin hadi.
1: Of.
0: Aslansın be.
1: Tabii tabii ver gazı.
3: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
4: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Gelmek üzereler.
3: Nereden anladın Hakkı baba?
4: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
0: Saatimi gördünüz mü? Ah, saatim!
1: Niye güldünüz?
3: Hakkı baba sizin geleceğinizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
0: Saatimi nereden buldunuz?
4: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
0: Ha?
3: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabileceğini düşünüp çadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
1: Vay be! Zehra abla gerçekten dedektif.
4: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
0: Ben sadece...
1: Biliyoruz Harun, eğlenmek istedin. Ama başkalarını üzerek eğlenemeyiz.
4: Emin haklı. Ayrıca insanların birbirine hoşlanmadığı bir isimle hitap etmesini peygamberimiz de hoş görmemiştir.
0: Haklısınız. Ne yapsam ki?
4: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
3: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: Teşekkür ederim canım. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çocuklar hala Ahmet Bey deler mi?
1: Evet. O kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecekti.
0: Tamamen unutmuşum. Hemen ilgileniyorum. Selamün aleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben kazandım. Yaşasın.
3: Hayır. İlk ben geldim. Değil mi anne?
2: Ben birinciyim. Değil mi anne?
1: İkiniz de aynı anda geldiniz. Bence berabere.
3: Neyse tamam. İkimiz de kazandık kardeşim.
1: Nasıl geçti salıncak sefası?
3: Çok güzel.
1: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere. Hadi biraz dinlenin.
2: Yorulmadık ki.
1: Olsun. Biraz oturup dinlenin yavrum.
3: Olmaz. Ben çok sıkıldım.
1: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
3: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
1: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın olur mu?
3: Olur. Koş hadi.
1: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın tamam mı?
3: Tamam.
1: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
2: Hadi artık sıra bana geldi.
3: Hayır işim daha bitmedi.
2: Tamam artık ben sulayacağım.
3: Azıcık daha sulayayım. Komik mi? Sen bırak.
0: Su. Allah Allah. Bu su buraya nasıl geldi ki?
3: Bıraksana.
2: Hayır sen bırak.
3: Hiç su kalmamış Eren.
2: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
3: Tamam kardeşim küsme. Belki yine gelir. Baba.
0: Belki de gelmez.
2: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
0: Yo, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
3: Biz çiçek değiliz baba.
2: Ama çiçek gibi sulanmışız. Çok komik.
0: Çok komik. Alo, selamün aleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?
3: Odamızın denizi için sıra balıkları yapmaya geldi.
2: Deniz biraz yamuk oldu.
3: Yo, yamuk değil. Denizin dalgaları öyle olur kardeşim.
2: Yo.
3: Dalgalı deniz yaptım ben.
2: Balıkları üzerine yapıştıralım.
3: Tamam.
2: Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
3: Evet ama halledebiliriz.
2: Nasıl?
3: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.

0: Nasıl olmuş? Her yere sığabilir.
1: Evet, mantar balığı olmuş. Çok güzel.
2: Canlarım.
0: Anne bak, mantar balığı.
2: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım. Çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
1: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
0: Bir sürü balık yaptık anne bak.
2: Gördüm gördüm. Çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
1: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
2: Çöpe mi?
0: Dağınık bırakılmaz.
2: Haklısın, dağınık olmamalıyız ama kağıtlar çöp mü?
1: Değil mi?
0: Çöp değil, kağıt.
2: Evet oğlum, kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
3: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre çocuklardan biri içeride sanırım. Neyse, birazdan tekrar gelirim. Herkes dışarıdaysa içeride kim var?
0: Yakalayamazsın.
3: Banyoda kim var?
1: Hiç kimse.
3: O zaman bu ışıklar kimin için yanıyor evlatlarım? Yok, ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
2: Hallettin mi?
3: Maalesef. Ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
2: Daha vakit var ne de olsa. Acele etme.
3: Budamasak ne olacak sanki?
2: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
3: Emel.
2: Adem.
3: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
2: Hey, nereye?
3: Hemen geliyorum.
0: Çok lezzetli.
1: Elma çok şifalıdır.
0: En çok ben yedim.
1: Ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm. Hem de midem de büyük hem de ağzım bile büyük.
2: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
0: Mağara gibi kocaman.
1: Sana söylemiştim.
2: Bunlar ne?
0: Bunlar çöp.
2: Çöp mü?
1: Bütün elmaları yedik anne.
2: Yediniz mi?
1: Evet.
2: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
0: Evet, hepsinin şifasını yedik.
3: Nasıl olmuş canım?
2: Güzel olmuş, nihayet.
3: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
2: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, bu diyecek olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
3: Aynen öyle. Ahmet Bey ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
2: Ev alma, komşu al derken atalarımız bunları kastediyor olmalı.
3: Canım komşum, ona teşekkür için bir hediye paketi hazırlayacağım.
2: O kolay ama ondan önce halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var.
3: Nedir? Ya sen konuya böyle girince tedirgin oluyorum. Kötü bir şey mi var yoksa?
2: Önlemezsek kötü olabilir.
3: Tamam, doğrudan söyle. Dayanabilirim. Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
2: Söylüyorum. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
3: Bu muydu?
2: Evet.
3: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
2: Yedikleri elmaları bir görsen tek ısırıkla işlem tamam.
3: Bu gidişe bir dur diyelim.
2: Kesinlikle.
1: Anne.
2: Geliyorlar.
0: Baba.
1: Bahçeye bakalım. Baba.
0: Anne.
1: Size ne oldu, kafanızdakiler ne?
0: Babam elma olmuş.
3: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
0: Elmanın görevi mi olurmuş baba?
3: Çünkü beni yiyen çocuk bir tanecik ısırıp attı.
1: Ya.
3: Ama ben bütün vitaminimi veremeden çöp oldum. Sanırım beni ısıran çocuk kalan kısmımı yemeyi unuttu.
0: Peki sen mavi karton?
2: Beni de kenarımdan azıcık kullanıp kalan kısmımı çöpe attılar. Oysa kalan parçalarımdan birçok şey yapılabilirdi.
1: Çocuklar seni israf mı etmiş?
2: Evet.
0: Tamam, üzülme.
1: Çocuklar artık daha dikkatli olacaklar değil mi kardeşim?
0: Evet, çok dikkatli olacağız. Ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
3: Aferin size. Akıllı yavrularım benim.
1: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
3: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
1: Seni

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, 3 tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
2: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
2: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halin oldu.
2: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
2: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler, unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap, at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: Ha? Merak etme tilkiye. Kurye atlı tilkiye.
1: Tabii ki duyarlı.

0: geliyor.
1: Oh, bugün çok yoruldum. Annemden bana masaj yapmasını isteyeceğim. Yumuşacık yüzgeçleriyle masaj yapar bana. Anne! Bunlar? Bunlar da ne? Tam da zamanında çaldı zil. Şunlara bakın. Bir sürü hediye almışlar bana. Girin, girin, girin. Girin.
2: Dostum, biz geldik.
1: Bugün sürprizler üst üste geliyor. İçeri girin. Annem ve babam bana bir sürü hediye almış.
3: Bir sürü paket.
4: İçinde oyuncaklar olmalı.
1: Bunun içinde de geçen gün beğendiğim tenis seti var bence.
4: Meraktan şişeceğim. Oy, şiştim işte.
1: Tamam tamam, kimse şişmesin. Hediyeleri açıyoruz.
5: Hey!
1: Bu minicik şey de ne?
3: Şapka olabilir mi?
4: Sanmam. Bu kuzenim Puff'ta da var.
1: O zaman Puff bunun ne olduğunu bilebilir. Ona mı sorsak?
4: Ona sorsak da bize cevap veremez. Verse de biz anlayamayız.
2: Neden ki? Konuşamıyor mu?
4: Yani o konuştuğunu sanıyor. Agudu bugudu.
6: O bir bebek balık. Ve bu şey de bir bebek sıvını.
1: Allah Allah. Bu nasıl karıştı ki buraya? Neyse, bir yanlışlık oldu bence.
2: Her neyse, diğer kutulara bakalım.
6: Burada minik bir şey var.
2: Bu bir emzik.
1: Bu nasıl olur? Bu emzik bebek balıklar için.
4: Ve süt içmek için biberon.
3: Bunun tek bir anlamı olmalı.
1: Hayır, olamaz. Puf.
2: Vuhuu.
3: Sen de bize katılsana güçlü.
2: Güçlü, neyin var dostum?
1: Dünkü hediyelerin kime ait olduğunu öğrendim.
2: Kim içinmiş?

0: olamaz, olamaz. Annem ve babam minicik, tatlı mı tatlı bir kardeşin olacak dedi.
1: Ay, bu çok tatlı. Düşünsenize, minicik yavrucuk bir köpek balığı.
0: Bıraksana kardeşim, bırak, bırak.
2: Hey, güçlü.
0: Sadece hayalmiş. Evde bebek bir balık istemiyorum.
3: Aslında bebekler çok şirin oluyor. Bir kere kuzenim Paf bize gelmişti. Sonra odama bir girdim ki ne olmuş? Tüm oyuncaklarımı ısırmıştı. Üstelik hepsini ağzına sokmuş. Hepsi ıslaktı.
2: Çünkü o bir bebek.
4: Hayırlı olsun güçlü. Bu ne güzel bir haber. Kardeşin olacakmış. Ve Puff'un kuzeni onun oyuncaklarını isteyerek ısırmadı. Sadece dişleri kaşınıyordu.
0: Ama öğretmenim, bir görseydiniz annem ve babam onun için bir sürü hediye almışlar.
4: Neler almışlardı?
0: Biberon, zıbın, emzik.
4: Bebeğin ihtiyaçlarını almışlar. Tıpkı senin ihtiyaçların gibi. Kalem, defter veya oyuncak.
2: Bak, böyle böyle yüzgecini yere vuracaksın. Sonra hop uçuyoruz.
1: Ay! Öğrendim galiba. Teşekkürler kardeşim.
3: Güçlü. Belki de kardeş sahibi olmak düşündüğünden çok daha eğlenceli ve iyidir.
2: Aa, dikkat et! Taş!
1: İyi misin kardeşim?
5: Ay, kardeş olmak gerçekten çok özel.
0: Galiba haklısınız öğretmenim. Düşünsenize, kardeşim olduğunda ona bisiklet sürmeyi öğretebilirim.
2: Senden öğreneceği çok şey var dostum. Sen iyi bir abi olacaksın.
4: Hatta kardeşin için belki biz de bir hediye hazırlayabiliriz.
0: Bu çok güzel olur öğretmenim. Ama ne?
5: Ninni.
3: Bebekler ninniyle uyur.
4: Ona bir ninni yazalım. Hadi başlayalım.

0: Zıplar zıplar. Top.
1: Hayır hayır. Canlı bir varlık.
0: Ay ıslanacağım şimdi. O zaman çekirge çekirge.
1: Hayır hayır. Havuç sever.
2: Balon patlıyor.
0: Buldum. Havuç yiyorsa, zıplıyorsa tavşan, tavşan.
3: Bildi.
4: Güzel tarif et bana güçlü. Ha?
5: O iş bende dostum. Sıcak.
4: Buldum. Çay.
5: Hayır. Sarı renkli parlak.
4: Sarı renkli parlak. Bir de ninemin küpeleri.
5: Hayır hayır. Isıtır yuvarlak.
2: Süre doldu.
4: Olamaz. Islandım.
5: Güneş güneş bilemedin ki.
6: Islanmayı dert etme kapır. Zaten suyun içindeyiz.
4: Yengeç yine çok haklısın.
3: Oo incilerim. Epey geç olmuş. Hadi herkes çadırlarına.
0: Yo yo yo, bir oyun daha oynayabilir miyiz lütfen?
3: Puf, bu geceki 5. oyunumuz.
0: Lütfen öğretmenim, lütfen. Yakalamaca, ha? Ne dersiniz arkadaşlar?
2: Benim çok uykum geldi yavru balıklar. Size iyi geceler.
7: Biz de uyusak iyi olur Puf. Yarın oynarız bence.
1: Ben uyudum bile. Öğretmenim, ben Puf'la bir kez yakalamaca oynamak istiyorum.
3: Tamam.

0: Sadece bir kez. Hadi başlayın.
1: Yaşasın. O zaman şimdi seni yakalayacağım. Yakaladım.
2: Yakaladım. Puf, ben de uyumalıyım.
0: Sen de çok yoruldun Puf. Hadi artık çadırına geç ve dinlen, olur mu incim?
1: Ama ben tek başıma uyumam ki. Yengecin çadırında uyurum belki. Oy, sanki gök gürlüyor. Ah tamam, şimdi sustu. Burada da uyuyamam. Burası rahat değil. En iyisi güçlünün çadırı. Oy, güçlü çok hareketli uyuyor. Kafama kuyruk çarptı. Burada da uyuyamam. Dostum Kıpır.
2: Yani evet, dünyayı kurtaran balık benim.
1: Bana mı dedin dostum?
2: Elbette, ben kahramanım.
1: Uyurken bile konuşuyor. Burada da uyuyamam. Tek de uyuyamam.
0: İncim, neden hala çadırına geçmedin?
1: Öğretmenim, aslında ben tek başıma uyuyamıyorum.
0: Yatağın mı rahat değil?
1: Bilmiyorum. Denemedim ki. Kıpır'la uyumayı denedim. Sürekli konuşuyor. Güçlü kuyruğunu hareket ettiriyor. Ama yine de herkes tek başına çok rahat uyuyabiliyor.
0: Demek ki herkesin bir uyuma şekli var. Ben sana eşlik edebilirim. Sen uyuyana kadar sana bir hikaye anlatayım.
1: Çok teşekkür ederim öğretmenim.
0: Söyle bakalım, en rahat yatak hangisiydi?
1: En rahat yatak burası öğretmenim. Ama siz yanımda kalın. Çünkü ben tek uyuyamam. Hem burası çok karanlık.
0: Artık karanlık değil. Gece lambanı yaktım.
1: Evet, artık değil.
0: Şimdi yavaşça gözlerini kapat. Ben de sana bir hikaye anlatayım. Bir zamanlar bulutların en üstünde bir saray varmış.
1: Bulutların en üstünde bir saray. Yatağım sanki bulutların üzerinde.
2: Hala uyuyor mu? Puf!
1: Hey! Sabah olmuş. Tek başıma uyumuşum. Başardım!
3: Neyi başardın Puf?
1: Tek başıma uyumayı.
0: Aferin Puf.
2: Neler olduğunu hala anlamadım.
1: Bunu size bir şarkıyla anlatayım.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her

0: Her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Haklı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: takıların motorsuz olanları da var biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Üzerlerinde yelken oluyormuş.
1: Aha.
0: Sen beni dinlemiyor musun?
1: Dinliyorum.
0: Neden umursamıyorsun?
1: Anlattıklarını zaten biliyorum da ondan.
0: Olsun. Yine de böyle davranmamalısın.
1: Of. Tamam Asya ya. Balık tutmaya çalışıyorum. Lafa tutma beni. Asya koş. Balık geliyor. Heyt be. Asya. Biliyor musun Temel amca? Hamsi sadece Türkiye'de yokmuş.
2: Öyle mi? Nerelerde varmış başka?
1: Fransa, İspanya, İtalya, Rusya, Japonya. Ha? Oho, birçok ülkede.
2: Bizimki kadar lezzetli miymiş acaba?
1: Hiç sanmam.
2: Ben de.
1: Bir de hamside bir sürü vitamin varmış. Kalbe ve damarlara iyi geliyormuş.
2: Desene oldukça sağlıklı.
1: Evet, hem sağlıklı hem lezzetli. Lezzetli demişken, hamsinin en lezzetli olduğu ay Aralık ayıymış.
2: Öyleyse Aralık ayında daha çok yemek lazım.
1: Hamsinin bir sürü yemeği varmış.
2: Harika. Öğrenip denemek lazım.
0: Bu börek çok güzel Temel amca. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun kızım. Eymen de yardım etti bana.
1: Evet, hamsili börek.
0: Senin de eline sağlık Eymen.
1: Afiyet olsun.
2: Siz devam edin çocuklar. Hemen geliyorum. Alo? Aleykümselam komşum. Diğer ülkelerde bu yıl hamsi azmış diye duydum. O yüzden diğer ülkelere de göndereceğiz. Evet, evet. Aralık ayında tutulanlar daha değerli. Onlardan da göndereceğiz. Tamam komşum, yarın yine konuşuruz. Allah'a emanet ol. Kusura bakmayın çocuklar.
1: Temel amca, bunlar sana bugün anlattıklarım değil mi?
2: Evet Eymen.
1: Sen bunları biliyor muydun?
2: Evet.
1: Ama beni çok ilgiyle dinledin. Bir de kitap okumaya ara verdin benim için. Neden?
2: Öyle hevesle anlatıyordun ki hevesini kırmak istemedim. Hem senden dinlemek güzel oluyor. Kitabı sonra da okurdum.
1: Bundan sonra ben de başkalarını dinlerken daha duyarlı olacağım.
2: Aferin benim akıllı çocuklarım. Hadi Asya, bize bir hikaye anlat da dinleyelim.
1: Evet, evet, evet. Bu sefer dikkatli dinleyeceğim. Ama yine de bilmediğimiz bir şey olsun.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur. Vücutta

0: Gemiyi limana ulaştırana kadar durmak yok. Aferin Rıtkabız, ileri.
1: Ali, yağmur yağıyor. Hale bak, sırılsıklama oldum.
0: Yağmur neredeyse durdu. Sadece çiseliyor. Sadece birkaç damla. Bir şey olmaz.
1: Ne fark eder? Islanıyoruz.
0: Bu yağmurda şeker olsa erimez.
1: Şeker değil, kamera taşıyorum.
0: Yağmurdan önce çanta su geçirmez diyordun. Ne oldu?
1: Orası öyle de. Ya geçirirse?
0: Sen çantayı seçmek için saatlerce internetten inceleme videosu izleyip ne kadar yorum varsa okumuşsundur.
1: Aa, nereden bildin?
0: Tahmin ettim. Hadi madem yükümüz kıymetli, acele edelim. Kaptan dediğin her zorluğa göğüs gerer. Ne fırtına ne dev dalgalar bizi yıldırabilir.
1: Ben ıslanmayalım diyorum, sen hala dev dalgalar diyorsun. Ali, beni bekle.
0: Kara göründü.
1: Nihayet, bu kadar denizcilik bana yeter.
0: Aa, kapı kapalı. İçeride kimse yok.
1: Bugün bulmaca günü dememiş miydin? Kitapları dağıtıp dönünce başlayacaktık.
0: Öyleydi. Ben çıkarken Arif Baba ve Bilge sahaftaydı.
1: Belki bir işleri çıkmıştır.
0: Belki. Gerçi bir haber bırakmadan gitmezlerdi.
1: Bulmaca hayali başka bahara kaldı. Yeni video için tonla mesaj atmıştım. Herkes merak edip yayını izleyecekti.
0: Hiç böyle bir kalem görmemiştim. Bilge'nin olabilir mi?
1: Müşterilerden biri unutmuş olmasın. Zaten çalışmıyormuş. Çöp atmaya üşenip bırakmışlar.
0: Kalemin ucu beyaz. Mürekkebi de beyaz olabilir.
1: Beyaz yazan kalemi kim ne yapsın?
0: Bilmem. İçimdeki ses bu kalemde bir gariplik olduğunu söylüyor.
1: Gariplik değil, bozukluk o. Uğraşıp durma, çalışmıyor işte.
0: Yazmayan kalem yapmışlar.
1: Aslında güzel kalem. Bak, ışığı var.

0: Ah, dur dur. Işığı deftere tut bakayım.
1: Bak sen şu işe.
0: Kalemle yazılanlar sadece bu ışıkta görünüyor. Bu bizimkilerin işi olabilir.
1: Bakalım etrafta hiç not var mı?

0: Ah, içindeki ses yanılmamış Ali. Cama bir şey çizilmiş.
1: Bakayım. Çizgiye benziyor.
0: İki tane. Ama ne anlama geliyor ki?
1: Galiba ben biliyorum. Bütün mürettebat güverteye demir oluyoruz.
0: Saatçi git yazsalardı daha kolay olurdu. Ne diye akreple yer kovan çizmiş ki?
1: Hangisi daha eğlenceli?
0: Öyle ama ya anlamasaydık?
1: Bu bir bulmacanın parçasıysa bilge kolay bulalım istemez.
0: Onu nasıl anlayacağız?
1: Çizgiler tahmin ettiğim gibi akrep ve yelkovansa birazdan anlarız. Sen burada bekle Rıkkıbız. Selamun aleyküm Ethem amca.
2: Ve aleyküm selam Ali. Ben de nerede kaldı diyordum. Arkadaşın kim?
0: Ben Caner. Hayırlı işler Ethem amca.
2: Sağ ol evlat. Bilge bunu bıraktı. Alın bakalım.
1: Bu kadar mı?
2: O kadar.
0: Kutunun yanında bir not ya da ipucu yok mu?
2: Yok.
0: Bu kutunun kapağı nerede ki? Açılmaya hiç niyeti yok.
1: Ethem amca, Bilge hiçbir şey söylemedi mi?
2: Tek bir şey söyledi. Bana verecek bir şeyiniz olduğunda size yolu tarif edebilirmişim.
0: Tamam, kutuyu geri verelim. Ethem amca açsın.
1: Kutuyu Ethem amca açacak olsa bize vermezdi. Acele etmeden düşünelim.
2: Eskiler ne güzel demiş. İki ölç, bir biç.
0: Başladığımız yere geri döndük, iyi mi? Şimdi ne yapacağız?
1: Başladığımız yere dönmedik. Elimizde sağlam bir ipucu var.
0: Görünmez yazılar, açılmayan kutular. Bana kalırsa boşa kürek çekiyoruz.
1: Sen de hemen pes ettin Caner. Ben seni harekete geçirmesini bilirim.
0: Sahi mi? Nasıl?
1: Bir zamanlar uzak ülkelerle ticaret yapan iki tüccar varmış. İki tüccar ve onların sadık köpeği varmış. Günlerden bir gün ellerine çok değerli ve bir o kadar gizemli bir sandık geçmiş.
0: Ya!
1: Sandık büyük bir hazineye giden yolu gösteriyormuş. Ama ilk iş sandığı açmanın bir yolunu bulmaları gerekiyormuş.
0: Ya yine mi su? Hani ne işimiz var okyanusun ortasında?
1: Sandığın gizemini çözecek yolculuktayız.
0: İyi de bu sandık açılmıyor.
1: Şu sesi duyuyor musun?
0: Duyuyorum.
1: Demek ki içi boş değil. Eğer içinde bir şey varsa...
0: Onu oraya koyacak bir yol vardır.
1: Bu sandığın mutlaka bir kapağı olmalı.
0: Belki itmek gerekiyordur ya da gizli bir düğme vardır.
1: Hıh!

0: Nereye düştüğünü gördün mü?
1: Burada bir yerde olmalı. Küçücük ada zaten.
0: Bir ıssız adamız eksikti.
1: Aferin Rıkkımız. Bak Caner, anahtarmış.
0: Anahtar mı? Bu sandıkta anahtar deliği yok ki.
1: Sana kalsa kapağı da yoktu. Anahtarın arka kısmı da farklı. İki ucu da anahtar olarak kullanılır.
0: Anahtarı kullanacak yer yok diyorum. Sen hangi ucu işe yarar diye düşünüyorsun?
1: Elimizde kapalı bir sandık ve anahtar var. İçimden bir ses doğru yolda olduğumuzu söylüyor.
0: Ali, anahtarı alabilir miyim?
1: İşe yarıyor.
0: Anahtarı nerede kullanacağımızı buldum.
1: Açıldı.
0: Burada rakamlar var.
1: Şifreli olmalı. Bu ne?
0: Küçük çarklar. Saatlerin içindekilere benziyor.
1: Bunları kime götüreceğimizi hep biliyorum.
2: Sana fazla bekletmezler. Az sonra gelirler dememiş miydim Ethem?
3: Maşallah size. Beklediğimden hızlı döndünüz.
0: Sen bir de bize sor Ethem amca. Ne maceralar, ne okyanuslar açtık.
3: Madem eli boş gelmediniz, size yolu tarif edeyim. Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
1: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
0: Sandıktaki rakamları mı bozalım? Düğmeleri çıkarsak işe yarar mı?
1: Hiç olur mu Caner? Düğmeler olmadan şifreyi nasıl yazarız?
0: Bozulsa da doğru söyler demedi mi? Bozunca doğru söyleyecekse düğmelere gerek yok demektir.
1: Ethem amca, şifreyi çözmek için kullanacağımız ipucundan bahsediyor.
0: Bozulunca doğruyu söyleyen ne olabilir ki?
1: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere. Saat. Bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere. Saat bozulsa da günde iki kere doğruyu söyler.
0: Rakamları saate göre mi ayarlayacağız?
1: Hayır. Bulmacayı ne zaman çözeceğimizi bilemezler. O yüzden şifre saate göre ayarlanamaz. Ama bozuk bir saate göre ayarlanır.
0: Orada.
1: Saat 15.30'da durmuş.
0: Yaşa Ali, başardık. Sandığı açtık.
1: Sezgi.
2: Barek Allah. Bugün elle tutulur bilgi olmadan içinizdeki sese kulak vererek açtınız sandığı. Aferin size. Sezgi, açık bir kanıt olmaksızın olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek demektir. İslam düşüncesinde selim akıl, doğru haber ve sağlam duyular her insan için önemlidir. Siz de ömrünüz boyunca bunların peşini bırakmayın, olur mu?
3: Ağzımız kurudu. Birer ayran içer miyiz?
1: İçeriz.
3: O zaman hemen 4 ayran söylüyorum. Tamam Rıkkımız, tamam. Ayranlar 5 oldu.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Ya Emin, söylesene dostum, nereye gidiyoruz?
1: 10 defa söyledim Harun, camiye gidiyoruz, Ulu Cami'ye.
0: Ya iyi de neden?
1: İşimiz var.
0: Ne işi? Hem bu takım çantasını niye yanımıza aldık?
1: Orada anlatırım.
0: Niye şimdi anlatmıyorsun ya? Niye?
1: Yürüyerek anlatırsam ben de senin gibi soluk soluğa kalırım da ondan. Acelemiz var.
0: Hayda.
2: Emin'cim bir bak bakalım. Yanlış yaptığım bir şey var mı? Siz gençler teknolojide daha iyisiniz.
1: Bakayım hocam. Baktım hocam. Her şeyi doğru yapmışsın. Acaba tamirci mi çağırsak?
2: Çağırdım.
1: Gelmedi mi?
2: İki saattir arıyorum. Ha geldim ha geleceğim deyip duruyor.
1: Neden gelmiyor?
2: Adamcağızın arabası bozulmuş. Yeri de biraz uzak.
1: Bir süre mikrofonsuz idare etmez mi? Çarşıya gidip tamir ettirirdik.
2: Namazları idare ederim ama akşam Kur'an tilaveti var. Mikrofonsuz olmaz.
1: Ertelesek hocam.
2: Olmaz. Cemaate bir haftadır duyuruyoruz. Birçok insan kendini buna göre ayarlamıştır. Ahde vefa diye bir şey var.
0: Sade elma mı var?
2: Harun, burada mıydın sen?
1: Beden olarak burada hocam. Ama aklı yemede içmede.
2: Haruncuğum, ahde vefa dedim. Sade helva demedim.
0: O ne hocam?
2: Verilen sözde durmak demektir. Müslümanlar olarak verdiğimiz sözlerde mutlaka durmalıyız.
0: İyi de mikrofona bozulmasını biz söylemedik ki.
2: İyi de bozulduğunda tamir ettirmeyeceğimizi de söylemedik.
0: Doğru.
2: O yüzden sözümüzde durmak için elimizden geleni yapmalıyız çocuklar.
1: Şimdi ne yapacağız hocam?
2: Benim acil çıkmam lazım çocuklar. Doktor randevum var. Yapacak bir şey yok. Tamirciyi bekleyeceğiz. Sizden ricam, tamirci gelirse ilgilenmeniz. Hadi bana müsaade.
0: Neyin var hocam?
2: İyiyim iyi. Boğazımda bir gıcık var. Geçer inşallah.
1: İnşallah.
0: Bekliyoruz yani.
1: Aslında aklımda başka bir şey var.
0: Nedir?
1: Kendim tamir etmeyi deneyeceğim.
0: Senin bu işlerden de anladığını bilmiyordum.
1: İşte biraz anlarım.
0: Maşallah, 10 parmağında 3 marifet.
1: He? 3 mü?
0: Evet. Hafızlık, zeka ve tamirat. Şu an sadece 3'ünü biliyorum.

0: Halıları kirletiriz. Madem akşama kadar vaktimiz var, Taşhan'a gidelim.
1: Olur vallahi. Hadi.
2: Oo, Emin, Harun, selam sabah yok mu?
1: Sabah selam verdim ya Hakkı Baba.
2: Selam sabah bir deyimdir. Neden selam vermeden geçip gidiyorsunuz demek istedim.
0: Hakkını helal et Hakkı Baba. Caminin mikrofonu bozulmuş da onu tamir edip akşama yetiştirmemiz lazım. Aceleden dalmışız. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam. Biz de İsmail ve Mahir ile birlikte kitap okuyorduk. Sizi de davet edecektim ama görünüşe göre sizin işiniz daha önemli.
1: Yo, oturabiliriz aslında.
0: Oturamayız Harun Bey. İşimiz var.
1: Of, tamam ya.
3: Ne oluyor burada? O mikrofon ne? Şarkı mı, ilahi mi söylüyoruz?
0: Yo, caminin mikrofonu bozulmuş da tamir etmeye gidiyoruz.
3: Ne? Tamir mi? En sevdiğim.
2: Aman Zehra, az kalsın dökecektin canım çayı.
3: Tamirat deyince heyecanlandım.
2: Ama anlayan varmış bu işlerde. Aferin size. Her zanaat bir ilimdir. Zanaatkar ise alimdir.
1: İyi madem, tamirden anlayan çoğaldığına göre bana ihtiyaç kalmadı.
3: Hop, nereye?
1: Oturmaya.
0: Her ustaya bir de çırak lazım Harun. Yok öyle kaçmak.
1: Of ya, of!
3: Toplayabilsek bari.
1: Toplarız ya.
0: Toplarız, toplarız.
3: Peki çalışacak mı?
0: Kablo bağlantı yerlerini sıkıladım ama tamam oldu mu bilmiyorum.
1: Nasıl deneyeceğiz?
3: Taşhan'a yakın bir market var. İçinde anons falan yapıyorlar. Oraya gidelim bence.
1: Market sahibi izin vermezse ya?
3: Bence verir.
1: Ya vermezse diyorum.
3: Verir dedim.
0: Çocuklar, camide deneyelim. Tabii önce mikrofonu tekrar birleştirelim.
1: O da doğru. O vida oranın değil.
3: Bence de değil.
0: Buradan söktüm ama.
3: Vida büyük, vida yeri küçük.
1: Hayır. Vida küçük, vida yeri büyük.
0: Olmadı çocuklar.
3: Ne yapacağız?
0: Selim hocaya mahcup olmamam lazım.
1: İyi de sen elinden geleni yaptın.
0: Henüz değil.
3: Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Aklımda bir fikir var.
1: İnşallah yorucu değildir. Mahvoldum takım çantasını taşımaktan.
3: Vallahi ben varım her neyse.
0: Bunun için para lazım tabii.
1: Para mı?
0: Biraz.
3: Ne kadar biraz?
0: Biraz işte. Birazcık.
3: Yeni bir mikrofon mu alacağız?
0: Hayır, ona paramız yetmez.
1: İnşallah bu dediğin şeye yeter.
3: Yapacak bir şey yok. Pamuk eller cebe.
1: Tamam.
0: Allah razı olsun. İyi ki sizin gibi dostlarım var.
1: Bizim gibi derken parası olan mı demek istedin acaba? Ah.
3: Çok şükür hallettik.
0: Hamdolsun. Ama arızanın mikrofonda değil de hoparlörde olmasına fena şaşırdım.
3: Al benden de o kadar. Boşuna söktük mikrofonu.
0: Kesinlikle.
1: Ama sen bana tamircinin arabası bozuk dediğinde içimden mikrofonu tamir edemedik. Arabayı nasıl tamir edelim dedim.
3: Ama tamirciyi taksiyle camiye götürmek güzel fikirdi.
0: Vallahi taksici de indirim yapmasaydı yine olmayacaktı bu iş.
3: Tamirci de para istemedi sağ olsun.
1: Bu işte herkesin emeği var demek ki.
0: Aynen öyle. Söz konusu cami olunca herkes yardımcı oldu.
3: Ne güzel.
1: Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Camiye Kur'an dinlemeye gidiyoruz. Selim Hoca'ya biz de söz verdik çünkü.
3: Doğru. Kaç saat var dinletiye?
0: Saat mi? Hava kararıyor. Geç kaldık. Koşun.

0: Soğuktan öldüm ya. Oh. Yetiştik çocuklar.
1: Ama bittik de.
0: Ben bir daha size takılmayacağım arkadaş. Hadi içeri gidelim.
2: Maalesef çocuklar, Selim hocanız bayağı bir hasta.
0: Sabah öksürüyordu zaten.
2: Evet, öğleden sonra öksürüğü arttı. Üşütmüş. Şimdi evinde istirahat ediyor.
1: Namazlar ne oldu?
2: Selim'in yokluğunda namazları ben kıldırdım. Ama benim de sesim şu an Kur'an tilaveti için uygun değil.
1: Peki ne yapacağız Hakkı baba?
2: Cemaatten özür dileyip Kur'an dinletisini erteleyeceğiz.
0: Olmaz öyle şey. Selim hocanın verdiği sözü ben tutacağım.
1: Nasıl yani?
3: Anlamadın mı akıllım?
1: Yoo.
2: Kur'an'ı Emin okuyacak çocuklar.
1: Hmm. Ha.

0: Maşallah. Barekallah. Ne güzel okudun Emin. Selim'in yokluğunu aratmadın.
1: Estağfurullah Hakkı Baba. Hem Selim Hoca duymasın, üzülür.
0: Yok. Neden üzülsün ki? Bence seninle gurur duyardı.
2: Bence de.
0: Şimdi ne yapalım biliyor musunuz?
1: Ne yapalım Hakkı Baba?
0: Hep birlikte Selim'in evine geçmiş olsuna gidelim. Hasta ziyaretine peygamberimiz de çok ehemmiyet verirdi.
3: Aa, ne güzel.
2: Selim Hoca çok sevinecek.
1: Peki nasıl gideceğiz? Evi uzak biraz.
0: Küçük bir yürüyüş yapmak hepimize iyi gelecek.
3: Yok arkadaş, bende yürüyecek hal kalmadı. Siz gidin, ben burada beklerim.
0: Tamam, tamam. Taksiyle gidelim.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Şşt! Baksana Zikri, bu hayli yaşlı bir kuş. Zor uçuyor, zor konuyor belli ki. Amcacığım hayırlı sabahlar.
3: Size de evladım.
2: Nereye böyle sabah sabah, eğer özel değilse?
3: Yuvamın bazı ihtiyaçları var. Onları halletmem lazım. Sabahtan çıkayım da yavaş yavaş anca hallederim dedim.
1: Size bu işlerde yardım edecek biri yok mu amcacığım? Siz oturun yuvanızda. Böyle pat diye tele falan konuyorsunuz. Tehlikeli oluyor.
3: Çok haklısın evladım. Ama maalesef yardım edecek kimsem yok. Kendim de halletmezsem işlerimi ortada kalıveririm.
1: Çoluk çocuk torun torba yok mu?
3: Bir oğlum var.
2: Allah bağışlasın.
3: Amin. Gelinim göçmen kuş olduğu için birlikte göçmek zorunda kaldılar. Yılda iki kez göç vakitlerinde ziyaretime gelebiliyorlar ancak.
2: Vah vah. Amcacığım isterseniz biz size yardımcı olalım. Siz yapılacak işleri bize söyleyin.
1: Nereden çıktı fikri? Şurada keyif yapıyorduk ya.
2: Şşş, yardım ederiz Zikri. Kanadımıza yapışmaz ya.
1: Niye benim adıma karar veriyorsun sen arkadaş?
2: Doğru, tamam. Amcacığım siz anlatın bana. Ne lazımsa ben sizin için hallederim.
3: Sağ ol evladım. Ama sana zahmet olmasın.
2: Olur mu öyle şey amcacığım? Sen burada dinlen. Ben alınacakları alır getiririm. Sonra yuvana taşırız.
3: Allah senden razı olsun. Öyle gözümde büyüyordu ki yapacağım işler. Yaşlılık zor.
1: Bu fikri de amma hassas. Ya amcacığım az kaldı düşürüyordun beni. Öyle pat diye konulur mu tele? Niye gülüyorsun amcacığım? Beni düşürecek olman pek mi hoşuna gitti?
3: Yok evladım. Sana değil, kendime güldüm. Yıllar önce ben de senin gibi genç bir kuştum.
1: Ne? Sen de genç miydin?
3: Tabii ya. Hatta senin yaşlarındayken bir gün yaşlı bir kuşla karşılaşmıştım. Yalpalayarak güçlükte uçtuğunu görünce ona gülmüştüm. Halinden anlamamıştım. Gençliğimle böbürlenip onun yaşlılığını küçük görmüştüm. Sanki genç kalmak ya da yaşlanmak bizim tercihimizmiş gibi. O geldi aklıma. Başa gelmeden anlamıyor oluşumuza güldüm.
1: Doğru ya. Ah bilseniz nasıl pişmanım, içim acıyor içim. Düşüncesizlik ettim de tuttum konuştum ne biçim. Yaşlı kimseler saygı hak eder, sev say saygı göster. Bunlar sana da katar değer. Amcacığım Fikri gelsin, beraber yuvanıza gidelim. Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ama sen demin...
1: Amca düşüncesizlik ettim. Ama siz bana çok güzel bir şey hatırlattınız. Gençlik dediğin gelip geçiyor.
3: Evlat ne demişler? Bugün bana, yarın sana.
0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.

0: penceresine de sevimli bir kuş çizmişsin.
1: Ayşe, bu yavru kuşun adı Apalak.
0: Apalak mı? Apalak niye çorlarda tek başına duruyor ki? Bizim bahçedeki kuşlar hep arkadaşlarıyla birlikte.
1: Çünkü bu kuş uçma denemesi yaparken evinden biraz uzaklaşmış. Geldiği yolu bulmak için de o dalın üstünde düşünüyormuş.
0: Anladım. Bugün bana yolunu kaybetmiş bir kuşun hikayesini anlatacaksın.
1: Hikayemiz içinde küçük bir şelale akan güzel bir ormanda geçiyor.
0: Küçük şelale mi? O da nedir?
1: Suyun çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yere küçük şelale deriz.
0: Öyleyse suyun çok yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere de büyük şelale deriz. Peki çok çok daha büyük bir suyun çok çok daha yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere ne deriz? Boğazına bir şey mi takıldı senin?
1: Ay, oh.
0: Bak, hıçkırığın nasıl da geçti.
1: Ayşe, eğer ben bir sorunun cevabını bilemezsem hıçkırmaya başlıyorum. İşte bak, yine başladı.
0: Öyleyse sorduğum sorunun cevabını kendim veriyorum. Çok çok daha büyük bir suyun çok çok daha yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere çok çok büyük şelale deriz. Sonunda hıçkırığın kesildi.
1: Çok da zor değilmiş ama iyi ki yanımda sen varsın.
0: Hikayeyi unuttuk ama.
1: Unutur muyuz hiç? Nerede kalmıştık? Ha, buldum. Hikayemiz içinde küçük bir şelale olan güzel bir ormanda geçiyor. İşte bu ormanda ailesiyle yaşayan Apalak bir gün kanatlarını güçlendirmek için uçma denemesi yapmaya karar vermiş.
0: Biliyor musun? Ben de ilk defa bisiklet sürerken annem yanımda durmuştu. Düşmeyeyim diye de beni omzumdan tutmuştu. Peki Apalak ilk uçma denemesini yaparken anne veya babasının niçin yanında değilmiş?
1: Çünkü onlar yiyecek bulmak için ormanın içlerine doğru gitmişler. Apalak da onların gelmesini beklemeden ilk uçma denemesine başlamış.
0: Uçabilmiş mi peki?
1: İlk başlarda her şey yolunda gitmiş. Apalak yuvasından birkaç ağaç öteye rahatlıkla uçabilmiş.
0: Sonra ne olmuş? Önüne bir kelebek sürüsü mü çıkmış? Yoksa yanlışlıkla bir ara kovanın içine mi girmiş?
1: Hayır. Bunların hiçbiri olmadı.

0: çıkmış. Kuvvetli bir rüzgar çıkmış ve bu rüzgar onu ormanın başka bir köşesine götürmüş. Apalak bir ağacın dalına güçlükle konabilmiş. Sonra da cik cik cik cik diye öterek anne ve babasına seslenmiş.
1: Apalak sesini duyurabilmiş mi?
0: Ne yazık ki duyuramamış.
2: Anne, kahvaltı ne zaman hazır olur?
3: Ay, birazdan hazır olur.
1: İşte böyle bağırsaymış, anne ve babasına sesini duyurabilirmiş.
0: Ayşe, sende de ne ses varmış ama. Hani kulağımın dibinde bağırınca?
1: Çok mu bağırdım?
0: Sen sesini alt kattaki annene duyurabildin. Çünkü apalaktan daha çok bağırdın. O ise sesini ancak karşı ağaçtaki uzun kuyruklu sincaba duyurabilmiş.
1: Sincap onun sesini duyunca ne yapmış?
0: Hemen apalakın yanına gelmiş ve ona şöyle demiş. Sevimli kuş, seni buralarda daha önce hiç görmemiştim. Yoksa uçma denemesi yaparken yolunu mu kaybettin sen?
1: Bu sincap çok zekiymiş. Apalak bir şey demeden onun kaybolduğunu nasıl da bilmiş?
0: Apalak da senin gibi şaşırmış ve sincaba benim kaybolduğumu nasıl anladın diye sormuş. Sincap da ona rüzgar uçmak için acele eden kuşları ormanın bu köşesine doğru sürükler. Seni görünce onlardan biri olduğunu anladım. Eğer seni ilk gören sansar olsaydı başına çok kötü şeyler gelebilirdi demiş.
1: İyi ki onu ilk gören sincap olmuş. Peki sincap daha sonra ne yapmış?
0: Apalak'a yuvasının nerede olduğunu sormuş. O da benim yuvam küçük şelalenin yanındaki selvi ağacının bir dalında diye cevap vermiş. Sincap Apalak'a atla sırtıma demiş. Apalak da sincapın sırtına atlayıvermiş.
1: Sonra da sincap dıgıdık dıgıdık koşmuş.
0: Ayşe atlar dıgıdık dıgıdık dıgıdık koşabilir ama bu sincap at gibi koşmasını bilmiyormuş.
1: O zaman apalağı yuvasına nasıl götürmüş?
0: Elbette ağaçların dallarına sıçramış. Biraz da hoplamış.
1: Ben de bazen yatağımın üstünde böyle hoplayıp zıplıyorum işte. Peki ya daha sonra ne olmuş?
0: Daha sonra sincap apalakı yuvasına getirmiş ve onu telaşla arayan anne babasına teslim etmiş.
1: Apalak da ailesine kavuştuğu için çok mutlu olmuş.
0: Hem de nasıl mutlu olmuş. Apalak'ın anne ve babası da sincaba çok teşekkür etmiş. Sincap da hiç vakit kaybetmeden geri dönmüş. Çünkü ormanın içlerinde hala uçma denemesi yaparken evinden uzaklaşan sabırsız kuşlar olabilirmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
0: Çok mu merak ediyorsun?
1: Evet.
0: O halde söyleyeyim.
1: Hadi çabuk söyle.
0: Ayşe, ben bu güzel hikayeleri...
1: Anne, bu sabah kahvaltıyı benim odamda mı yapacağız?
4: Evet kızım. Hani sen az önce anne kahvaltı ne zaman hazır olur diye bağırınca çok acıktığını düşündüm.
1: Yaşasın.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

0: Haberleşelim.
1: Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedildi.
2: Hı?
1: Kara delik yarından itibaren ziyarete açılacak.
2: Aa, tam bana göre bir macera. Kalk geç kalk.
3: Öğretmenim, bugün sandalye kapmaca oynayacaktık. Müzik için dedemin radyosunu getirdim.
4: Harika.
5: Güçlü. Bugün kuyruk bol maçı da var. Bu radyodan onu da dinleyebiliyor muyuz?
3: Evet. Dedem her şeyi bu radyodan dinler ve öğrenir.
5: Aklından bile geçirme Kıpır. Sandalye kapmaca oynamak için getirdi güçlü radyoyu.
6: Hadi Kıpır, sen radyonun başına geç ve istediğin zaman müziği durdur.
5: Tamam öğretmenim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım ve yavru balıklar.
6: Oo yengeç, yolculuk nereye böyle?
2: Televizyon izliyordum ve ne gördüm? Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedilmiş. Belki orada bir iş bulurum. Ne macera ama izlediğim haber sayesinde böyle güzel bir işten haberdar oldum.
6: Televizyon bir iletişim aracı. Doğru programları izlediğimizde bilgi sahibi oluruz. Sana bol şans diliyorum.
2: Umarım. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek.
3: Yengeç televizyondan bir haber almış. Dedem de bazen radyodan haber alıyor.
6: Çünkü radyoda tıpkı televizyon gibi haberleşme ve iletişim aracıdır incim. Hadi müzik başlasın.
5: Şimdi durun. Ay çekilin.
3: Üzgünüm. Ben kaptım.
1: Ruslar maçı önde götürüyor. Şut ve gol.

0: Aa, dışarıda kaldım.
1: Hadi gol gol gol.
2: Hadi gol gol gol.
3: Küper güçlü müzik.
2: Aa, radyonun pili bitti sanırım.
1: Eğer maçı açmasaydın belki de radyonun pili bitmezdi Küper.
4: Üzgünüm. Ama ben bunu nasıl telafi edeceğimi biliyorum.
5: Kurabiye. Teşekkürler Küper.
6: Aa, telefonum çalıyor. Arayan yengeç. Evet yengeç. Bu harika bir haber. Anladım. E-posta atarım. Yengeç bizi kara delik gezisi için davet ediyor. Ziyarete açılmış.
3: Yaşasın!
0: Telefonla haber veriyor. Televizyon ve radyodan haber alıyoruz. Telefonla da haber alıyoruz.
6: Aferin incim. Evet, telefon da bir iletişim ve haberleşme aracı.

0: Şimdi gezi için benim bilgisayarımdan e-posta göndermem gerekiyor. Unutmayın, bilgisayar da bir iletişim aracıdır. Siz de ben gelene kadar iplerden ve deniz kabuklarından kendinize telefon yapabilirsiniz.
1: Bu harika bir fikir. O kurabiyelerin içinde ne vardı?
2: Badem.
1: Benim bademe alerjim var.
2: Olamaz.
1: Alo?
3: Aa, gerçekten ses geliyor. Alo? Alo?
0: Telefonlarınız ne kadar güzel olmuş incilerim.
2: Eyvah! Geliyor yine!
0: Puf'un alerjisi tutmuş yine. İlacı vardı bende.
1: Aa!
0: Şimdi daha iyi hissedeceksin Puf.
1: Oh! Çok şükür daha iyiyim.
3: Bugün ne tuhaf bir gündü. İletişim araçlarını öğrendik. Kendi telefonumuzu yaptık.
2: Bir şey daha öğrendik. Puf'un bademe alerjisi var.

0: Canım kardeşim.
1: Birlikte film izleriz Puf. Şu son çıkan macera filmi var ya.
2: Aa, oyuncak bebekler.
1: Bebekler mi? Bunlar benim değil ki.
3: Onlar benim eşyalarım. Birkaç gün seninle aynı odada kalmamız gerekiyor kardeşim.
1: Ama neden? Burası benim odam.
3: Bu arada Puf, bu akşam erken uyumam lazım. Yarın okul var, geç kalmak istemiyorum da.
2: Tamam, haklısın Lila. Yarın görüşürüz Kıpır.
1: Ama film izleyecektik. Lila, arkadaşımı neden gönderiyorsun?
3: Çünkü yarın okul var. Erkenden uyumamız lazım.
1: Kocaman valizle gelmişsin bir de. Senin odana ne oldu?
3: Annemler odamı boyattı biliyorsun. 2 gün boyunca boya kokusu olacakmış. Ben de burada kalacağım kardeşim.
1: Of! Ama burada tek bir yatak var.
3: Haklısın kardeşim. Misafirin olarak yatağında uyumamda bir sakınca yoktur sanırım. Sen de yer yatağında uyuyabilirsin. Işığı da kapatır mısın?
1: Olamaz.
4: Kıpır, neyin var dostum? Yine geç mi uyudun?
1: Yo, hiç uyuyamadım. Kardeşim Lila 2 gün odamda kalacak. Yer yatağında yattım ben de. Siz çok şanslısınız. Kardeşiniz yok.
2: Ama niye? Ben bir kardeşim olsun çok isterdim.
3: Hepsini duydum Kıpır. Demek benden hiç memnun değilsin.
1: Gelip odamı kaptın. Bebeklerini bile dolabıma yerleştirmişsin. Orası benim odam. Neden her şeyi seninle paylaşmak zorundayım ki?
3: Çünkü biz kardeşiz. Ben de her şeyimi seninle paylaşıyorum. Her seferinde beslenmeni unuttuğunda seninle yiyeceklerimi bile paylaşıyorum.
5: Öğretmenimize olanları anlatalım. Kıpır ve Lila'yı barıştırmalıyız.
6: Lila ve Kıpır, kardeş sahibi olmanın güzel yönlerini anlamalılar. O zaman bu sorunu çözebilirler.
4: Aklıma bir fikir geldi. Teşekkürler öğretmenim.
6: Bu sorunu çözeceğinize eminim incilerim.
4: Yüzme yarışı yapacağız. 2 kişilik ekip halinde yüzeceğiz. Çizgiyi ilk geçen ekip kazanacak.
1: Tamam. Benim

0: Manikiyle bağla dostum.
1: Olmaz. Siz ikiniz ekip olmak zorundasınız. Ben yarışamam çünkü ben hakemim. Hadi başlayın.
0: Hadi yüzsene Lila.
2: Yüzmeyeceğim. Madem sen kardeşin olmamı istemiyorsun, ekip arkadaşın da olmuyorum.
0: Hadi.
2: Tamam, tamam.
1: Kıpır ve Lila tıpkı bir ikiz gibi nasıl da aynı anda yüzebiliyorlar?
0: İkiziz çünkü.
3: Oh, benim gücüm kalmadı.
1: Kazanan ekip ikiz kardeşler.
0: Aferin Lila. Sözümü dinledin ve sayemde kazandık. Aa. Gördün mü?
2: Yüzmeseydim asla kazanamazdık.
4: Ha, işe yaramadı gibi duruyor.
3: Durun. Aklıma harika bir fikir geldi. Lila, Kıpır, bu akşam size geleceğiz. Yarın hafta sonu. Nasılsa okulda yok. Film izleriz.
5: Olur, bekleriz.
0: Hangi filmi izliyoruz? Şu en son çıkan macera filmini mi?
3: Hayır, çok daha güzel bir film izleyeceğiz. Yeni bir film getirdim.
4: Aa, bu biziz.
1: Ne tatlısınız burada.
0: Bu bizim küçüklüğümüz.
2: Şuna bakın, Kıpır'ın ağzında emzik olmasına rağmen yine de benimkini çekiştiriyor.
0: Aa, burada bisiklet sürmeyi öğrenmiştik. Lila benden önce öğrenmişti. Ve bana da öğretmişti.
2: İlk bisikletimizi de paylaşmıştık.
6: Ne kadar çok adı paylaşmışız. Seninle kardeş olmak aslında çok güzel.
2: Ve ikimiz hiç yalnız kalmadık. Hem kardeşiz hem de arkadaşız.
0: Yastık savaşı yaparken ne çok gülerdik.
1: Yastık savaşı hala çok eğlenceli.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

ben hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba

0: Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
3: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
1: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
3: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
1: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
1: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
3: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
1: dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
2: "Şey, ben incirleri yedim,"
1: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
3: "Çıksan oradan Bera, her şeyi başından anlat,"
1: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
2: "Aşureye koyulacak.

0: Boyunca bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla. Hepsini yedim.
1: Dedi. Ayla kardeşine bakarak
2: hepsini mi?
1: Diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
2: Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?
1: Dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe doğru baktılar. Bera,
0: uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla.
1: Dedi. Ayla,
2: ama oraya çıkamayız Bera.
1: Diye uyardı kardeşini.
0: Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim.
2: Hadi düşünelim.
1: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
0: Uzunca bir sopamız olsa zıplasak incirlere uzansak.
1: Dedi.
3: Hey, bu bir sopa.
1: Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
2: Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip. Böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz.
0: Hey, bu çok iyi bir fikir.
1: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
2: Hadi bir de böyle deneyelim.
1: Diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören

0: Dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
1: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
1: "Hem bak babaanne, hepsini topladık."
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
1: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
1: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
1: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım." "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım,"
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
2: "Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım," dedi.
0: Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz

0: karga bu. Karga. Evet, karga. Bunu tanıdım. Bu bizim keçinin sesi. Bu şey sesi. Rüzgar, rüzgar. Amanı. İşte bunu bilmiyorum. Allah'ım, bana yardım et. Bu da ne sesi? Bu olsa olsa hırsızdır. Kesin duvara tırmanıyor. Allah'ım, odama girecek. Beni yakalayacak. Kim bilir başıma ne işler gelecek. Ay! Korkunun faydası yok. Gidip pencereyi kapatmalı. Vay vay vay vay vay. Acaba baksam mı kim diye? Yo yo, ne mi gerek? Kapatayım pencereyi. Ama ya hırsız pencereyi açarsa? O zaman bakmalı. Eğer hırsızsa bağırıp kaçırırım. Neyse pencereyi kapatıp yatarım. Allah'ım çok korkuyorum. Göremiyorum. Hala göremiyorum. Aman. Aman. Aman. Amanın. Yangın çıktı. Eyvahlar olsun. Yangın var.
1: Daha hızlı beygir. Daha hızlı. Bu nedir ya? Ne zaman bir kaza geçirsem bu üç kuş gelip başımın etrafında dönüyor. Çizgi film mi oynatıyoruz burada? Ne duruyorsun orada? Senin yüzünden oldu hepsi. İnsan bir yardım eder. Ha, insan değilim zaten diyorsun yani. Sen de haklısın. Hadi bakalım. Tepeye kadar çıkalım tekrar. Herhalde tekrar kayacağım. O kadar kızak yaptık. Boşa mı gitsin? Hem ben kendime korkak dedirtmem. Yürü bakalım. Hadi hadi sallanma. Oo, kara gözüm. Benim iki gözüm.
0: Sen de benim sol gözüm.
1: Neden ya o? Sağ gözünde ne var?
0: Gözümün biri kalsın Hacı Cavcav. Etrafı göremem yoksa.
1: Yahu ne alakası var? Bu bir deyim.
0: Siz deyin. Ben demeyeyim. Benim etrafı görmem lazım.
1: Ne oluyor yahu? Sende bir gariplik var.
0: Sorma Hacı var. Dün gece...
1: Tamam sormam. Hadi o zaman kayalım.
0: Ne yapalım?
1: Bak bu kızağı ben yaptım. Yani beygirle yaptık. Beygirle birlikte kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. Yani tek ben eğleniyorum. Gel sen de bize katıl.
0: Yok ben almayayım. Bir derdim var, anlatıp gideceğim.
1: Yahu anlatırsın. Bir gel hele.

0: Anın, bu da ne?
1: Görürsün şimdi. De! De! Beygir nerede yahu? Ne oluyor yahu? Karagöz'üm, sıkı tutun. Sana diyorum Karagöz, sıkı tutun. Hayda, uyan Karagöz, uyan. Gidin artık be, gidin. Yıl ışık şeyler. Oy, oy, oy, belim. Ha? Karagöz nerede? Ha? Bu nasıl bir yorgunluk yahu? Sakın! Hasbünallah ve nimel vekil.

0: Bir derdim var diyordum bugün.
1: Günaydın efendim, günaydın.
0: Gece gece ne gün var, ne aydınlık. Anlat bakalım derdini.
1: Dün gece hiç uyumadım Hacı Cavcav.
0: Ha, ondan sen kızağın üstünde uyuyakaldın da uyandıramadım.
1: Evet.
0: Ha, ondan beni apar topar buraya getirdin.
1: Evet.
0: Ha, ondan.
1: Uzatma. Dün gece evde uyumaya çalışırken bir urma sesi duydum. Ejderha sesi gibiydi.
0: Atma Karagöz. Sen ejderhayı nerede gördün ki sesini biliyorsun?
1: Garipti diyorum. Anlasana.
0: Korkma Karagöz'üm. Şimdi buluruz.
1: Aman Hacı Cavcav. Bulmasak mı?
0: Peki geceleri nasıl uyuyacaksın?
1: O da doğru. Amanın.
0: Korkma ya. Cesur ol.
1: Olamıyorum Hacıvat. Çok korkuyorum.
0: Bak Karagöz'üm. Korkmakla bir yere varamazsın. Ben hayatta korkmam. Aman.
1: Hani hayatta korkmazdın?
0: Korkmadım ki ben. Üşüdüm.
1: Tabii tabii. İyisi mi biz Tuzsuz Deli Bekir'i bulalım. O bizden daha cesur.
0: Peki peki gidelim.
2: Demek bu şey sizi korkuttu.
1: Evet Bekir Efendi.
0: Yani muhtemelen.
1: Belki yani.
0: Ola da bilir, olmaya da bilir.
1: Kesin değil.
2: Neyse ne. Korkak çıktık desenize kısaca.
1: Evet.
0: Ne eveti yahu? Ne eveti? Korkak falan değiliz biz. Cesuruz. Lakin bu sesin sahibini belki alt etmek için 3 kişilik bir güç gerekebilir diye düşündük.
1: Evet.
0: Yani galiba.
1: Yani.
2: Tamam tamam anladık. Hazırlayın kandilleri. Bu gece operasyon yapacağız.
1: Aman Bekir Efendi, gözünün yağına yumurta kırayım. Kurtar beni bu işte. Ne var ya? Güzel söz söyleyelim dedik.
2: Söyleme. Söyleme.
1: İyi be.
0: Senin kandilin nerede Tuzsuz?
2: Ben yolumu karanlıkta da bulurum Hacıvat. İstemez.
1: Karanlıktan da mı korkmazsın?
2: Ben hayatta korkmam.
1: Bu söz bana tanıdık geldi ya. Neyse.
2: Bu mu?
1: Ya.
2: Bu mu?
1: Ya.
0: İşte bu.
2: Hacıvat, Karagöz, nereye gittiniz? Herkes nereye kayboldu? Aman. Hey! Allah'ını seven tutmasın beni.
0: Aman tüccara, bize cesaret karışımı lazım.
3: Cesaret karışımı.
1: Evet ya, acil hem de.
3: Acil.
0: Hemen verirsen iyi olur.
3: Hemen.
1: Hadi ama ya, hımlayıp durma.
3: Tam size göre bir karışımım var. Bunu içince bırakın korkmayı, tehlike sizin göbek adınız olacak.
1: Heh. İşte böyle bir şey lazım bize. Ver hadi. Gözünün yağına ekmek bandım. Ne var bunda ya?
0: Hadi hadi. Acelemiz var. Hava kararacak.
3: Gelin bakalım benimle.
0: Korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Ben hiç korkmuyorum.
0: O ne ki? Ben hiç mi hiç korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Korkmadım sanki.
0: Sanki ben de.
1: Sanki duvarın diğer tarafından geliyor Hacı Cavcav.
0: Baksak mı?
1: Sen bak dersen bakarız. Yoksa benlik bir sorun yok.
0: Vallahi sen bilirsin. Ben korkmuyorum. Sen korkuyor olabilirsin.
1: Korkmuyorsan önden git o zaman.
0: Korkmuyorum ama sen önden git. Senin evin sonuçta.
1: Ben izin verdim hadi.
0: Olmaz sen.
1: O zaman aynı anda.
0: Hadi o zaman.
1: Bir, iki, üç. O da ne?
0: Vah yavrum vah. Yaralanmış bu.
1: Demek. gecelerdir beni korkutan bu köpekcağızmış.
0: Ah be Karagöz, korktuğun şeye bak. Ben de seni cesur sanırdım.
1: Hacivat Efendi, Hacivat Efendi.
0: Tamam, tamam. Ben de az korkmadım.

0: Çok sevimli bu kerata yahu.
1: Sorma acıma. Pek sevdim bunu ben.
0: Aman!
1: Ya köpek, çıkarma şu sesi ya. Tamam, tamam. Affettim.

0: Savunmaya ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar.
1: Özellikle de kaleciye.
2: Neyim varmış benim? Bence harika bir kaleciyim. Sadece top tutamıyorum, o kadar.
1: Sorun da o zaten. Forvette hiç sorun yok. Topu aldım mı elime, şutu çekerim.
3: Eyvah! Gitti güzelim yumurta.
1: İşte aranan panter kaleci.
2: Hayır, kaleci benim.
0: Tamam arkadaşlar. Herkes kendi işini güzel yaparsa başarıya ulaşırız.
1: Doğru. Bir an önce bu işleri bitirip antrenmana başlayalım.
2: Hadi miskin. Ver şu yumurtayı. Acelemiz var. Ne oldu? Yine mi yumurtlamadın? Ah miskin, ah.
1: Bak. Al işte. Bu da yumurtlamamış.
0: Antrenmandan önce bu yumurta işini çözmemiz lazım.
2: Yapacakları tek bir şey var.
1: Yumurtlamak.
3: Onu da yapmıyorlar.
0: Miskin yine ara sıra yumurtluyor. Ama bu sıskada bir iş var.
3: Neredeyse bir aydır yumurta vermedi.
2: Kesin başka bir yerde yumurtluyor.
1: Belki de diğer takıma gidip yumurtluyordur.
3: Ajan olabilir yani diyorsun. Antrenman sırlarımızı da söylüyor olabilir.
1: Yok, öyle demiyorum.
0: Neyse, anlamanın yolu kolay. Çaktırmadan takip edelim. Bakalım nereye yumurtluyor.
3: Aa, yaşasın. Bayılırım gizli görevlere.
4: Hadi devam edelim.
0: Koşun arkadaşlar.
2: Hayret, nasıl fark etti acaba? Arkadaşlar, niye koşmak zorundayız? Bu konuyu oturup konuşamaz mıydık? Hatta yatarak konuşsak harika olurdu.
1: Tut hadi tut.
3: Hı?

0: Şaban amca, Sıska'yı gördün mü?
1: Evet, saat kulesinin içine girdi. Her gün oraya gidiyor.
0: Demek her gün saat kulesine yumurtluyor.
1: Garip bir hayvan. Yumurtalarını saklayıp duruyor. Sanki altın yumurtluyor mübarek.
0: Ne? Altın mı yumurtluyor?
1: Dur dur, altın yumurtluyor demedim. Yine hayallere daldın.
0: Bu sırrı takımla paylaştın.

0: Telaşmalıyım.
1: Ne oldu? Hı? Bulabildin mi Sıska'yı?
2: Hem Sıska'yı buldum. Hem de büyük bir hazineyi.
0: Hazine mi? Hani nerede?
2: Saat kulesinin altında.
1: Zaman en kıymetli hazinedir derdi dedem. Öyle bir şey mi?
2: Hayır, gerçek hazine. Bizim Sıska altı yumurtluyormuş. Hepsini de saat kulesinin altında biriktiriyormuş.
1: Ne? Bunu hemen takıma anlatmalıyım.
0: Sen nereden biliyorsun? Kendisi mi söyledi?
2: Evet. Bak bak bak bak bak bak bak dedi.
0: Türkçesi ne?
2: Ben nereden bileyim? Neyse çok karıştırmayın. Güvenilir bir kaynaktan duydum.
3: Hadi o zaman hemen bulalım hazineyi.
1: Arkadaşlar, daha bir sürü antrenman yapmamız lazım. Böyle şeylerle boşa vakit harcamayalım.
2: Niye boş olsun? Altınları bulduğumuzu düşünsenize. Altınları buluruz, stadı yıkıp daha büyüğünü yaparız. Yeni deve kuşları ve topları alırız. Dünyanın en büyük yumburlak kulübü oluruz.
3: Evet, bence de altınları bulup çıkarmalıyız.
4: Ama nasıl? Parmaklıklar çok sağlam.
2: Duvarlar da güçlü.
1: Benim bir fikrim var. Ama bu iş bitince hemen antrenmanlara döneceğiz, anlaştık mı?
4: Hala antrenman diyor ya.
2: Zengin olduktan sonra. Antrenmanları tabii ki dört elle sarılacağız.
1: Dinleyin o zaman. Akşam hava kararınca burada toplanacağız. Aziz, sen kazma kürekleri getireceksin. Alttan tünel kazarak yumurtalara ulaşacağız.
5: Yumurcanı!
2: Emin misin? Gerçekten böyle mi dediler?
1: Evet. Saat kulesinin altı hazine doluymuş. Belki de köyün altı komple altındır.
2: Altınları çıkarıp zengin olabiliriz.
1: Zengin olup ne yapacaksın?
2: Ne bileyim. Daha çok tavuk alırız. Daha çok yumurtamız olur.
6: Arkadaşlar, bu iş bana pek mantıklı gelmedi. Saat kulesinin altında altın olsa babalarımız bunu bilirlerdi.
7: Belki de unutmuşlardır.
1: Mantıklı
6: değil.
2: Mantıklı olmasa da denemeye değer. İçimizde kalmasın.
1: İyi ama nasıl gireceğiz saat kulesine?
6: Benim aklıma bir şey geliyor ama deve kuşlarına ve kalın iplere ihtiyacımız olacak.
1: Ben deve kuşlarını ayarlarım.
2: Ben de ipleri getiririm.
6: O zaman hava kararınca saat kulesinin önünde buluşalım.
1: Aziz nerede kaldı?
0: Ha, işte geliyor. Ha.
1: Kazma kürekler nerede Aziz?
4: Arkadaşlar, kazma kürek bulamadım.
3: Of ya, nasıl kapacağız şimdi toprağı?
4: Ama merak etmeyin. Kazma yerine çatal getirdim.
3: Aman ne güzel, kürek yerine de kaşık getirseydin.
4: Unutacağım mı sandınız? Kaşıklar da burada.
0: Yok, bu iş olmaz.
4: Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz altı kişiyiz. El ele verdik mi çift şerit tünel bile kazarız.
2: Hadi deneyelim bari.
6: Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz?
1: Hı? Aleyküm selam Cemil.
4: Saat kulesinin altına tünel kazıyoruz.
1: Ha, tünel mi? Bu hızla giderseniz bir sene sonra saat kulesine ulaşırsınız anca.
6: Bu işi bize bırakın.
1: Nasıl yapacaksınız?
6: Demir kapıya bu ipleri bağlayacağız. Deve kuşlarıyla da çekip kapıyı açacağız.
1: Yani işe yarayabilir tabii.
3: Ha? Deve kuşları nerede peki?
6: Önder getirecekti.
2: Önder! Deve kuşları nerede?
0: Deve kuşlarını Gani amca vermedi.
1: Niye ki?
0: Güzellik uykusundaymış deve kuşları. Rahatsız edilemezlermiş.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Merak etmeyin. Deve kuşlarının yerine bakın kimleri getirdim.
8: Bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili
1: Ha? Ha? Tavuklar mı? Hadi gelin bakalım. Bili bili bili bili bili.

0: Önder, tavuklarla mı kapıyı açacağız?
1: Bir dakika arkadaşlar. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada iki tane değil, bir sürü tavuk var.
2: Yok Önder. Biz o atasözünü az önce denedik. Olmuyor.
0: Biz yine de deneyelim. Çekin.
3: Biraz daha tavuk ekleseniz olacak aslında. 1 milyon tane daha mesela.
0: Osman Hoca geliyor.
4: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
5: Hocam
3: biz Saat Kulesi'nin altındaki hazineyi arıyorduk.
4: Saat Kulesi'nin altında hazine mi varmış?
0: Evet hocam. Sisko yumurtladı altınları burada saklıyor.
4: Allah Allah. Görelim bakalım şu altınları.
3: Tamam.
0: Açılıyormuş. Ha?
1: Vay canına. Osman hocam sizde de ne numaralar varmış?
4: Numara yok, anahtar var. Bunlar da peşine düştüğünüz yumurtalar. Ama altın değiller.
3: Ben dedim size. O kadar vakti boşa harcadım.
0: Hem de kısa yoldan zengin olma hayalleri kurduk.
4: Harikasınız çocuklar. Hatalarınızdan dersler çıkarmak büyük bir erdemdir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnsan emeğiyle çalışıp kazanmak için çaba göstermelidir.
3: O zaman hemen evlerimize gidip yatalım.
2: Bugün duyduğum en güzel fikir.
0: Sabah da erkenden kalkıp çalışalım.
2: Bu olmadı işte.
6: Aziz.
2: Şaka şaka, sizi denedim.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Hibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki.

0: Uykunuz gelmedi mi çocuklar?
1: Ama anne!
2: Hadi bakalım, erken kalkacağız. Uykunuzu almanız lazım.
1: Ben dün çok uyku almıştım baba.
2: Dün başka, bugün başka.
1: Hem daha resim bitmedi ki. Kırk ayağın bütün ayakkabılarını boyamamız lazım. Evet, daha 12, 8, 5 ayağı var baba.
0: Yarın devam edersiniz. Hem kalemlerin de uykusu gelmiş. Hepsini kutusuna yatırıp üzerlerini güzelce örtün bakalım.
1: Ay çok yorucu. Ben devam edeyim. Üçlü kollarım var benim.
0: Oo. Ah, sanıyorum yardıma ihtiyacınız var. Enerji depolarınız boşalmış olmalı.
1: Kalemler hızlı hareket ettiklerinde başları dönüyor anne.
0: Ay çok affedersiniz kalemler. Başınızı döndürmek istememiştim. Efendim? Duyamıyorum kalemciğim. Ha anlıyorum. Demek başınız dönmüyor, sadece uykunuz geldi. Hemen yatırıyorum sizi, korkmayın. Hadi kalkın bakalım.
1: Olamaz. Kalkamıyorum.
0: Ne oldu?
1: Yapışkanlı halı. Evet, yapışkanlı halı bizi bırakmıyor anne.
0: Öyle mi? Tüh. Şimdi ne olacak?
1: Mecburen yapışıp kalacağız artık.
0: Ben de battaniye adamı çağırırız diye düşünmüştüm ama çağırmayız o zaman. Ha?
1: Hayır. Yapışkan çözücü fıs fıs buralarda mıydı kardeşim? Tabii ki kesin buralardadır.
0: Değildir, değildir. Kaldırmışımdır ben onu.
1: Anne lütfen ya. Battaniye adam gelmeden çözülmemiz lazım buradan.
0: Bu seferlik çözücü fıs fısı vereyim ama hepsini bitirmeyin, tamam mı?
1: Tamam.
3: İşte geldim. Buradayım.
1: Hey battaniye adam. Yaşasın. Battaniye adam hoş geldin.
3: Merhaba çocuk. Ben battaniye adam. Seni uyutacağım. Sıcacık kollarımla her zaman yanındayım.
1: Uykusu kaçanlar için bir çözümün var mı battaniye adam?
3: Ben battaniye adam. Kaçtıysa uykun eğer bana sarılman yeter.
0: Battaniye adam, çocukların kaçan uykusu muhtemelen odalarındadır.
3: Hiç endişe etmeyin hanımefendi. Battaniye adam itinayla kaçan uykuları yakalar. Şimdi bana odanızı gösterin çocuklar. Evet, dişler fırçalandı, üzerin örtüldü, sıra geldi.
1: Duaya.
3: Oku bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Senin isminle uyur, senin isminle uyanırım. Amin.
0: Esnerken ne yapıyordu?
4: Affedersin anne, ağzımızı kapatıyoruz.
1: Hiç uykum yok gibi.
0: Emin misin?
1: Belki de susadım anne.
0: Ben gidip su getireyim kızıma.
1: Belki de acıkmışımdır. Su. Tamam, susadım.
2: Hadi bakalım, Allah rahatlık versin.
1: İyi geceler battaniye adam. Yine gelirsin değil mi?
3: Gelmez olur muyum? Sen çağır yeter.
1: Battaniye adam ne yapıyordur acaba?
0: O çoktan uyumuştur.
1: Yarın uzun elbisemi mi giysem yoksa sarı pantolonumu mu?
0: Yarın bakarız olur mu?
1: Yarına kadar nasıl beklerim?
0: Şimdi gözlerini kapat ve bir

0: De bakmışsın sabah olmuş.
1: Aa!
0: Ne oldu?
1: Ben bir tuvalete gitsem iyi olacak.
2: Eren tamamdır.
0: Ceren hiç uyumayacak sandım ama uyudu. Allah senden razı olsun battaniye adam. Yoksa işimiz çok zor olacaktı.
2: Amin efendim. Cümlemizden. Size de uyku lazımsa hemen yardımcı olayım.
1: Bu ses de ne? Sabah mı oldu? Hayır, sabah olmamış. Ama saat çaldı. Sabah olmuş olmalı. Güneş yerinde yok. Aman Allah'ım, hemen Eren'i bulmalıyım. Eren, Eren uyan. Eren, uyan diyorum sana. Eren, uyanmalısın.
3: Ama daha sabah olmamış.
1: Bak, her yer karanlık. Sorun da bu. Sabah oldu ama güneş gelmemiş.
3: Güneş mi gelmemiş?
1: Evet, bak, yok.
3: Hemen annemlere haber vermeliyiz.
1: Ben baktım ama odada kimse yok.
3: Güneşi aramaya mı gittiler acaba?
1: Bilmem ama hemen öğrenmemiz lazım.
0: Abdestini aldın mı?
2: Aldım aldım. Takkem nerede?
0: Bilmem. Her zamanki yerinde değil mi?
2: Yok. Emel, takkem olmadan kılamam. Çocuklar uyanık mı?
0: Uyuyorlardı ama tuvalete kalktı biri demek ki.
2: Buldum, tamam.
3: Annemler aşağıda.
1: Yanlarına gidelim. Güneşin nerede olduğunu büyükler bilir.
3: Güneşi bulamazsak hep karanlıkta kalırız.
1: Tüm insanlar üzülür. Bazıları da ağlar.
3: Peki köpekler ağlar mı?
1: Olabilir.
3: Tüsmahlar?
1: Evet Eren. Havuçlar bile üzülür kardeşim.
3: Yaşasın. Güneş geldi.
1: Kapıdan değil camdan gelmeliydi.
3: Aa doğru ya.
1: İnşallah evimize doğmamıştır.
3: Evet çok sıcak olur. Hiç dondurma yiyemeyiz hemen erir.
1: Artık açmalıyız kapıyı.
3: Hey ne arıyorsun? Güneş gözlüğümü bulamıyorum.
1: Benim de yok. Boş ver şimdi gel açıyorum kapıyı.
3: Ya güneş değilmiş.
1: Güneş değilse kim geldi?
3: Aa tombul burada.
1: Gel benimle. Bir ok işareti. Buradan hadi. Beyaz tavşan, Mengü,
3: Kaptan Paşa, Fındık. Siz nasıl buraya geldiniz?
1: Etrafa iyice bakmalıyız. Belki diğerleri de buralardadır.
2: Kimi arıyorsunuz bakalım?
1: Baba,
3: anne.
0: Namaza mı kalktınız?
3: Yo, güneşi arıyoruz.
2: Güneşi mi?
1: Evet baba, sabah oldu ama güneş doğmamış. Her yer karanlık, güneşi bulmalıyız.
0: Siz nasıl uyandınız bakayım?
1: Babamın saati çaldı. Sabah olması lazım ama olmamış anne.
2: O zaman büyük bir sorunumuz var.
3: Çok büyük baba, güneş kayıp.
0: Hadi namazı kılalım, birazdan gelir.
1: Emin misin anne?
0: Evet.
2: Deminden beri sizi bekliyoruz. Cemaatinizi de alıp geldiğinize göre sabah namazını kılabiliriz.
3: Cemaat.
2: Amin.
1: Amin.
3: Bakın hava aydınlanmış.
1: Güneş kaybolmamış.
2: Sabah namazı için kurduğum alarmı okul alarmı sanmışsın güzel kızım.
0: Güneş de her zamanki yerinde. Hiç merak etmeyin.
3: Güneş evimizin içine doğacak da dondurma yiyemeyeceğiz diye çok korktum anne.
0: Ay Allah korumuş oğlum.

0: Şaka! Şakalarım var! Çok güldürür, az düşündürür. Tanesi bir akçe. Ağlan güler her zaman. Almayanın hali duman.
1: Yahu öyle şey mi olur?
2: Şakanın satıldığı nerede görülmüş?
0: Şaka, şakalarım var. Şaka. İşte ilk şaka geliyor. Sizin

0: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam.
0: Hocam, şu resimdeki kaçağı arıyoruz. Eğer görürseniz hemen bize haber edin.
1: Tamam, hiç merak etmeyiniz, hemen haber veririm. Allahu ekber.

0: ¡Ay!
1: Korkuttun beni. Bu kaçıncı şaka yahu? Yeter artık.

0: Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı.
1: Ben de yapacağımı bilirim.

0: Ömer, evladım.
1: Buyur baba.
0: Evladım, topla arkadaşlarını. Size çok önemli bir iş vereceğim. Şimdi beni iyi dinleyin çocuklar.

0: Sabah sabah hayırdır inşallah. Hayır ola inşallah. Nedir bu telaş sabah sabah? Ne oldu?
1: Aman hocam, yardım et bana. Vallahi ben kimseye bir şey etmedim. Geliyorlar.
0: Etme bulma dünyası.
1: Kurtar beni hoca. Ben suçsuzum. Gitmemiz lazım.
0: Ne? Dur.

0: Hocam, aradığımız adam buydu işte.
1: Ha?
0: Hocam, resme bakın.
1: Ben değilim o.
2: Durun hele, durun. İyi benzetmiş köfte horlar.

0: Hı?
1: O kadar şaka satarsın da bu aklına gelmez mi? ne ekersen onu biçersin. Güzelse güldürür şaka, kötüyse vah vah halimiz bir başka. Şakalarına kandım sandın ama sen de ettiğini buldun sonuçta.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Up.

Mm-hmm.

Oh.

0: Ay.
1: Huh? Oh.

0: acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir port,

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kutlu bebekçik. Ha? Olamaz.
1: Ah, ne oldu, ne oldu?
0: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine, nine, bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
0: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
1: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
1: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
0: Burada sadece bir misket var, diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
0: Gelin.
3: Hop!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: Bu şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Mimir, kaç?
4: Köstebek de var.

0: İmdat! Ha?
1: Mirminin maşı nerede? Bu kadar oyun yeter.
2: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
3: Temtem, yardım et.
4: Merak etme Mirmir. Yarım saate o.

0: Eyvah! Kurtulmam tenteme kaldıysa işimiz yaş.
1: Evet.
0: Her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştin. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz.
0: Bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
5: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
3: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
5: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
3: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
5: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
6: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
0: Daha fazla dayanamam.
5: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
5: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
7: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
5: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
4: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
3: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
8: Bence köstebeğin ismi Küçük.
9: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
8: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
5: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
4: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
6: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
8: Biri daha var burada. Sen de nesin?
5: Ve tembel hayvan.
4: Senin ismin de o zaman Temtem.
6: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
0: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
5: Umarım iyisindir Mirmir.
8: İyi görünüyor.
5: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
4: Görüşürüz Temtem.
8: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
9: Köz, tanıştığımıza sevindim.
2: Bize yardım ettiler.
6: Aslında ben yetişmiştim.
2: Allah'tan yetiştin.
8: Ayağıma bir şey takıldı.
5: Hay Allah, bu da ne böyle?
1: Çıkmıyor.
0: Ece'nin ayağı takıldı.
2: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
9: Köz buraya geliyor.
8: Teşekkürler Köz, teşekkürler.
2: Tamam, bu kadar, sarılma yeter.
4: Toprağın altından çıkan bu kese, yoksa altın kesesi mi?
8: Hazine!
2: Ne zamandır burada tünel kazıyorum, ben bile bir hazineye rastlamadım.
4: Misketler! Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
8: Ninem çok sevinecek.
3: Biz de misket oynayalım mı?
5: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.

0: Hey!
1: Mirmir, Köz Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
2: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 내 마음이 딘. 무덤 미니미씨. 이 시대 미니미 기빔.
1: Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
2: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
1: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar, şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
2: Bir dakika!
1: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
2: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
1: Evet.
2: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
1: Ne olmuş?
2: Kimi gördün?
1: Hiç kimseyi.
2: Peki turistler nerede?
1: Doğru ya. Turistler nerede?
2: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
1: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
2: Peki yumurtlama dönemi?
1: Ha? Aa, bak bunu hiç araştırmadım.
2: Of tilki ya.
3: Selam dostlar.
1: Selam.
3: Başlamışsınız bile.
2: Kurye.
3: Efendim teleskop.
2: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
3: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
1: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
3: Yo, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
2: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
3: Evet.
2: Peki biz hangi aydayız tilki?
1: Eylül mü?
2: Bravo tilki, bildin.
1: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
2: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
1: Bilmem.
2: Of!
3: Hakikaten ya. Ne işimiz var burada?
1: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
2: Evet, o da başka mesele.
1: Gidelim. Yine fren yapmayı unuttun haberci.
2: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken... bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
1: Kaplumbağa yavrusu mu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
2: Sulandırma.
1: Tamam. Beni takip edin dostlar.
2: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha!
3: Uçabilen var mı?
2: Ben.
1: Of!
2: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani?
1: Aslında...
3: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
1: Evet, yanıldım.
2: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
3: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
2: Bu kadar yavaş mı?
3: Bilmem.
1: Evet, sevgili duyarlı can dostlarım. Burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki... gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız. Dürbün...

0: gözünle de ve teleskopla da.
1: Beni karıştırma.
0: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
2: Saatte 0 kilometre.
1: Bence de.
0: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
2: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
1: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
0: Ne?
1: Sanırım poşet gibi bir şey.
0: Çantadan bir gün eczanede çıkacak diye korkuyorum kurye.
2: Çıkarayım mı?
1: İstemez.
2: Şaka şaka.
1: Oh, gelmişsiniz bile.

0: Canım ya, nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
1: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

Küçük Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yardım edeyim mi anne?
1: Teşekkür ederim bir tanem. Ben hallederim. Ben işimi bitirene kadar sen de filmi seç hadi.
0: Seçtim bile.
1: Harikasın.
0: Kimin kızıyım? İnşallah babamlar da filme yetişir.
1: İnşallah canım.
0: Anne, gerçekten bir şey istersek ve dua edersek istediğimiz olur mu?
1: Allah bizim için en doğru olanı, en hayırlısını bilir güzel kızım. Eğer o istediğimiz hayırlı bir şeyse ve gerçekten temiz bir kalpte istersek tabii ki olur.
0: Biliyor musun anne, ben her zaman dua ediyorum. Tıpkı senin gibi.
1: Aferin benim güzel kızım. Her zaman dua etmeliyiz. Dua insanı Allah'a yakın kılar. Daha iyi bir insan olmamızı sağlar. Sadece kendimiz için değil, başkaları için de dua etmeliyiz. Peki sen ne için dua ediyorsun?
0: Bana ve aileme mutluluk ver Allah'ım diyorum. Zaten dua etmek bile beni mutlu ediyor.
1: Allah duanı kabul etsin. Evet, bulaşıklar bittiğine göre artık filmi izleyebiliriz.
0: Olmaz. Önce mısır patlatacaktık ya.
1: Doğru ya. Mısırı unuttum. Film mısırsız olmaz. Hadi hemen yapalım.
0: Anne, bu tarifi de videoya çekebilir miyiz?
1: Olur. Ben mısırı çıkarayım, sen de kamerayı hazırla.

0: mutfağına hoş geldiniz. Tuğba Sultan ve ben yine sizin için çok eğlenceli ve kolay bir tarif hazırlayacağız. Arkadaşlar, babam Tuna'yı alışverişe götürdü. Biz de annemle film izleyeceğiz.
1: Evet, evde sinema keyfi yapacağız.
0: Peki, sinema deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki patlamış mısır. Bugün Tuğba Sultan'la size patlamış mısır nasıl yapılır göstereceğiz. Hazırsanız işte malzemeler. Patlamış mısır için tabii ki ilk malzeme mısır. Ama kurutulmuş mısır. Biraz sıvı yağ, tuz ve tencere.
1: Mısırı çıkarttım şefim.
0: Bu az değil mi Tuğba Sultan?
1: Merak etmeyin şefim. Mısır taneleri büyüyüp patlayacağı için bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır çıkacak.
0: Vay canına! Bu gösteriyi izlemeye hazır mısınız arkadaşlar?
1: Tabii önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: Hadi o zaman başlayalım. Önce mısırları tencereye boşaltıyoruz. Arkadaşlar, bunlar kurutulmuş mısır. Ne kadar da sertler.
1: Evet şefim. Çünkü mısırlar güneşte kurutulmuş.
0: Neden?
1: Bozulmaması için bazı besinler güneşte kurutulduğunda kullanım süreleri uzar.
0: Nasıl yani?
1: Yani daha uzun süre saklanabilir.
0: Neden besinleri saklıyoruz ki?
1: Bunu tasarruf gibi düşün Linacığım. Neden kumbaranda para biriktiriyorsun? İhtiyacın olduğunda kullanmak için, öyle değil mi? Yiyecekler için de bu geçerli. İhtiyacımız olduğunda kullanalım diye onları saklıyoruz. Bazı besinler her mevsimde yetişmiyor. Onları farklı yöntemlerle kurutuyoruz ve istediğimiz zaman kullanıyoruz.
0: Aa! Nurten teyze biberleri onun için mi kurutuyordu?
1: Evet canım. Biber yazın yetişen bir sebzedir. Yazın bol bol alıp onları kurutuyoruz. Sonra da kışın kullanıyoruz.
0: Şimdi anladım. Böylece istediğimiz zaman istediğimiz şeyi yiyebiliyoruz.
1: Evet, canımız istediğimizde mısır patlatabiliyoruz.
0: Hadi patlatalım o zaman. Arkadaşlar, mısırı tencereye koyduk. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Biraz yağ ve biraz tuz koyup karıştırıyoruz. Ve tencerenin altını yakıyoruz. En önemlisi de tencerenin kapağını kapatıyoruz.
0: Evet arkadaşlar, bu çok önemli. Mısırlar patladığında etrafa saçılmaması için bunu yapmayı sakın unutmayın.
1: Artık tek yapmamız gereken tencereyi ateşin üstünde ara ara sallayarak beklemek.
0: Arkadaşlar, bu işlemi Tuğba Sultan bize gösterecek. Patlamalı olduğu için biz sadece izliyoruz.
1: Mısırlar yeterince ısındığında patlamaya başlayacaklar. Aa! Çıtırtıları duyuyor musun şefim?
0: Evet. Aa, bakın patlıyorlar.
1: İşte bu kadar.
0: Bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır oldu.
1: Mısır çok bereketlidir Linacığım. Allah'ın hikmeti. Küçücük tane bak neye dönüştü.
0: Aa, bu bir kuzucuğa benziyor. Arkadaşlar, geldik işin en eğlenceli kısmına. Biliyor musunuz? Bu mısırı farklı tatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Nasıl mı? Sürprize hazır olun. Önce mısırları kaselere koyalım. Sonra sürprizi açıklayalım. Arkadaşlar şimdi farklı zevklere göre bu mısırları tatlandıracağız. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Herkes için bir kase hazırladık. Artık bizimkiler gelince yerler. İlk kasemiz babam için. Babam acıyı ve baharatı çok sever. Onun için bu kaseye biraz toz kırmızı biber döküp karıştırıyoruz. İşte oldu. Bakın, baharatın rengini aldılar. Mısırlarımız pembiş oldu.
1: Sırada ne var şefim?
0: Evet, sıradaki kase annemin. Yani Tuğba Sultan'ın.
1: Ben peyniri çok sevdiğim için mısırıma biraz rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve karıştırıyorum.
0: Bakın, mısır sıcak olduğu için peynirler eriyor. Çok lezzetli görünüyor.
1: Peynirli mısır hazır.
0: Sırada kardeşim Tuna'nınki var. O en çok şekerli mısır sever. Ama biz şeker yerine daha sağlıklı olduğu için bal koyacağız.
1: Evet şefim. Tuna bu ballı mısıra bayılacaktır.
0: İşte oldu. Bu da ballı mısır.
1: Senin mısırın neli olacak şefim?
0: Aslında ben en çok bu halini seviyorum. Sade mısır.
1: O zaman her şey hazır olduğuna göre film keyfi başlasın.
0: Arkadaşlar biz film izlemeye geçiyoruz. İnşallah bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldular.
1: Evet, ellerimize sağlık.
0: Aa, babamlar geldiler. Duam kabul oldu.
1: Dur, yavaş.
2: Yağmur başlayın.

0: Ve geri döndük.
1: Mısır mı var?
2: Oley! Sana ballı yaptık. Yaşasın!
3: Hoş geldiniz.
0: Filmi izleyeceğiz.
2: Çizgi film ama, değil mi?

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Bölüm 5. Karın ağrısı.
1: Tamam. Dayan, az kaldı. Hadi. Hadi aman.

0: Ağrıyor.
1: Sık dişini. Tamam.
0: Yandım anam.
1: Profesör, yardım edin lütfen. Yaman'ın durumu çok kötü.
2: Ne oldu Yaman? Neyin var?
0: Karnım çok ağrıyor. Patlayacak gibiyim.
2: Çok sert. Ne yedin bakalım?
0: Biraz atıştırdım sadece.
1: Atıştırdın mı?
2: Say bakalım atıştırdıklarını.
0: Bir Urfa, bir Adana.
2: Koskoca iki şehri yemişsin.
1: Öbürlerini de saysana Yaman.
0: Ha? Onlar mı? Sütlaç, baklava, şalgam ve ayran.
2: Bu kadar çok yersen miden dayanmaz tabii.
0: Ne olacak şimdi peki?
2: Midenin yediklerini sindirmesini bekleyecek. Geçecek, merak etme.
1: Mide yiyecekleri nasıl sindiriyor?
2: Bunu öğrenmenin en güzel yolu...
1: Tabii ki simülasyon.
2: Kaşif!

0: Midenin vücuttaki yeri neresi profesör?
1: Bunu en iyi ben bilirim. İşte tam şu ağrıyan yer.
2: Evet. Midemiz karın bölgesinin sol üst kısmında yer alır. Göğüs kafesinin de altında. İşte bakın, geldik bile.
1: Midenin üstündeki çubuk ne?
2: O çubuk değil, yemek borusu. Yemek yediğimizde yiyecekler yemek borusundan geçer ve midemize ulaşır.
1: Benimkiler de ulaştı ama kaldılar öylece.
2: Merak etme. Bak, midenin altında bağırsaklar var. Yiyecekler bir süre sonra bağırsaklara geçecekler.
1: Acele etsinler.
0: Peki midenin içinde neler oluyor?
1: Savaş oluyor, savaş!
2: Gelin onu da midenin içinde görelim. Kaşif, boyut küçült. Mideye giriyoruz.
1: Burası çıkmaz sokak. Geri dönelim.
2: Hayır, bu mide kapakçığı. Buradan mideye gireceğim.
1: Keşke benim midem de bu kadar boş olsaydı.
2: Bakın, mide kasılıp gevşedikçe yiyecekler parçalanıyor.
0: Çok güzel. Fabrika gibi.
1: Hadi hemen göndersin bağırsaklara.
2: Hemen değil. Bakın, mide asit salgılıyor ve yiyecekleri yarı sıvı bir hale getiriyor.
0: Böylece bağırsaklarda sindirimi çok daha kolay oluyor.
2: Aferin Civan, aynen öyle.
1: Madem mide böyle genişleyebiliyordu, benimki niye genişlemedi? Kıvranıp duruyorum burada.
2: Buraya da aşırı yemek doldurursak bu mide de zorlanır.
1: O zaman.
2: Dur Yaman, yapma.
1: Neden profesör? Siz her zaman denemekte fayda var demiyor musunuz?
2: Biz midenin içindeyken mi?
1: Ne olacak ki? Yakından gözlem yapıyoruz işte.
0: Sıkıştık kaldık.
2: Kasılmalar da azaldı, gördün mü? Tam senin midene döndü şimdi. Eyvah! Hareket edemiyoruz.
1: Ben de hareket edemiyorum.
2: Turboyu deneyeceğim. Mide kapakçığına ulaşmamız lazım.
0: Kaşifin şarjı bitiyor.
2: Bir bu eksikti.
1: Anneciğim! Bozuldu mu? Kaldık mı burada?
2: Hayır, ben kapattım. Şarjını idarelik kullanma.

0: almalıyız.
1: Ne olacak peki şimdi?
0: Midenin yiyeceklerin bir kısmını sindirmesini bekleyeceğiz.
1: Anladınız mı şimdi benim halimi? Ben de bekliyorum böyle çaresiz.
0: Yaman.
1: Konuşma istersen. Senin yüzünden sıkıştık zaten.
2: Ah ah. Benim derdim bana yeter. Siz de üstüme gelmeyin lütfen.
1: Profesör, galiba artık hareket edebiliriz.
2: Ben de biraz rahatladım ama çok değil.
0: Şansımızı deneyelim. Ha gayret Kaşif, az kaldı. Dayan!
1: Şarj %10'a düştü.
0: Civan hazır ol. Ben şimdi deyince önündeki yeşil düğmeye bas. Mide kapakçığını kendimiz açmak zorundayız.
1: Tamam profesör.
2: Çarpacağız!
0: Şimdi...
1: ucuz atlattık.
0: Yaman, kalkar mısın lütfen?
2: Niye? Siz mi uzanacaksınız?
0: Hayır. Şu anda miden dolu ve yiyecekleri sindirmek için bir sürü asit salgılıyor.
2: Ne güzel işte.
0: Ama çok yediğinde sırt üstü yatarsan o asitler mide kapakçığına zarar verirler.
2: Aman aman, bir de onunla uğraşamam şimdi.
1: Profesör, peki bu asitler mideye neden zarar vermiyor?
0: Harika bir soru Civan. Her şeyi mükemmel yaratan Rabbimiz, mideyi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Mideye bir korunma sistemi yerleştirmiştir.
1: Nasıl yani?
0: Mide bir mukoza salgısı üretir. Bu salgı midenin duvarlarını asitlerden korur.
1: Aa, vay canına.
2: Profesör, peki ben nasıl kurtulayım bu karın ağrısından?
0: Sen biraz yürüyüşe çık. Ve en önemlisi bundan sonra mideni tıka basa doldurma.
2: Ne kadar yiyeyim peki?
0: Midenin 1/3'ü yemekle, 1/3'ü suyla, 1/3'ü havayla dolu olsun.
2: Havada mı yeniyordu?
0: 1/3'ü de boş kalsın demek istedim.
2: Ha, anladım.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

lanet çocukta.

0: Şimdi ne yapayım Bodu? Sağaysa bir kez, solaysa iki kez gakla. O zaman düz devam ediyorum. Ne oldu Bodu? Ne tarafa gideyim? Sol için bir, sağ için iki kere. Sanırım bu tehlikeyi atlattık. Ha Bodu? Aman yarabbim! Dengemi bulamıyorum!
1: Ah, dikkat! Olacağı buydu Müçteba. Güç gösterisinin ne lüzumu vardı? Tek tek getirseydin kolileri.
0: Az daha başarıyordum. Hep Bodu'nun suçu.
1: Hadi hadi. Birbirinizi suçlamaya bırakın da ortalığı toplamama yardım edin. Hmm.

0: O, hayırlı sabahlar Makbule teyze. Ne güzel olmuş burası.
1: Sağ ol kızım, sana da hayırlı sabahlar.
0: Ne çok oyuncak var.
1: Sayenizde kızım, iyi çalışmışsınız.
0: İnsan işin içindeyken anlamıyor vallahi. Bu kadar fazla oyuncak ürettiğimizi anlamamışım. İnşallah çocuklar oyuncaklarımızı beğenirler de kimse sizler için yeterince bağış toplayabiliriz.
1: Siz bu akşamki bağış konseriniz için hazır mısınız bakalım? Sen ondan haber ver.
0: Tabii ki hazırız Makbule teyze. Müzik aletlerimiz yepyeni. Parktaki depo kulübesinde hazır bekliyorlar. Akorları bile yapıldı önceden. Çıkıp çalacağız o kadar. Gerçi...
1: Gerçi ne?
0: Önemli değil.
1: Ne var kızım, söylesene.
0: Bizimkilerden hiç ses çıkmadı bugün. Nerede olduklarını bilmiyorum. Ben gidip bizimkilere bakayım. Ama sen rahat ol Makbule teyze. Eminim akıllarında bu konserden başka hiçbir şey yoktur. Hı.

0: Bizim bugün sanki bir işimiz vardı ya. Hatırlayan var mı?
1: Bunun için gelmedik mi?
2: Vallahi ben de neden geldiğimizi unuttum ama.
1: Şu trombolin iyi ki kurulmuş buraya. Sahi nereden çıkmış acaba bu?
0: Bağış günü eğlencesi olsun diye herhalde. Makbule teyzeler kurmuştur.
3: Biz buraya konser için gelmiştik.
1: İsmail, kontrolü kaybetme.

0: kızma Ayşegülcüm. Açıklayabiliriz.
1: Evet, biz aslında senin dediğin gibi buraya geliyorduk. Evet, müzik aletlerine bakmak için.
0: Sonra ne olduysa oldu. İşte böyle oldu.
1: Neyse arkadaşlar, zararın neresinden dönsek kar. Bence durumumuz o kadar da...
2: Bir şey diyordu.
0: Belki şöyle ufak bir tamirat yapsak.
3: Ufak tamiratlık hali mi kalmış abi? Paramparça oldu hepsi. Ne diyeceğiz şimdi Makbule teyzeye? Zaten kadın bu bağış işinin her şeyiyle kendi uğraşıyor.
1: Dur bakalım Ayşegül. Hemen panikleme. Her işin bir çaresi bulunur.
2: Bu işin çaresi nasıl bulunacak bilemedim.
0: Nereye saklıyorsun bunları anlamıyorum. Kocaman ceplerin de yok ki.
1: Yoksa önceden gelip mahallenin sağına soluna yemek mi zulalıyorsun?
3: Arkadaşlar dağıldınız yine. Odaklanın da şu sorunumuza bir çare bulalım. Bu kadar kısa sürede nereden müzik aleti bulabiliriz?
2: Ya da bir tamirci.
0: Maalesef bugün her yer kapalıdır. Hem bunların tamir edilebileceğini de sanmıyorum.
2: Ne
0: oldu şimdi buna?
2: Ne oluyor Furkan? İlham mı geliyor?
1: Aslında bir yolu var.
3: Söylesene abi, neymiş yolu?
0: Aynen Furkan. Ne bu havalı havalı boz kesmeler?
1: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
0: Bence mantıklı. Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
3: O zaman hurdalığa. Aa, yürümüşler bile.
0: Bize içi boş, kolayca delinebilir materyaller lazım. Mesela...
3: Zeytinyağı tenekesi.
0: Mantıklı. Ben de tam onu diyecektim.
3: Durun. Helal olsun abicim. Telleri de buldun demek. Artık kendi sazımızı yapabiliriz.
0: Evet. İsteyerek yapmıştım. Tabii.

0: sıra benim davulumda.
1: Bana da bir keman.
2: Ve benim klavyem. Hop. Ha? Evet. İşte böyle. Ha, şurada.

0: Yok, bu çocuklar gelemeyecekler herhalde.
1: Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Karşınızda

0: bir terslik olduğu belliydi ama şunlara bak, ne de güzel altından kalkmışlar bu işin.
1: Bunu nasıl daha önce düşünemedik? Aslında bizim hurdalıktaki ıvır zıvırdan çok iyi müzik...

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Senin bu çamur korkun yüzünden geç kaldık Salih.
2: Korku değil de tedbir diyelim kardeşim.
0: Korkuda galip, tedbirde mülayim diyorsun yani.
3: Tamam.
0: Bu daha iyi. Ama yolu uzattık işte.
2: Geç olsun güç olmasın. Mübarek cuma günü mis gibi abdest almışım. Tertemiz giyinmişim. Çamurun her şeyi mahvetmesine izin veremeyiz.
0: Oo, bakıyorum da cumanın bütün sünnetlerini yerine getirmişsin.
2: Peygamberimizin yaptıklarını öğrenip de yapmaz mıyım hiç? Nereye bakıyorsun öyle?

0: Eline sağlık Selim. Yoruldun.
1: Lafı bile olmaz hocam.
0: Sağ olun gençler. Zahmet oldu.
2: Ne zahmeti hocam? Cumaları size yardım etmeye bayılıyorum.
0: Ben kalan hasırları getireyim.
3: Oo, Galip abi, biz de tam gidiyorduk.
4: Ne? İnanmıyorum. Namazımı kaçırdık yoksa?
2: Sakin ol Salih. Daha ezana vakit var.
4: Ya! Bu Ali ne diyor?
3: Hasırları taşıdık. Bahçeyi de süpürdük. İş bitti, siz geldiniz. Oh, ne âlâ.
4: Bir sürü sevap kapmışsın Ali sayemizde. Fena mı?
1: Nerede kaldınız? Merak ettim.
4: Çamur yüzünden. Ne alakası var? Yüzük yüzünden.
1: Kabul et işte. Çamur yüzünden.
4: Hayır. Yüzük yüzünden.
1: Çamur.
4: Yüzük.
1: Tamam. Şimdi anladım. Tam geliyordunuz. O sırada birinizin yüzüğü düştü. Ve bir anda beliren çamur yüzüğü kaptığı gibi kaçtı.
4: Hayır.
1: Nasıl ya? Bilemedin mi?
4: Bilemedin.
1: Bak şimdi tam geliyor.
4: Dur, anlatma.
1: Tam geliyordunuz. O sırada Galip'in yüzüğü parmağından fırladı. Ve yuvarlanarak bir çamur birikintisine düştü. Önce uzunca bir süre yüzüğü kovaladınız. Sonra da çamurun içinde aramak zorunda kaldınız. Kıyafetleriniz kirlendi ve eve döndünüz.
4: Hayır.
1: Emin misiniz?
4: Evet. Camiye gelmek üzere yola çıkmıştık.
1: Tamam tamam. Bu sefer kesin anladım. Salih, sen cuma için evden çıkmıştın. Ancak çamura yakalandın. Çılgınlar gibi koşarken de parmağındaki yüzüğü düşürdün. Yüzük yuvarlandı, yuvarlandı. Gariplerin oraya kadar gitti. Yüzüğü bulalım diye geç kaldınız.
4: Hayır.
1: Allah Allah. Emin misiniz?
4: Evet.
1: Tamam buldum. Siz tam...
4: Selimciğim çok iyi dedektif olmuşsun ama bırak da anlatalım. Ezan okunacak birazdan. Bayram Hoca burada mı?
2: Buradaydı. Ne oldu ki?
4: İşte geç kalmamızın sebebi. Hayır Salih. Çamur yüzünden yolu uzattığımızı sen de biliyorsun.
1: Tamam buldum.
4: Selim.
1: Tamam tamam.
3: Tarihi yüzük.
4: Hemen de anladı. Uzman mübarek.
2: Haklı olabilir. Üzerinde Arapça bir şeyler yazıyor. Ayet mi acaba?
1: Bakın üzerinde ay yıldız da var. Kesin tarihi bir şey.
3: Belki de sihirlidir.
4: Sihirli yüzük diye bir şey yoktur Ali.
2: Bir kere takayım ya, ne olur.
4: Hayır, önce ne olduğunu anlamalıyız.
0: Çocuklar, hayırdır? Ne konuşuyorsunuz böyle hararetli?
3: Esrarengiz bir yüzük bulduk hocam.
5: Ali!
0: Oo, çok heyecan verici. Bakalım neymiş?
4: Üzerinde ne yazdığını okuyabiliyor musunuz hocam?
0: Cihadiye 1332 yazıyor çocuklar.
4: Ne demek hocam? Anladınız mı?
0: Çanakkale'de çok büyük bir zafer kazandık çocuklar, biliyorsunuz. Ama bu hiç kolay olmadı. Vatanı kurtarmak için herkes üzerine düşeni seve seve yaptı. Yaralılarımız çadır hastanelerde tedavi ediliyordu. Çadır hastanelerin çok dolu olduğu dönemler yaşanmıştı. Bu yüzden yaralı askerler İstanbul'a sevk edilir. Ancak İstanbul'da da birçok sıkıntı vardır. Yeterli sayıda hasta bakıcı ve tıbbi malzeme yoktur. Sultan 5. Mehmet Reşat emriyle bir ferman yayınlanır. Tellallar vasıtasıyla yaralılara yardım için hanımlara ve ilk yardım malzemelerine ihtiyaç olduğu duyurulur. Tellalların çağrısı işe yarar ve İstanbullu hanımlar hemen harekete geçer.
4: İşte bu. Allah! Aklımı aldın Galip.
1: Kusura bakma kardeşim, birden oldu. Ben de anlamadım.
4: Sonra hocam?
0: Sonrası bu hanımlar ellerinden gelen tüm imkanları seferber eder. Hem hasta bakıcılık yaparlar hem de kıymetli ziynet eşyalarını satarak tıbbi malzeme alırlar.
4: Canlarım ya!
0: Onların bu asil davranışları tüm yurtta duyurulur ve memnuniyetle karşılanır. Hatta sultanın kulağına kadar gider.
4: Hocam?
0: E'si, hanımlar hiçbir para ve ödül teklifini kabul etmezler. Çünkü askerleri evlatları gibi kabul etmişlerdir. Ve insan evladına baktığı için ücret ya da ödül beklemez.
4: Peki hocam, bu yüzük

0: İşte bu yüzük, hanımların bu gayretine Mehmetçiğin teşekkürü olarak ortaya çıkar.
1: Nasıl yani hocam?
0: Hanımların hiçbir maddi ödül kabul etmediğini bilen bir subayımızın aklına kullanılmaz durumdaki İngiliz tüfeklerini görünce bir fikir gelir. Tüfeklerin namlularını halka şeklinde keser ve yüzük şekli verir. Üzerine de ay yıldız çizip cihadiye yazar. Ve savaşın hicri başlangıç tarihini de 1332 olarak ekler. Yüzüklerden yapılarak işte bu askerlerimize kendi çocukları gibi bakan hanımlara hediye edilir. Onlar da maddi değeri olmayan ancak paha biçilemez derecede kıymetli olan bu yüzükleri hemen kabul eder.
1: Çok güzel ya. Teşekkürler hocam. Sayenizde atalarımızla gurur duyacağımız yeni bir bilgi daha öğrenmiş olduk. Hocam, anlattınız mı yoksa?
0: Evet. Sen nereye kayboldun Mustafa?
1: Tahsin amcanın bir arkadaşı gelmiş hocam. Nasıl olduysa yüzüğünü kaybetmiş. Benden rica etti birlikte bakalım diye. Aradık aradık bulamadık. Sonra yüzüğün üzerinde Osmanlı Türkçesiyle yazılmış yazı vardı deyince ben tabii hemen tahmin ettim. Götürelim de baksınlar hocam. Muhtemelen o amcanın yüzüğü bu.
0: Yüzük onun da, bu şekerler kimin peki?
1: Amca bu haberi o kadar sevindi ki bakkaldan bir sürü şeker alıp verdi. Arkadaşlarına dağıt dedi.
0: Oh, şifa olsun. Çok geç kalmadan yüzüğü götürün de sahibi daha fazla üzülmesin.
1: Ama ben hikayeyi kaçırdım hocam.
2: Hadi hemen gidelim. Yolda ben sana anlatırım.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Ha? İşte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende Keçe. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun Keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
1: İyi haber bunun neresinde Mo?
2: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
0: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış. Peh!
2: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
3: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
4: O zaman buna çok sevineceksin.
3: Deniz neferleri mi?
5: İyilik için!
6: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
1: Tamamdır, harika oldu.
7: Çocuklar gelin bakın.
4: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
7: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.
0: Wow! Bu dalçık kıyafeti mi?
2: Dalgıç.
0: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde. Dal, çık.
7: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
8: Çekilen videoları gönderin. Montaja gireceğim. Tamam.
4: Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam.

0: biriniz gemiye binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini, beni dinleyin. Tamam. Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var. Ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor. Kendinizi koruyun. Tamam. Beni duyan yok mu? Tamam.
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam.

0: Bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımız da çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
5: İşte orada.
2: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.

0: var.
1: Sizinkiler mi?
0: Evet Fatih abi. Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
1: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
2: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
3: Buradayım Mehmet. Tamam.
2: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
3: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
0: Hadi biz de gemiye dağılalım.

0: anne. Bunlar babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz üç kişi gelecek sanıyorduk.
1: Aa, bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine üç çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari.

0: Han'ın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
0: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
3: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
4: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
0: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
4: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
5: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın, onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar.
0: İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde, her memlekette.
4: Şiir gibi konuştun dostum.
0: İyiliğin kendisi şiir gibi. Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz seferlerine destek olacakmış.
2: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
0: Ve daha az çöp.
5: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
4: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
5: Yeter ki iste.
3: Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz.
1: Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır sözünü de unutmayalım.
3: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. O kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen?

yaşayan, oradan da doğuyan. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyor.

0: Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık. Sen bu oyundan çık. Neden güldün Miço? Ebe olmam hoşuna mı gitti?
1: Yok Agah dede. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık dedin ya, ona güldüm.
0: Ne yapayım kuzum? Tekerleme böyle.
1: Ama çok komik. Agahcığım.

0: Allah iyiliğini versin. Beni de güldürdün.
1: Hadi hayırlı işler Galip amca.
2: Sağ ol Sema kızım. Babana selam söyle.
1: Baş üstüne Galip amca.
2: Güle güle kızım.
0: Hadi bakalım Biço. Güldük, eğlendik. Hadi saklanacak bir yer bul kendine. 25'e kadar sayarım. Saklanmazsan ebelerim.
3: Aman Agah dede, yavaş say Emi dede.
4: 1, 2, 3, 4, 5. On, 11. 15, 16.
3: Aman diyeyim, saklanacak yer bulamadım ki hiç.
4: 23.
3: Daha 5 mi? Agah dede, daha 5'e kadar mı saydın?
4: 5, 6, 7.
3: Ay, nereye saklansam ki? Burası da değil, bu da değil. Of.
4: 21, 22.
3: Amanın, Agah dede, daha 5 mi? 5'e kadar mı saydın?
4: 5, 6.
0: Ay Allah, nereye saklandı acaba Elif? Acaba burada mı? Aa, yokmuş. Şurada mı yoksa? Tüh, burada da değilmiş. Nereye gitti acaba? Yoksa ben sayarken Sema ablası geldi, beni bırakıp balona mı gittiler? Bakalım bakalım, neredeymiş bu minik Miço? Yoksa beni bırakıp gitti mi ya? Neredesin Miço?
3: Buradayım Agah dede, buradayım. Hiç seni koyup gider miyim?
0: Ah benim güzel kızım, gidip ebelemen gerek.
3: Sahi unuttum, gittiğimi sandın diye oyun çıktı gitti aklımdan. Nasıl ama? Çok mu güzel saklanmışım?
0: Evet, çok güzel saklanmışsın.
3: Hiç mi bulamadın beni?
0: Yok, hiç bulamadım.
3: Hey, ben kazandım.
0: Ah benim güzel kızım. Rabbim sana hayırlı ömürler nasip etsin. Cümle alemin çocuklarıyla beraber.

0: Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Şimdi hepiniz yerlerinizi alın. Bir yandan bu eşsiz güzellikteki manzarayı izlerken, bir yandan da kulağınızı Agah dedenizin anlatacağı öyküye verin. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Harika.
2: O halde dikkat öyküsü başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Şehirlerin birinde büyük büyük binalar varmış. Bu binalar ne kadar büyük, ne kadar gösterişli, ne kadar heybetli olursa olsun bir eksiği varmış.
3: Neymiş o eksik Agah dede?
2: Bu binaların koca koca bahçesi olsa da içinde bir tane bile ağaç yokmuş.
1: Tüh, ne kötü.
2: Bir gün bu şehre köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan topladığı kayısıları satmak için bir adamcağız çıka gelmiş. Bu adamcağız sattığı kayısıları kapış kapış alan insanların girdiği binalara bakmış. Binaların önünde bomboş duran bahçeleri görmüş. Kendi kendine...
0: Ey yarabbi, bahçeleri bomboş durmakta ama koşarak kayısı satın almaktalar. Şuraya güzel güzel kayısı ağaçları dikseler ya...
2: diye söylenmiş. Tam o sırada oradan geçmekte olan yaşlı bir adam onu duymuş ve dönüp satıcıya...
0: Bak, bu gördüğün binaların hepsi benim. Sanıyor musun ki benim aklıma oraya ağaç dikmek gelmiyor?
2: Demiş. Satıcı adam yaşlı adama şaşkınlıkla bakıp...
0: Efendim, madem aklınıza geliyor ağaç dikmek, sizi bundan alıkoyan şey nedir?
2: Diye sormuş. Adam da ona...
0: Bak bana, ben çok yaşlıyım. Bir ağaç diksem en az 5-6 yıl sürecek meyve vermesi. Ömrüm diktiğim ağacın meyvesini yemeye vefa eder mi etmez mi bilinmez. Hal böyleyken niye oraya ağaç dikeyim?
2: Demiş. Satıcı adam bir durup soluklanmış, karşısındaki bu yaşlı adama bir iki cümle söz söylemesi gerektiğini anlamış. Adama bakmış ve...
0: Efendim, kimin ömrü neye ne kadar vefa eder orasını Allah bilir. Bu dünya kimseye kalmamıştır. Allah kamil imandan ayırmasın, lakin ağaç yalnızca meyvesinden tatmak için dikilmez ki.
2: Demiş. Yaşlı adam bu duyduğu cümleler karşısında biraz şaşırmış. İçinden meyvesinden yiyemeyeceksem neden ağaç dikeyim ki diye geçirmiş. Bu sırada satıcı adam sözlerine şöyle devam etmiş.
0: Dinimiz ağaç dikmeyi ibadet seviyesinde hayırlı bir iş olarak kabul eder.
2: Çocuklar, Peygamber Efendimizin kıyamet kopacağı zaman bile birinizin elinde bir fidan bulunursa, bunu kıyamet kopmadan dikmeye gücü yeterse mutlaka diksin buyurduğunu biliyor muydunuz?
3: Bilmiyordum Agah dede.
2: Yaşlı adam da tıpkı sizin gibi bilmiyordum demiş. Ama bu durum karşısında bir hayli mahcup olmuş. Kayısı satan adam...
0: Bizler bu dünyada birer yolcuyuz. Belki diktiğimiz ağaçtan tek bir meyvecik yemek bile nasip olmayabilir. Lakin bu ağacın meyvesinden yiyen bir kişi belki de ardımızdan hayır duası eder.
2: Demiş. Yaşlı adam bu duyduğu sözleri çok beğenmiş. Kayısı satan adama bunları hatırlattığı için teşekkür etmiş. Peygamber Efendimiz dikilen ağaçların meyvelerinden başka canlıların yemesiyle o ağacı diken kimsenin sadaka sevabı kazanacağını müjdelemiştir bizlere. Yani bir kuşun, bir böceğin, bir insanın, herhangi bir canlının bir daldan bir meyve tatması o ağacı diken kişi için sadakadır çocuklar. Yaşlı adam kayısı satan adamcağızdan duydukları üzerine kendine birazcık kızmış. Daha erken dikebilirdim ve bu ağaçlardan tüm dünya faydalanabilirdi diye geçirmiş içinden.
3: Ağaçlardan tüm dünya nasıl faydalanır ki Agah dede?
2: Bir ağacın dünyaya faydası yalnızca gölgesi, meyvesi değildir evladım. Bizlere oksijen olur, şehirde kuşlara, ormanda pek çok canlıya ev olur.
0: Bazı canlılar yapraklarını yer, onlara gıda olur. Kökleri toprağa sarar, erozyonu önler. Suların depolanmasına faydası olur, havayı temizler.
2: Anlayacağınız faydası saymakla bitmez çocuklar. Neyse, kayısı satıcısı adamcağızın söyledikleri üzerine bu yaşlı adam ne yapmış biliyor musunuz?
1: Hı? Ne yapmış Agah dede?
2: Doğruca koşup bahçelere ne kadar dikebiliyorsa ağaç dikmiş. Üstelik öyle ben de meyvesinden yerim diye değil, Allah rızası için dikmiş. Aradan yıllar geçmiş, kimi kalmış, kimi göçmüş. Bu yaşlı adamcağızın diktiği o ağaçlar büyüyüp serpilmiş. Ve şehre öyle güzellik katmış, havayı öyle temizlemiş ki, bu nimetlerden faydalanan herkes diken kişiye dua etmiş.
0: Evet, hayırlısıyla bugün de geldik dikkat öykümüzün sonuna. Şimdi herkes arkasına yaslansın ve dikkatlice dinlesin. Dikkat yarışması başlıyor.
2: Evet çocuklar, şehre gelen adam ne satıyordu, hatırlıyor musunuz?
1: Koyusu.
2: Evet, doğru. Bir puanı kazandım bizden.
0: Peki bu kasları nereden getirmişti?
3: Köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan toplamıştı Sema abla.
0: Evet, harikasın. Böylece 1-1 oldu skor.
2: Artık geleneğimiz olduğu üzere bir soru da Miço sorsun ve doğru cevabı veren yarışı kazansın.
1: Peygamber Efendimiz bir canlı ağaçtaki meyveden yerse bu o ağacı diken için ne olur demiştir?
4: Sadaka.
1: Doğru, tebrikler.
0: Evet küçüğüm, kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü galibi sen oldun. Ve bizden dikkat balonu maketi kazandın.
1: Ve ikiniz de birer rozet kazandınız.
2: Böylece sizler de artık dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
1: Hey hey hey dikkat balonu. Ayşecik, cik cik cik, Fatmacık, cik cik cik. Hı? Ay bu benim şarkım değil ki. Agah dedenin söylediği tekerleme. Kafam karıştı gitti.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Müslümanlar kusur bulmak için çabalamaz Asya. Aksine gördükleri kusurları örterler.
1: Yani görmezden mi gelirler?
0: Hayır, o kusuru düzeltmek için çabalarlar.
1: Ne gibi mesela Temel amca?
0: Mesela biri sürekli yüksek sesle konuşup etrafını rahatsız ediyorsa, onu kırmadan bunun yanlış olduğunu söylemeliyiz.
1: Bu kusur örtmek mi yani?
0: Tabii ki. Onun bu kusurunu gidermesini sağlarız. Ama dediğim gibi, üzmeden ve başka kimselere söylemeden.

Aferin benim güzel kızım. Unutma Asya, Müslüman Müslümanın kusurunu örtmelidir.

0: Allah aşkına, üşümüşsündür.
1: Bu neydi şimdi Eymen?
0: Battaniye.
1: Neden getirdin peki?
0: Üstünü örtmek için.
1: Neden? Hava soğuk değil ki.
0: Temel amca söyledi.
1: Temel amca mı söyledi?
0: Dur üstünü örteyim. Ha?
1: Allah Allah. Niye sürekli üstümü örtüyor bu? Aa, yeter ama Eymen.
0: Aa, ne oldu ki?
1: Asıl sana ne oldu? Bütün gün o battaniyeli resmen kovaladın beni.
0: Ama üstünü...
1: Üstümü falan örtme benim. Üşümüyorum.
0: Ama Müslüman Müslümanın üstünü örtmeli dedi Temel amca.
2: Ha? Ben mi demişim?
0: Evet. Sabah takadan inerken Asya'ya öyle söyledin.
2: Üstünü örtmeli demedim. Kusurunu örtmeli dedim.
0: Ne?
2: Evet. Az önce Asya'nın yapamadığı gibi. Kardeşin yanlış anlamış olabilir. Ona kızmak yerine derdini anlamaya çalışıp ona yardım etseydin, kusurunu örtmüş olurdun.
1: Doğru aslında. Özür dilerim kardeşim.
0: Önemli değil. Ben de bütün gün kimin üstünü örtsem diye düşünüp duruyorum.
2: Ne güzel bak. Bir kusurun daha üstü örtülmüş oldu. Hadi bakalım. Sen de bir kitap al da okuyalım Eymen.
0: Önce şu battaniyeyi eve götüreyim de Temel amca.

Kümbelek! Getir cipsimi buraya! Oy! Kümbelek, sen görürsün gününü!

0: Ne oldu kıçı kıçı? Uçmayı mı öğrendin ha? Bunlar ablamın geçen hafta yaptığı patates kızartmaları. Hemen de çürümeye başlamışlar ya. Nerede bunun son kullanma tarihi? Heh, buldum. Vay, son kullanma tarihine daha bir yıl var. Abla! Abla!
1: Ne oldu?
0: Bundan sonra patates kızartması yapma sakın.
1: Neden?
0: Çünkü çok tehlikeli.
2: Tehlikeli mi? Yoksa uzaylılar içine çip yerleştirip hepimizi ele mi geçirecekler?
0: Onu bilmiyorum. Of, neyse ya, kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, patates.
3: Zekicim, ben patates kızartmasını azıcık zeytinyağıyla fırında yapıyorum. Yani sağlıklı oluyor, merak etme.
4: Yine de sağlıklı yemek konusundaki hassasiyetin beni şaşırttı Zeki.
0: İşte böyle şaşırtırım ben adamı. Zekiyim ben, Zeki. Tabii.
5: Nasıl yiyelim patatesi?
0: Tabii ki cips olarak.
6: Al buyur.
0: Bakın, ablamın kızartmaları bir hafta içinde çürüyor. Ama bu cipsler bir yıl dayanıklı. Yani bunlar daha iyi. O yüzden ne yapmamız lazım?
7: Sormaya korkuyorum ama ne yapmamız lazım?
0: Tabii ki sadece hazır paketli gıdalar tüketmemiz lazım.
6: Of of, bu çocuk hiç değişmeyecek.
0: Ne güzel işte, gıdalar korunuyor tabii.
3: Evet ama yapay koruyucular insan sağlığına zarar veriyor.
0: Senin doğal patatesler de çürüyünce bütün ormana zarar veriyor. En güzeli koruyucu maddeler. Tamam mı?
5: Gel de bu inatçı oğlana lafı anlat.

0: Bu zarar. Ana bu nereden çıktı?
1: Bana da koruyucu madde katın ne olur. Şu köpekten korusun beni. Tabii.
2: Anne, yiyecekleri doğal olarak kovmak mümkün değil mi?
3: Tabii ki mümkün Yavuzcuğum. Çok eski zamanlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süre saklamanın yollarını bulmuşlardır.
2: Nasıl?
4: Mesela domates, biber, patlıcan gibi yiyecekler yazın güneşte kurutulur. Böylece kış boyunca yenilebilirler.
5: Etler de kurutulduğu zaman uzun süre saklanabilirler. Pastırma gibi mesela.
6: Olsa da yesek.
3: Bazı yiyecekleri dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabiliriz.
2: Evet, annemin buzluğunda bir sürü et, vişne, bezelye, patlıcan, biber, domates var.
3: Evet Yavuzcuğum, hepsini yazdan dolaba koyuyoruz. Kışın da afiyetle yiyoruz.

0: Turşu kurmak.
1: Anneanne, sen turşu mu kovuyorsun?
0: Evet kuzum.
1: Ben de kovabilir miyim?
2: Rica ederim Yavuzcuğum. Turşu kurmak uzmanlık ister. Çalık çocuk yapamaz. Neyse ki karşınızda Türkiye'nin en iyi turşu ustası duruyor. Tabii.
3: Dayıcığım, en iyisi ben yapayım da turşular israf olmasın.
2: Ver şu tuzu bana. Çalık çocuğun maskarası olduk iyice. Şimdi de biraz karabiber.
0: Zeki oğlum dur. Turşuda sadece tuz, su ve sirke olur. Karabiber atılmaz.
2: Hayır anneciğim, hayır hayır. Bu benim özel formülüm. Tabii.
3: Hayır, sadece tuz.
2: Karabiber.
3: Tuz.
2: Karabiber dedim.
3: Tuz dedim.
2: Karabiber. Evet.
0: Ne yaptın oğlum? Hı. Son kalan tuzumuzdu bu. Şimdi nasıl yapacağız turşuyu?
2: Yusuf'un suçu. Rahat bıraktım. Ben azıcık atacaktım.
3: Of dayı ya. Yine işleri karıştırdın.
2: Merak etmeyin. Ben ayıklarım şimdi hepsini.
4: Öyle olmaz. Tamam, bana bırakın.
2: Hayır enişte ya. Lütfen. İşte bu kadar.
3: Dayıcığım, bunu senin ayıklaman bir asır sürer.
2: Aman be, size değdik yaramıyor. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin.
5: Benim daha iyi bir fikrim var.
2: Olmasa şaşardım. Çak bilmiş.
0: Ne oldu Zeki? Zeynep'in fikri işe yarayacak diye korktun mu yoksa?
2: Yok canım, ne korkacağım. Zaten işe yaramayacak ki. Tabii.
5: Bence tuz ve karabiberi suyun içine atıp karıştıralım. Tuz suda çözünür ama karabiber çözünmez.
6: Bu iyi bir fikir ama sonradan karabiberi kurutmak için uğraşmamız gerek. En iyisi babanızı bir dinleyelim.
4: Nihayet. İzleyin beni. Plastik kaşığı alıyorum. Tişörtüme sürüyorum. Ve... İşte bu kadar. Neredeyse bitti bile. Hem de bir asır sürmedi. İşte tuzumuz temizlendi.
1: Vay canına. Babama bakın neler yapıyor.
4: Buna bilim derler Yavuzcuğum. Değil mi Zeki? Plastik kaşığı tişörtüme sürttüğümde elektrik akımı dolar. Böylece mıknatıs gibi olur. Hafif olan karabiber tanelerini kendine çeker. Daha ağır olan tuz taneleri ise tabakta kalır.
5: Harikasın babacığım.
4: Ben harika değilim Zeynep. Ama kainatı en mükemmel şekilde yaratan Allah. İşte o her şeyden yüce, her şeyden üstün. Biz sadece Allah'ın fizik kanunlarını keşfedip hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Alın bakalım, tuzunuz hazır.
2: Bu sorunu da çözdüğümüze göre ben artık turşumu kurayım bari. Tabii.
7: Dayı!
8: Zeki!
2: Lütfen ama ya. Denemesem bu gece gözüme uyku girmez.
5: Yandık. Tuzlar israf oldu bile.
0: Evet oğlum, zaten tuzumuz az.
2: Tuza gerek yok. Şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem deneyeceğim. Zeki yöntemi. Tabii.
3: Tuzu kurtardık ama kim bilir neleri kaybettik.
2: Turşunun hası karabiberle olur. İzleyin beni. Biraz daha zeytinyağı.
0: Gitti güzelim zeytinyağı.
2: Azıcık toprak.
9: Ama oğlum.
2: Lütfen babacığım, lütfen. Doğal bu toprak. Doğal. Tabii. Birkaç yaprak. Lezzet verin. Tabii. Son olarak da bol sirke. İşte turşumuz hazır. İnanmıyor musunuz? Denemek isteyen varsa buyursun. Ben denerim. Alın işte.
9: Ay, attı bana.
2: Tadı fena değil ama sirke yerine limon tuzu mu koysaydık?
9: Zeki!
2: Tamam tamam ya. Alın siz yapın da görelim.
0: Zekicim, iyi dinle de öğren. Önce salatalarımızı yerleştirelim. Sonra tuzumuzu koyalım. Sirkemizi ve suyumuzu da ekleyelim.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.

0: Gaga.
1: Hago, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hago, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Bagu ne kadar güçlü. Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.
0: Gago.
1: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu.
0: Gago.
1: Söylemiştim, Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Ne kadar da kolay yapıyor işleri. Hago'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hago. İşte çocuklar, Hago'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: duyduk duymadık demeyin. Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Oyun sonunda oyuncularla fotoğraf çekip hikayenize ekleyebilir, öz çekim yapıp sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Bulunmadık nimet, akşam köy meydanına koşun.
1: Allah Allah, onca köy gezdik, hiç böyle oyun anonsu duymamıştım. Hayırdır inşallah.
2: Oynayacağımız köye. Benim hazırlıklarım da bitti. Oyun vaktinden önce biraz köyde gezebilir miyim?
3: Tabii oğlum. Çok uzaklaşma ve kimseyi rahatsız etme, olur mu?
2: Tamam anneciğim.

0: Arkadaşım, ben şu salıncakta sallanır gibi yapsam bir fotoğraf çeker misin?
1: Olur. Çektim birkaç tane.
0: Teşekkürler. Gideyim de sosyal medyaya yükleyeyim.
1: Allah Allah. Parka kadar.

0: dedi. Oyun oynamadan sadece fotoğraf çektirip gitti.
1: Bak şimdi, tarlayı ekmeden fotoğrafını çekelim. Sonra da ürünler çıktığında fotoğraf çeker. Öncesi sonrası yaparız.
2: Harika bir fikir. O zaman hızlı büyüyecek bir şey ekelim.
1: Buğday ekecektik.
2: Kim bekleyecek onun büyümesini? Biz hızlı büyüyecek bir şey ekelim. Sonra, öncesi sonrası videosu çekeriz.
1: Ha, doğru ya. Sosyal medyada alacağımız etkileşim mi önemli, buğday mı?
2: Etkileşim tabii.
3: Hayırlı işler amca. Sütlü kahve var mı?
4: Duymaz seni evlat, duymaz. Baksana telefona kaptırmış kendini. Ayrıca sütlü kahve de isteme sakın.
0: Neden?
4: Ya kahveyi yapar yapmasına. Üzerindeki köpüğe şekil vermek için 2 saat uğraşır. Sonra fotoğraflarını, videolarını çeker, sosyal medyasında paylaşır. Kahveyi sana getirene kadar buz gibi olur, anlayacaksın.
0: Ya ne değişik köy. Burada elinde telefon olmayan bir tek sizi gördüm.
4: Bir tek ben kaldım da o yüzden. Hepsi sosyal medyanın içinde yaşıyor desek yeri. Benim sosyal medyam yok, kimseyi takip etmiyorum diye küstüler bana. Zorla hesap açtırıp kendi hesaplarını takip ettirdiler.
0: Çok komikmiş.
4: Öyle. Ama ne yaparsın? Elden bir şey gelmiyor ki.
0: Akşam bizim gösterimizi izlemeye gelirler mi?
4: Gelirler, gelirler. Sizinle fotoğraf çekip sosyal medyaya atmak için gelirler. Ama telefondan başlarını kaldırıp sizi izlerler mi bilmiyorum.
0: Hmm, o halde biz de ona göre bir şey düşünürüz. Baba! Baba!
5: Hayırdır inşallah? Ne oldu oğlum?
0: Baba, bu akşamki oyunumuzun konusu...

0: Gerçekten de dediğin gibiymiş Sefa. Herkesin derdi Düttüt'ün fotoğrafını çekip internete yüklemek.
1: Bizim plan işe yarayacak mı dersiniz?
2: İnşallah anne.
1: Acaba her zamanki gibi sahnede mi oynasaydık?
2: Anne baksana. Telefonu ellerinden düşürmüyorlar ki. Sahnedeki oyunu hayatta izlemezler.
1: Doğru.
0: Ey hali, hoş geldiniz. Tiyatromuz başlamak üzeredir. Lütfen cep telefonlarınızı sessize alınız. Sefa, haklı çıktın. Kimse bakmıyor bile. Senin planı devreye sokuyoruz.
2: Heybeli Tiyatro kanalını takip ettiniz mi?
3: Ne? Takip etmek mi?
4: Neyi takip edeceğiz?
2: Heybeli Tiyatro kanalını. Birazdan size oradan canlı tiyatro oyunu oynayacağız.
5: Canlı tiyatro oyunu mu? Hemen takip edeyim. Çok havalı.
2: Bugün inek taklidi yapma akımı varmış. Yapayım bari.

0: sevgili takipçilerim. Bugün yepyeni bir akım başladı. Birazdan babama gidip ben artık okula gitmeyeceğim diyeceğim ve tepkisini videoya çekeceğim. Baba, ben artık okula gitmeyeceğim.
1: Peki, sen bilirsin.
0: Ama baba, okula gitmeyeceğim diyorum.
1: Ben de sen bilirsin diyorum.
0: Ama baba ya, olmaz ki. Senin tepki göstermen lazım. Yeni bir akım başlamış. Tepkini videoya çekip paylaşacaktım.
2: Babalar arasında da yeni bir akım var Sefa. Biz sizin tepkinizi videoya çekip sosyal medyada paylaşıyoruz.
3: Anne, Sefa telefonunun başından hiç kalkmıyor. Sokağa çıkalım, oyun oynayalım diyorum ama hiç gelmiyor.
4: Baban da öyle kızım. Bugün evlilik yıl dönümümüzdü. Eskiden çiçek alır gelirdi eve. Şimdi çiçek fotoğrafı yollamış.
3: Fotoğraf hiç gerçeği gibi olur mu anne? Mis gibi kokusu, güzelliği.
4: Olmaz tabii kızım. Arkadaşlarımız haftalardır görüşmek istiyorlar. Ama baban canlı yayın açar, oradan görüşürüz deyip gitmiyor.
3: Sefa da öyle. Sosyal medyada bir sürü arkadaşım var. Çok havalıyım. Dışarıdaki arkadaşları ne yapayım diyor.
4: Aa, elektrikler gitti.
5: Olamaz. Elektrikler kesildi ama şarjım yok benim.
3: Hayır. Elektrikler gitti.
4: Bu durumu fırsata çevirmeliyiz Merve. Hadi koş.
3: Hemen Wi-Fi olan bir yere gitmeniz. Acele.
5: Benim de telefonumu şarj edebilecek bir yere ihtiyacım var.
3: Sefacığım, bak sana dondurma aldım kardeşim.
0: Dondurma mı? Dur, hemen fotoğrafını çekeyim de internet gelince sosyal medyaya yüklerim.
4: Bunu yapmak yerine dondurmanı yesen daha iyi olmaz mı oğlum?
0: Orada paylaşmadıktan sonra dondurmayı niye yiyeyim ki anne?
4: Lezzetini almak için.
0: Lezzet mi? Dondurmanın lezzeti mi var?
3: Evet kardeşim. Kendini sanal ortamlara o kadar alıştırdın ki gerçekte alabileceğin lezzetleri unuttun. Hadi bak tadına. Hı?
0: Aa, çok güzelmiş.
6: Aa, Abidin, nerelerdesin kardeşim? Görüşemiyoruz uzun zamandır.
5: Garip, iyiyim arkadaşım. Evet ya, uzun zaman oldu.
6: Gel sana bir çay ısmarlayayım. Bir yerlerde oturur sohbet ederiz.
5: Ama benim şarjım yok. Nasıl sohbet edeceğiz?
6: Senin şarjın var Abidin. Telefonunun şarjı yok. Ve biz telefon olmadan da sohbet edebiliriz.

0: Efendim, sürçülisan ettiysek affola.
1: Aferin sana Sefa. Eğer başta kanal açıp oradan izleyin demeseydin, kimse izlemezdi oyunu. Ama sonlara doğru herkes telefonu bırakıp sizi canlı canlı izledi.
0: Kimse fotoğraf çektirmek için gelmedi. Herkes oyundan iyi bir ders almışa benziyor.
1: Almışlar, almışlar. Herkes çiçekleri koklamak için bahçelere koştu. Çekirdek yiyenler, sohbet edenler, doğal güzelliklerin tadını tekrardan aldılar. Kahveci bile süsü püsü bıraktı kenara, kahveleri hemen getirip verdi.
2: O halde bir sütlü kahve içebilirim artık.
1: Elbette. Hem de ben ısmarlıyorum kahveni. Ama önce beraber bir fotoğraf çekelim.
2: Aman muhtar amca.
1: Canım ne var bunda? Fotoğraf çekmek, internete girmek kötü bir şey değil ki.
0: Tabii. Azı karar, çoğu zarar oğlum. Teknolojiyi, interneti gereği kadar kullanır, kendimizi kaptırmazsak faydalı, ancak ona teslim olursak zararlı olur.
1: Hay ağzın bal yesin Abidin kardeş. Hadi öyleyse. Heybeli tiyatro toplaşsın da gidip kahvelerimizi içelim hadi.

Galip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sıkıştın demek. Bu seni gevşetir. Yandım adam. Hepsi senin yüzünden.
1: Ay başım. Ay.
0: En iyisi yardım almak.
2: Bilgisayar oyunu olsun işte ya.
3: Hayır, olmaz Yusuf.
1: Uf.
0: İyi olacak aslında, yana doktor gelirmiş.
1: Hiç de bile. Bence bilgisayar oyunu harika bir fikir.
4: Veter yapma makinesi alalım. En güzeli o.
3: Hayır, en güzel hediye kitaptır. Bence seveceği bir kitap alalım.
0: Çocuklar, çocuklar. Tartışmayın lütfen. Ben her türlü hediyeyi kabul ederim. Hem öyle birleşip almanıza da gerek yok canım. Herkes ayrı ayrı istediğini alabilir. Tabii.
4: Sana almıyoruz ki dayı.
0: Bana almıyor musunuz? Allah Allah. Kime alıyorsunuz peki? Başka bir dayınız mı var yoksa? Benim yok. Kim o, kim? Kim?
3: Başka dayımız yok çok şükür.
1: Anneme alıyoruz.
0: Niye ki? Ablamın doğum günü mü yoksa?
3: Hayır.
0: Anneler günü.
1: Hayır.
0: Babalar günü. Dur ya, bu saçma oldu. Abla olma yıl dönümü.
4: Hayır dayı.
1: Bu hiç saçma olmadı bak.
0: Kadir gecesi.
4: Hayır.
0: Niye o zaman?
3: Dayıcığım, sevdiğimiz birine hediye almak için ille de özel bir gün mü olmalı?
0: Haklısın. Özel günlere hiç gerek yok. Mesela bana istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Yılın 365 günü hediye alımına açığım. Hiç çekinmeyin yani. Tabii
3: dayıcığım, sana da alırız. Ama şimdi anneme alacağımız hediyeye karar verelim.
0: O iş bende Zeynep'ciğim. Yardım ederim size. Kapı gibi dayınız var burada.
1: Ne diyorduk? Kapı.
0: Yok, o değil. Ondan önceki.
3: Yardım ederim diyordun ama nasıl?
0: Annenizin derdine derman olacak bir hediye bulmanız lazım. Söyleyin bakalım, annelerin en büyük derdi nedir?
3: Evin her köşesinde ders çalışıp silgi artıkları döken çocuklar mı?
1: Tanıdık geldi bu çocuk.
0: Hayır.
1: Sürekli bilgisayar oyunu oynayıp ders çalışmayan çocuklar olabilir mi?
3: Bu da tanıdık geldi.
0: Hayır.
4: Sofra bezine reçel döken çocuklar.
0: Hayır.
3: Peki ne o zaman?
0: Annelerin en büyük derdi bulaşıktır. Herkes yemeğini yer ve işine bakar. Ama anneler ne yapar?
4: Ne yapar?
0: O kirli bardaklarla, tabaklarla, tencerelerle boğuşur. Tabii.
1: Allah annelerin yardımcısı olsun.
3: Haklısın dayı. Ne yapalım o zaman?
0: Merak etmeyin. Dayınız bulaşıkları kolayca yıkayan bir icat yapacak. Siz de onu annenize hediye edeceksiniz. Tabii.
3: Bulaşık makinesinin zaten icat edilmiş olmasının dışında sorun yok.
0: Zeynep'ciğim, Zeynep'ciğim, ayıp ediyorsun Zeynep'ciğim. Ben sıradan bulaşık makinelerinden mi bahsediyorum? O makineler bir işe yaramaz.
4: Yo, yavuyor. Annem bulaşıkları hep onunla yıkıyor.
0: Hep mi? Hep mi?
4: Evet.
0: Hayır. Bulaşık makineleri ancak çok bulaşık varsa kullanılır. Bir bardak için, iki tabak için bulaşık makinesi mi açılır?
4: Açılmaz.
0: Ama benim icadım tek bir bulaşığı bile yıkar. Hem sonra bulaşık makineleri bulaşıkları 1-2 saatte ancak yıkarlar. En sevdiğim bardağınla su içmek istersen ne olacak?
1: Bekleyeceksin.
0: Ama benim icadım bütün bulaşıkları çabucak yıkar. Tabii.
3: Hadi görelim şu icadı.
0: Sizin de yardımınızla tabii. Çubuk. Bu ne? Mangal mı yapacağız? Demir çubuk verin. Bulaşık süngeri. Yapıştırıcı. Demir, sünger, yapıştırıcı. Demir parçaları Yusuf'cum. Şimdi çekelim bakayım. Matkap. Şimdi bulaşıklar düşünsün. Bana en kirli bulaşıkları getirin.
3: Buyur dayıcım.
1: Yalnız bulaşıklar kırılmazsa sevinirim. Annemden fırça yemeyelim.
0: Korkma delikanlı. Buradaki tek fırça bulaşık fırçası. Tabii. Su. Bulaşık deterjanı.
4: Maşallah çok güzeller.
0: Asıl güzellik şimdi başlıyor Yavuzcum. Çalıştır bakalım Yusuf. Harika. Tabii.
3: Yarısı kirli bunun.
0: Zeynep'cim sen de hep olumsuz bakıyorsun ya. Tabağın temiz tarafını da gör küçük adam.
1: Oo, böyle bir tabağa bu kadar uğraşırsak kolum çok ağrır benim dayı.
0: Hiç merak etme yeğenim, ben bugün bir de kol yapmıştım. Bu iki icat bir araya geldiğinde kolları ağrımayacak. Yiyenler yorulmayacak. Tabii. Gel bakayım şunu.
3: Noçer!
1: Yaşasın! Eğlence başladı! Oley! Sayın!
0: Çocuklar, ha? Annenize vereceğiniz hediyeyi buldum.
3: Ha? Neymiş?
0: Dünyanın en güzel yer temizleme robotu. Tabii.
4: Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Enes'e ve Efe'ye ne alsam? Of, bir de Serdar var. Ona da almalıyım. Ama farklı bir şey olmalı. Kafam çok karışık.
1: Hayırdır?
0: Arkadaşlarıma Kabe'den ne getireceğimi bilemiyorum. Onlar benden kesin bir şeyler beklerler.
1: Daha yolun başındayız. Bunu düşünmek için erken değil mi?
0: Erken değil. Şimdiden düşünmeliyim. Hem hoşlarına gitmeli hem de Kabe'yi anlatmalı. Uf, bilemiyorum. Baba, telefonunu verir misin? Anneme bir şey soracağım. Anne. Efendim canım oğlum, iyi misin? İyiyiz anne, sen merak etme, her şey yolunda. Sana bir sorum var. Buyur oğlum. Hac hediyesi olarak arkadaşlarına ne getirmiştin? Tesbih, başörtüsü, seccade, birkaç kol saati, bunun gibi şeyler. Ben arkadaşlarıma ne alsam karar veremiyorum. Bulursun bir şeyler, acele etme. Peki bana ne getireceksin? Sana çok güzel bir şey getireceğim. Heyecanla bekliyorum.
1: Murat.
0: Efendim baba.
1: Hadi oyalanmayalım. Önümüzdeki yol biraz eğimli. Eğimleri fülfülle aşmak zor olabilir.
0: Tamam baba.

0: Allah Allah.
1: Böyle ilerlemek de eğlenceli.
0: Hay aksi.
1: Baba ne oldu?
0: Rampayı çıkamıyoruz.
1: Ben de sandım ki bilerek yapıyorsun, eğlence olsun diye.
0: Keşke öyle olsaydı. Motora yakıt gitmiyor olabilir. Hadi aslanım Fülfül, sen ne yokuşlardan çıkarttın bizi. Hadi.
1: Hadi Fülfül, hadi.
0: Hay Allah. İteklesek çıkar belki. Tepeye varınca da motoru kontrol ederiz.
1: Hadi baba. Hadi Fülfül.
0: Hep Fülfül bizi taşıyacak değil ya. Biraz da biz onu taşıyalım.
1: Ah Fülfül, ah. Yaktın bizi.
2: Az kaldı.
1: Gitmiyor.
2: Taşa takılmış. Dur hemen alayım.
1: İyi bari. Ben de azıcık dinleneyim.
0: Hayır, hayır. Sakın gitme.
1: Fülfül dur. Nereye? Oo, Fülfül ne yaptın?
0: Hay Allah. Motoru durmuş.
1: Çalışır mı sence?
0: Bir deneyelim bakalım.
1: Olacak gibi.
0: Hadi aslanım Fülfül.
1: Öf, bu da ne?
0: Siz de tam duracak yeri bulmuşsunuz.
1: Oldu mu şimdi Fülfül?
0: Motor sesinden anladığıma göre yakıt filtresi kirlenmiş.
1: E tabi, motor ustası olunca sesinden hemen anlıyorsun sorunu.
0: Anlıyorum anlamasına da.
1: Dur tahmin edeyim, yedek yakıt filtresi almayı unutmuşuz.
0: Haklısın oğlum, her şeyi almışız ama bir onu almamışız.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Gel Murat, dinlenelim biraz. Kul sıkışmadan hızır yetişmezmiş oğlum. Bekleyelim bakalım.
1: Buradayız, buradayız. Baba tüh, durmadı.
0: Demek ki uygun değildi.
1: Yaşasın, çok şükür Allah'ım, burada kalacağız sandım.
0: Çok şükür.
3: Selamun aleyküm. Hayırdır hemşerim, bir sorun mu var?
0: Ve aleyküm selam kardeşim. Yokuştan çıkarken motosikletimiz kaydı. Motorda arıza da var.
3: Geçmiş olsun. Allah'ın işine bak. Her zaman başka yoldan giderdim. Bugün de buradan geçeyim dedim. E hadi ne bekliyoruz? Motosikleti yükleyelim.
1: Fülfül'ü nasıl yükleyeceğiz? Bisiklet değil ki bu. Mahvolduk, bittik biz.
3: Hemen ümitsizliğe kapılma. Adın ne senin delikanlı?
1: Adım Murat. Babam Abdullah. Bu da Zemzem.
3: Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım da Sadık. Bak şimdi beni dikkatle izle.

0: Anladım.
1: Ben Fülfül'ü içeri itekleyeyim.
0: Ben de geleyim, yardımım dokunur.
1: Tamam aslan parçası, beraber itekleyelim.
2: Hadi atlayın kamyona. Yolculuk uzak bir yerlere sanki.
1: Doğru bildin.
0: Hem de çok uzaklara.
1: Hayırlısıyla oğlumla Kabe'ye gidiyoruz.
2: Kabe'ye mi? Bu kadarını ben bile tahmin edemezdim.
1: Bir maceraya atıldık bakalım.
2: Baban seni böylesine güzel bir yolculuğa çıkardığı için çok şanslısın Murat.
0: Evet, çok şanslıyım.
1: Senin yolculuk nereye?
2: Benimki de Konya'ya. Arkada zeytinyağı yüklü. Bursa'dan çıktım yola. Günlerdir yoldayım.
0: Sadık amca, biz Konyalıyız. Benim babaannem var Konya'da.
2: Öyle mi? Ne güzel.
0: Sen nerelisin Sadık amca?
2: Kayseriliyim.
0: Kayseri'de Erciyes Dağı var, öyle değil mi?
2: Evet. Memleket diye demiyorum. Havası suyu bir başka güzel.
1: Herkesin memleketi kendine güzel.
2: Tabii. Ne demiş atalarımız? Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım demiş.

0: Oh, çok rahat. Sadık amca burada yatıyor demek. Ha? Anahtarlık. Hem de Kabe'li. Olabilir. Aklımda kalsın.
1: Uyumuşum.
2: İyi yaptın. Yorulmuşsun demek ki.
1: Ha? Murat? Murat nerede?
0: Buradayım baba. Sen uyumuştun. Sadık amca da pür dikkat yola bakıyordu.
1: Sen de arkada ne var diye merak ettin, değil mi?
0: Sadık amca, yatağına izinsiz yattım. Kusura bakma.
2: Sorun değil Murat. Ama ayağında ayakkabıyla yatsaydın sorun olurdu.
0: Yatağa ayakkabıyla yatılır mı hiç?
2: Yatağımı beğendin mi?
0: Resmen kuş tüyü gibi. Çok rahat.
2: Kuş tüyü demek.
0: Sadık amca, bu anahtarlık senin galiba. Üzerinde ismin yazıyor.
2: Benim, evet.
0: Hediye mi?
1: Başkalarının eşyaları karıştırılmaz biliyorsun.
0: Karıştırmadım ki. Yatarken elime dolandı.
2: Ben de ne zamandır bu anahtarlığı arıyordum. Sağ olasın, bulmuşsun.
0: Öyle mi?
2: Bir arkadaşım hacca gitmişti. Onun hediyesi.

0: Hediye mi? Tamam, hediyeleri buldum.
1: Kabe'li anahtarlıklar. Bence de güzel hediyeler.
0: Sadık amca, sen daha önce Kabe'ye gittin mi?
2: Gitmedim ama gitmeyi çok isterim. Gidince bir valiz dolusu hurma getireceğim.
0: Sadece hurma mı?
2: Yani en çok hurma getirmek isterim. Hurmayı çok severim.
0: Ben de çok severim. Ağzım sulandı. Biz de getiririz değil mi baba?
1: Getiririz tabii.
0: Getirdiğimiz hurmaları ekeceğim. Kocaman bir hurma bahçesi yapacağım.
2: Artık gelir senin bahçende yeriz hurmaları. Taze taze.
0: Hurma ağacının dallarına bir kulübe yapmayı düşünüyorum. Nasıl fikir?
1: 10 numara fikir.
2: Baba oğul, ne de güzel anlaşıyorsunuz maşallah.
1: Sana bir sürü zahmet verdik Sadık kardeş.
2: Lafı bile olmaz. Yolumun üstüydü zaten. Siz kutsal beldeye gitmeye niyet etmişsiniz. Size yardım etmek boynumun borcuydu.
3: Yağ kaçağı görünmüyor. Çok işi yok. Kısa sürede tamir ederim.
0: Oh, çok şükür.
1: Anlaştık ustacığım. Biz de çarşıyı gezelim mi Murat?
0: Tamam. Baba, şuraya bak.
1: Ha? O nedir oğlum?
0: Hac malzemeleri yazıyor. Bir gidip baksak mı? Belki hediyelik bir şeyler vardır.
1: Daha Kabe'ye gitmeden bu neyin telaşı?
0: Olsun baba, şimdiden düşünmek gerek. Tesbih nasıl olur? Of, bu iş bayağı zor olacak.
1: O zaman hadi içeri girelim. Gel bakalım.
0: Hacca giden herkes hediyelerini buradan alıyor demek. Ben Mekke'den alıyorlar sanıyordum.
1: Bazılarını oradan alıyorlar, bazılarını da bunun gibi dükkanlarda.
0: Baba bak, bunlar nasıl? Bir tane de bana alalım diyorum.
1: Ha? Ne yapacaksın onları?
0: Hacılar böyle giymiyor mu?
1: Yok canım. Sadece Arabistan çok sıcak olduğu için bu tarz kıyafetler daha serin tutuyor.
0: Bir denesen mi? Ya da sen dene. Bence sana çok yakışır.
1: Yok, ben hacda ihram giyeceğim.
0: İhram mı? Ha, evet, ihram.
1: İhram, Kabe'ye giden erkeklerin giydikleri bir çeşit giysi. Hadi şu kitabın parasını ödeyip çıkalım. Ben bu kitabı satın alacağım.
0: Baba, ben de bunları alayım.
1: Ne yaptın oğlum? Hediyeler bunlar mı?
0: Evet ama dönüş hediyeleri değil, gidiş hediyeleri. Yolda gördüğümüz çocuklara, amcalara hacca gidiyoruz hediyesi verelim diyorum.
1: Gidiş hediyesi demek, iyi fikir.
0: Bu fikri beğeneceğini biliyordum baba. Aslanım Fülfül. Motorun tıkır tıkır çalışıyor maşallah.
1: Evet ama bizi biraz korkuttu doğrusu.
0: Baba ne oluyor? Hani tıkır tıkır çalışıyordu. Şaka mıydı?
1: Şakaydı tabii. Fülfül'ün maşallahı var. Eskisinden daha iyi.
0: Ödümü kopardın baba.
1: Sen o defterle ne yapacaksın?
0: Anneme hediye aldım.
1: Annen yemek tariflerini ona yazar artık.
0: Yok, ben yazacağım.
1: Sen mi?
0: Evet ben. Anılarımızı yazacağım ve anneme hediye edeceğim.
1: Vay, yine şahane bir fikir.
0: Adını bile koydum. Fülfül Hac Yolunda.
1: Bu çok güzel bir isim.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Kusuruma bakmayın yabani otlar. Sizi fidelerimden uzak tutmam gerekiyor. Hem toprak olarak da doğaya katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi bu domatesler çok lezzetli diye onları kayırmıyorum. Yanlış anlamayın. Siz de bu güzelliğe, bu lezzete engel olmak istemezsiniz bence.
1: Erkenden bahçeye inelim de abime sürpriz yapalım yavrucuğum. Tabii ki. Abim bizi görünce çok sevinecek. Ben onun canının içiyim. Bensiz çok sıkılıyor. Abim fide topluyor. Yardıma ihtiyacı var bence. Sürpriz yapalım. Evet. Bu harika bir fikir. Sen burada kal ve beni bekle. Annenin çok işi var. Hemen sepetimi alıp geleyim.
0: Yorucu bir işmiş. Neyse şu köşeyi dönünce bir sıra kalıyor temizlenecek.
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Hayırlı sabahlar Cemre. Ne yoruldum.
1: Sürprizimi görünce bütün yorgunluğum bitecek abi. Sürpriz.
0: Cemre bunlar...
1: Daha fazla yorulma diye diğer taraftaki fideleri topladım.
0: Ne yaptın sen Cemre? Fideler toplanır mı?
1: Sen topluyorsun ya.
0: Ben fideleri mi topluyorum? Fidelere zarar veren otları yoluyorum.
1: Otları mı? Tamam işte. Ben de fideler zarar görmesin diye onları topladım.
0: Neyse olan oldu. Otları yolmak daha kolay olacak şimdi. Neyse ki.
1: Evet. Ben sen otları rahat rahat yol diye toplamışım fideleri.
0: Bak kardeşim. Şu

0: öyle yapacaksın. Hı. Kökler toprak altında kalacak ki... Hı.
1: Fideler susuz kalmasın.
0: Aynen öyle. Aferin. Ellerine sağlık. Oo, tertemiz oldu çok şükür.
1: Çok şükür.
0: Şimdi ben kalan otları yolarken sen de yeni dikilmiş fidelere sula bakalım minik bahçıvan.
1: Yaşasın. En sevdiğim bahçıvanlık işi. İnat etme tatlı Fortun. Seninle fideleri sulayacağız. Affedersin abi. Fortun. Abi.
0: Önemli değil. Hava çok sıcak. Çabucak kururum. Eline sağlık canımın içi. Şimdi hortumu toplayabilirsin.
1: Olmaz abi. Önce senin ellerini bir yıkayalım. Bak kırmızılık bularsınız.
0: Ne olmuş böyle? Hay Allah.
1: Ne olmuş?
0: Ay, galiba zararlı otlar ellerime dokundu.
1: Hayır abi. Unuttun mu senin ellerin zararlı otlara dokundu?
0: Dokundu derken yara yaptı demek istedim.
1: Yara mı? Oldu. Dur öpeyim de geçsin.
0: Sakın.
1: Neden ama? Dudaklarım da mı dokunur?
0: Hayır canımın içi. Sana da bulaşmasını istemiyorum.
1: Ya. Sen ne kadar tatlı ve de yaralı bir abisin. Çok acıyor mu?
0: Yok acımıyor ama çok kaşınıyor.
1: Abi çok şanslısın biliyor musun? Cennet vatanımızda sana çok iyi gelecek bir yer var.
0: Nasıl iyi gelecek bir yer?
1: Pamuk bahçe diye bir yer. Her yer pamuktan. İşte orası derideki yaralara çok iyi geliyormuş.
0: Bilemiyorum Cemre. Pek aklıma yatmadı. Pamuk çok zor toplanan bir bitki. Pamuk toplayanlar eldiven takar. Elleri yara olmasın diye.
1: Pamuk toplamayacaksın abi. Oraya gideceksin sadece. Orada sana yardımcı olacaklar.
0: Çok kaşınıyor.
2: Hayırdır evlat? Geçmiş olsun.
0: Sağ ol dede. Bahçedeki otları yoldum da ellerimde bir kaşıntı başladı.
2: Bu otlar pek dokunmaz aslında ama çokça temas etmişsin.
0: Çok kaşınıyor.
2: Bir merhem süreriz, geçer gider Allah'ın izniyle.
1: Gerek yok dede. Pamuk bahçeye giderse tüm yaraları iyileşir.
2: Pamuk bahçe mi?
0: Cemre pamuk tarlasında iyileşeceğimi söylüyor dede.
1: Pamuk tarlası değil, pamuk bahçe. Pamuk bahçe böyle pamuk gibi bir yer dede. Her yer bembeyaz. Oraya gidince yaraların iyileşiyormuş. Televizyonda izledim. Hatta diğer vatanlardan gelenler de varmış. Çok beğeniyorlarmış.
2: Pamuk bahçe diye pamuk tarlalarını mı kastediyor cimcime?
0: Anlamadım ki dede.
2: Yaşa cimcime.
0: Ha?
2: Cemre doğru söylüyor.
0: Pamuk bahçe dediği pamuk tarlası değil mi?
2: Hayır. Pamuk kaleden bahsediyor.
0: Pamuk kale. Doğru ya.
1: Ya.
2: Pamuk kalenin de suyu şifalıdır evlat. Bilhassa cilt hastalıklarına çok iyi gelir. Cemre bir belgeselde izlemiş olmalı.
1: Hayır. Televizyonda izledim dedim ya.
0: Oh, kaşıntım geçti. Çok şükür.
2: Oh, çok şükür.
1: Çok şükür abi.
0: Ama geçmeseydi de doktorum Cemre'nin tavsiyesine uyup Pamukkale'ye gidecektim tabii.
1: Doktor Cemre mi? Yavrucuğum, ağlıyor musun? Sen de mi yaramaz otları yoldun? Merak etme, doktor Cemre seni iyileştirir.
0: Ellerimin kaşıntısı geçti ama yine de doktor Cemre'nin tavsiyesini yabana atmamak lazım.
2: Tabii. Doktor Cemre söylüyorsa vardır bir bildiği.
0: Yaşasın! Rota belirlendi.
2: Pamuk bahçe.

0: muhteşem bir manzara.
1: Hı hı. Hakkın var evlat. Muhteşem bir manzara.
0: Yani dede, bir masal diyarı düşünsem böylesini hayal edemezdim.
1: Cenab-ı Allah'ın tabiat albümünde daha ne manzaralar var evlat?
0: Hepsini görürüz değil mi dede?
1: Allah-u Teala'nın güzelliklerini görmeye bir değil bin insan ömrü yetmez evlat. Ama bizim memleketimize bahşedilen güzellikleri göreceğiz Allah'ın izniyle.
0: İnşallah dede. Bu pamuktan bahçe nasıl oluşmuş dede?
1: Traverten diye adlandırılan bu muhteşem güzellik aslında yeraltı sularının yeryüzüne çıktıkları yerlerde oluşturdukları kayaçlardır. Kalsiyum karbonatlı su yüzeye çıktığında buharlaşma, basıncın azalması ve benzeri sebeplerle çökelir ve bu görüntüyü oluşturur.
0: Ya ne kadar ilginç. Gerçekten de bu su şifalı mı peki dede?
1: Elbette. Bu yeraltı suları içmeye elverişli değildir. Ancak sebep, egzama, mantar gibi deri hastalıkları için bir şifa kaynağıdır.
0: Doktor Cemre biliyordu da söylüyordu.
1: Tabii. Kaklık mağarası tavanındaki çökme sonucu keşfedilmiş ve yakın zamanda ziyarete açılmış.
0: Yeraltı suları bu defa gerçekten yer altında çalışmış dede. Muhteşem bir sulu boya tablo yapmışlar.
1: Ay yaşa, ne güzel söyledin. Ama buradaki şekillerin bir farkı var.
0: Sarkıt ve dikitler.
1: Aferin. Yeraltı sularının mağaranın tavanından akmasıyla sarkıtlar aktığı yerde birikmesiyle de dikitler oluşur. Ey kudret-i ilahi.
0: Allah'ım bize böyle nice güzellikleri göster.
1: Amin. Hayırdır Celebi?
0: Doktor Cemre'ye kontrole gideceğim dede. Pamuk bahçeye gittin mi diye sormayacak mı?
1: İlahi çocuk.

0: Şurası daha uygun sanki. Hı? ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
1: Top gitti, top gitti.
0: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
1: Yakala, yakala.
0: Of. Ah. Aman aman. Oh, belim. Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
1: Çiğik.
0: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar.

0: var. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel, gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop, atmış topu, Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
1: Eyvah, eyvah!
0: Top yuvarlanmış, yuvarlanmış, bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar, sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah, ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar, demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? Küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte, oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle. Ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük, güçlülük, zayıflık değilmiş. Küçümsemek çok fena şeymiş. Küçük gördüklerimizin yardımlarına gün gelip ihtiyaç duyabilirmişiz. Bu masal da burada bitmiş. Gökten elmalar da düşmemiş. Ama istersen iki dost birer elma yiyebiliriz. Ne dersin?

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Hayırlı sabahlar.
1: Hayırlı sabahlar. Ne çabuk sabah oluyor değil mi? Gözlerimizi kapatıyoruz, sonra açıyoruz, sabah olmuş.
0: Peki sen sabah sabah pencerenin yanında ne yapıyorsun?
1: Dışarıya bakıyorum.
0: Dışarıda ne var ki?
1: Şarkı söyleyen bir rüzgar var. O rüzgar vuv vuv vuv diye şarkılar söylüyor. İyi de rüzgar bizim evin yolunu nasıl biliyor ki? Hem bu rüzgar nereden geliyor?
0: Anladım ben. Sen de tıpkı sevimli arı vız vız gibi rüzgarın nasıl oluştuğunu merak ediyorsun.
1: Arı vız vız mı? Aa, ne tatlı bir ismi varmış bu arının. Vız vız. Bana vız vızın hikayesini anlatır mısın?
0: Vız vız çiçeklerin kokusunu içine çekerek büyüyen meraklı bir arıymış. Onun yaşadığı ormanda kuşlar neşeyle ötermiş. Çiçekler sevgiyle açarmış. Senin anlayacağın orman sakinleri her yeni güne umutla başlarmış.
1: Burası çok güzel bir ormanmış.
0: İşte bu

0: Güzel ormanda rüzgar bazen esermiş, bazen de esmezmiş. Rüzgarın diye şarkı söylediği bir gün vız vız yaprakların hışırtısını dinlemiş.
1: Ben de yaprakların hışırtılı sesini dinlemeyi seviyorum. Gece yatmadan önce bu sesi duyduğumda hemen uykuya dalıyorum. Çünkü bu ses bana ninni gibi geliyor.
0: Öyleyse bana bildiğin bir ninniyi söyler misin?
1: Elbette söylerim. Ben çok küçükken annem bana şöyle ninni söylerdi. Beşiğimin ucu bakır, ırgalarım takır takır. Benim yavrum şimdi uyur. Ninni yavrum, ninni ninni.
0: O kadar güzel söyledin ki uykum geldi.
1: Hayır, şimdi uyuyamazsın. Yoksa vız vız da senin gibi yaprakların hışırtısını dinlerken uyumuş olmasın?
0: Hayır, vız vız uyumamış. Yaprakların hışırtısını dinlerken rüzgarın nasıl oluştuğunu merak etmiş ve heyecanla arkadaşına sormuş. Rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Peki arkadaşı ne demiş?
0: Şuradan geliyor diyerek karşı dağa göstermiş.
1: Vız vız o küçücük kanatlarıyla dağa doğru gitmemişler herhalde.
0: Gitmez olur mu hiç? Bu arı öğrenmeye çok istekliymiş. O yüzden uçarak dağa doğru gitmiş. Dağın yanına varınca da ona şöyle seslenmiş. Ey koca dağ! Rüzgar nasıl oluşuyor? Söyler misin bana?
1: Peki dağ ona ne demiş?
0: Dağ gürültülü bir sesle...
2: Ben bilmem. Bulutlara sor.
0: Demiş.
1: Vız vızın macerası da burada sona ermiş.
0: Hiçbir şeyin sona erdiği yok ki.
1: İyi de vız vız o küçücük kanatlarıyla bulutlara doğru uçamaz ki.
0: Doğru söylüyorsun. Hiçbir arı o kadar yükseğe uçamaz. Ama vız vız bulutlara sesini duyurmayı başarmış.
1: Peki bunu nasıl yapmış?
0: Dağın en yüksek yerine çıkıp başını kaldırmış ve bulutlara doğru seslenmiş. Ey sevimli bulutlar! Söyleyin bana, rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Bulutlar ne yapmış peki?
0: Sevimli bulutlar yağmur olup yeryüzüne inmiş. Bir yağmur damlası da vız vızın konduğu çiçeğin üstüne düşerken biz bilmeyiz, yıldızlara sor demiş.
1: Tüh, bütün emekleri boşa gitti desene.
0: Boşa giden bir şey yok Ayşe. Vız vız kovanına dönüp akşamın olmasını beklemiş. Hava kararıp da yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlayınca çok sevinmiş.
1: Ben de yıldızları görünce çok seviniyorum. Hem ben yıldız resmi yapmasını da biliyorum.
0: Öyle mi? Nasıl yapıyorsun? Merak ettim şimdi.
1: İşte bak böyle yapıyorum.
0: Çok güzel oldu. Üstelik bu yıldızlar gülümsüyor.
1: Peki o yıldızlar da böyle gülümsüyor muymuş?
0: Senin resmindeki yıldızlar gibi tatlı tatlı gülümsüyorlarmış işte. Vız vız o yıldızlara el sallayıp aynı soruyu onlara da sormuş. Geceyi aydınlatan güzel yüzlü yıldızlar. Söyleyin bana rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Vız vız yıldızlara sesini duyurabilmiş mi?
0: Elbette duyurmuş.
1: İyi de bu nasıl olmuş?
0: Bir şeyin olmasını kalpten istediğimizde Allah'a dua ederiz. Allah da dualarımızı kabul eder. O yüzden içimizdeki yani kalbimizdeki sese kulak verip duaya devam etmeliyiz. Vız vız bu şekilde sesini yıldızlara kadar ulaştırabilmiş. Bir yıldız gökyüzünden kayıp onun karşısına geçmiş ve başlamış anlatmaya.
2: Rüzgarın nasıl oluştuğunu merak eden şirin arı. İyi dinle sözlerimi. Sana olduğu gibi anlatacağım bildiklerimi.
1: O yıldız ne anlatmış?
0: Yıldız, güneş biz yıldızların öğretmenidir diye söze başlamış. Ve konuşmasına şöyle devam etmiş.
2: Bilmediklerimizi güneşe sorup öğreniriz. Ben de zamanında rüzgarın nasıl oluştuğunu merak edip kendisine sormuştum. Güneş de bana şöyle demişti. Rüzgar, havanın gökyüzü.

0: gözünde oradan oraya çok hızlı hareket etmesiyle oluşur.
1: İçindeki sese kulak veren vız vız sonunda istediği bilgiye ulaştı.
2: Peki ya sen? İçindeki sese kulak verdiğinde ne duyuyorsun?
1: İşte bu sesi duyuyorum.
2: Sen çok acıkmışsın.
1: Çok acıktım ya.
2: Öyleyse aşağı inelim de karnımızı bir güzel doyuralım.

0: Of. Oo, Ali hiç dikkatini vermiyorsun.
1: Aynı yerde dönüp duruyorum Bilge. Kafam karıştı.
0: Bunu boşuna mı çalıyorum? Düdüklü tencereye döndüm.
1: Tamam tamam, sen devam et. Bir adım, bir adım daha ve bir adım. Aha, burada bir yerde olmalı. Burada değil. Burada da yok. Yok, yok, yok, yok. Bilge, en zor yeri seçmesen şaşardım. Tamam, yaklaştım, anladık. Hatta önündeyim. Nasıl? Masada değil mi? Yanlış yerde mi arıyorum? Buldum.
0: Nihayet.
2: Sağ ol Caner. Çok makbule geçti. Allah razı olsun evladım. Şöyle bırakıver.
3: Ne demek Arif baba? Allah senden de razı olsun. Bir de safa dönüş fotoğrafı alalım. Gülümse Arif baba.
2: Evladım, adım atsak fotoğrafını çektin. Alışverişte, para öderken, para üstünü alırken.

0: güzel oldu. Arif babayla alışveriş günü. Bu hikaye en az 10 beğeni alır.
1: Ne hikayesi o? Ben de beğeneyim.
0: İnternete ekledim, izlersin. Caner'le Curcuna kanalı gururla sunar.
2: Beni bu yaştan sonra meşhur edeceksiniz.
1: Senin neyin eksik dede? Oo, yine bir sürü şey bulmuşsun.
2: Caner sağ olsun.
0: Ali nerede?
1: Yukarıda. Çözmesi gereken bir hikaye üzerinde çalışıyor.
0: Ah, bulmaca mı? Hemen gidip bakayım. Hadi Rıkkımız.
3: Tam pa pa para pa pa. Tam pa pa para pa pa. Tam pa pa para pa pa.
0: Bu daha ne kadar devam edecek?
3: Tam pa pa para pa pa.
4: İp ucunu çözünceye kadar arayacağız.
3: Tam pa pa para pa pa.
0: Onu sormuyorum. Mırıltı ne kadar devam edecek?
4: Düşünmeme yardım ediyor.
0: Ah, yeter düşündün. Kalk da aramama yardım et.
4: Önce nereye bakacağımıza karar verelim.
3: Tam pa pa para pa pa.
0: Tam pa pam pa pam pa pa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Beğendin mi yaptığını? Dilime dolandı.
4: Kabul et. Böyle daha akılda kalıcı.
0: Akılda kalacak ne var? Bir kapağın ardında işte. Şunun gibi. Herhangi bir kapak olabilir.
4: Bula bula eski çantayı buldum. İpucunda etrafa neşe katar diyor.
0: Ali, buldum galiba.
4: Pikap bu. Ödül harflerimiz de burada.
5: Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Neşe katar etrafa.
0: Eskiden bununla mı müzik dinliyorlarmış?
4: Daha önce gramofon varmış. Onlar elle kurarak çalışıyor. Zamanla bunun gibi elektrikle çalışan pikaplar kullanılır olmuş.
0: Çalışıyor mu acaba?
4: Birazdan öğreniriz.
0: Resme göre şu taraftaki düğme ile açılıyor.
4: Acele etme Caner. Önce bir emin. Caner.
0: Çalıştı.
4: Caner, durdur şunu.
0: Beni de bekleyin. Neredeyse bütün eğlenceyi kaçıracaktım.
4: Eğlence mi? Şimdiden başım dönmeye başladı.
0: Geçer şimdi. Tadını çıkar biraz. Ali, galiba midem kötü oldu. Yardım et.
4: Nasıl edeyim? Daha ayakta duramıyorum.
0: Ne olur biri şunu kapatsın.
4: Yaşa Rıkkımız.
0: Düğmeyi çek Rıkkımız. Düğme. Onu değil Rıkkımız. Diğerine git. Diğerine. Rıkkımız.
4: Yanlış düğme.
0: Alacağın olsun Rıkkımız.

0: Gördün mü? Hiç ses yok. Çalışmıyor.
1: Plak bozuk olmasın. Ha? Abi not var.
0: Fazla uzakta değil eksik parça. İhtiyacın olan dikkatli bir çift göz.
1: Ben hiçbir şey anlamadım.
0: Plak için gerekli olan parça burada bir yerdeymiş. Olması gereken yerde olmayan bir şey aramamız gerekiyor.
1: Ali, etrafına bakar mısın? Burada herhangi bir şey yerinde gibi duruyor mu?
0: Aslında hepsinin bir düzeni var. Kitaplar, dergiler, benzer eşyalar bile bir arada duruyor.
1: İyi de hiçbiri pikabı çalıştıracak parçaya benzemiyor.
0: O kadar emin olma. Belki sadece yerini gösterir.

0: Bir oyuncağa sahip çıkamadın.
1: Rıkkımız sağ olsun. Kamyonetle bir olup beni yere serdi. Burada sadece ödül harfleri var. Hani eksik parçayı bulacaktık.
0: Olamaz. Sakın kamyonette.
1: Acele et. Kaybolmadan bulalım.

0: Pikap iğnesini dikkatlice yerine yerleştirelim. Ha? İşte böyle.
1: Her şey tamamsa izninizle.
0: Buyurun Caner Bey.
1: Ah, plak çalıyor.
2: Hadi o zaman bekletmeyelim. Sen şu yeni bulduklarımı da getir kızım.
1: Olur dedeciğim.
2: Maşallah size. Her şey yerli yerinde. Sayenizde bizim eski emanetin de sesini duymuş olduk.
0: Ah, emanet mi? Pikap senin değil mi Arif Baba?
2: Değil Ali. Yıllar evvel tamir ettirmem için biri bırakmıştı. Tamir ettirdik ama daha sahibi gelip almadı.
3: Belki unutmuştur.
2: Belki. Biz her emanet gibi sahibi gelinceye kadar onu korumayla görevliyiz. Biliyorsunuz, dinimiz emanet konusunda hassas olmayı gerektirir.
0: Merak etme Arif Baba. Bundan böyle biz de emaneti korumana destek oluruz.
2: Allah sizden razı olsun. Lakin emanetin sadece eşya gibi maddi bir konu olmadığını unutmayın. Mesela akıl ve beden insana verilen emanettir. Onları koruma konusunda tedbirli olmak, akıl ederek, çalışarak insanlığın yararına kullanmak insanın vazifelerindendir. Nihayet sizin gibi pırıl pırıl evlatlar da bize emanettir. Korunmaları, ihtiyaçlarının karşılanmaları büyüklerin sorumluluğudur.
1: Buyur dede, yeni plaklar.
2: Hadi o zaman, şöyle hareketli bir şeyler çalalım. Hadi bakalım.

0: Peki durumu nasıl şimdi?
1: İyiye gidiyor hamdolsun. Ama yine de yalnız bırakmamak lazım.
0: Zehra abla o yüzden mi gelmedi?
1: Hı.
0: Üzüldüm dostum. Geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Yapabileceğimiz bir şey var mı?
1: Yok. Yapılacak her şeyi yaptık. Sadece dinlenecek.
0: Hiçbir şey mi yok?
1: Yok. Yani sanırım.
0: Dua edebiliriz mesela.
1: Ha, evet ya. O iyi olur işte.
0: Demek ki yapılacak bir şey varmış hala.
1: Demek ki.
0: Ne oldu?
1: Ablam buradaki işlere benim bakıp bakamayacağımı sordu da bugün Kur'an derslerinden fırsat bulursam.
0: Tamam, birlikte yaparız. Merak etme sen.
1: Yaşa be. Şimdi keyfim yerine geldi. Bize iki çay.
2: Kalk kendin al.
1: Ha?
0: Hak ettin dostum.
1: Hakikaten ya. Sen yardım ederim deyince sevinçten saçmaladım. Tamam Fatma abla, ben alırım çayı.
2: Bana da getir.
0: Bu da cezasıydı.
1: Aynen, bunu da hak ettim.
3: Çok üzüldüm.
2: Keşke elimizden bir şey gelse.
0: Ben de sordum Fatma abla. Sadece biraz dinlenmesi gerekiyormuş.
2: Dolayısıyla Zehra'nın da başında durması gerekiyor.
0: Evet.
2: Öyleyse ben tadilat işini biraz erteleyeyim.
0: Ha? Tadilat mı?
2: Evet. Bugün ustalar gelip rafların bir kısmını tamir edeceklerdi. Zehra ve ben de kitapları yeniden düzenleyecektik.
0: Ne yapacaksın?
2: Ustaları arayıp sonra gelmelerini söyleyeceğim.
0: Aşk olsun Fatma abla. Biz ne güne duruyoruz?
2: Bilmem ki.
0: Hem Zehra ablanın ne zaman geleceği belli olmaz. Geldiğinde de yorgun olur belki.
2: O da doğru. Bu rafları bir an önce yaptırmazsak üzerimize yıkılacak bir gün.

0: Allah korusun. Sen ustaları çağır, ben Selim hocayla da görüşüp bir organizasyon yapayım.
1: Hay Allah razı olsun Emin.
0: Cümlemizden.
2: Vay be, bundan hiç bahsetmemişti.
0: Unutmuştur dostum.
2: Ya da utanmış.
0: O da olabilir. Fatma abla hassastır biraz.
2: E madem bu kadar iş var, biz nereye gidiyoruz?
0: Ulu camiye.
2: Ne yapacağız? İşler yolunda gitsin diye dua mı edeceğiz?
0: Neden olmasın? Elimizden gelenin en iyisini de yaparız. Allah yardım etsin diye dua da ederiz.
2: Doğru. Tevekküldü değil mi bunun adı?
0: Aynen dostum.

0: şimdi anladım.
1: Ayıp be Harun. Ben siz bu işi yapabileceğinizi nasıl düşündünüz?
0: Aslında yapamaz değiliz de geç biter.
2: Selim hocanın yardımı olmadan olmaz.
0: Anladım. Biz çalışacağız, Selim hoca dua edecek.
1: Ben var ya, senin yaptığın işin iki katını yaparım be.
0: Aman hocam, belini incitme de.
1: Sen görürsün. Bana yetişemeyeceksin. Dua etme işi de sana kalacak.
2: Vallahi hocam şu işi yapalım da hepimiz dua da ederiz, şükür namazı da kılarız.
1: Eyvallah. Zehra'yı mahcup etmeyelim.
3: Selamın aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Hayırdır gençler? Çok keyifli bir toplantı mı var?
2: Yok Hakkı baba. Bugün öğleden sonra sahaf dükkanındaki rafları yerleştirme işi var.
0: Normalde ablam yardım edecekti ama annem hasta olduğu için iş bize kaldı.
1: Organize olmaya çalışıyoruz.
3: Güzel düşünmüşsünüz. Çok geçmiş olsun Harun.
0: Allah razı olsun Hakkı baba.
3: Yardım lazım mı peki?
0: Dua et.
3: Ne oluyor yahu?
1: Anlatırım Hakkı baba, anlatırım.
3: Eyvallah.
2: Ezan vakti geldi hocam.
1: O zaman neyi bekliyorsun Emin hocam?
2: Estağfurullah.
1: Hadi bakalım. Ezanımızı oku da namazımızı kılıp taşhana geçelim.
3: Şimdiden Allah kabul etsin.
2: Amin.

0: Ustaların işi bitmiş hocam.
1: Sıra bizde mi?
2: Başka kim gelecek yardıma?
3: Ne oldu Harun efendi? Bakıyorum şimdiden yan çizmeye başladın.
2: Yo, ne alakası var?
0: Şey, aslında birileri gelse iyi olur.
1: Hayırdır Emin?
0: Şimdi aklıma geldi. Biraz ezber tekrarı yapmam gerekiyor benim. Olmadı hemen ezberime çalışıp yetişirim size.
2: Oo, yan çizdin ha?
1: Sensiz olmaz Emin.
0: Ama ezber...
1: Bak şöyle yapalım. Bu işi bitirelim, sonra ben senin ezberine yardım edeyim.
0: Anlaştık.
2: İşte be. Selamun aleyküm.
3: Aleykümselam. Oo, İsmail ve Mahir. Taşhan'ın parlayan yıldızları. Hoş geldiniz.
2: Estağfurullah hocam.
0: İş olduğunu duyduk da biz de yardım edelim mi?
2: Evet.
3: Aslında Harun tek başına yapar da biz de sevabı ortak olalım dedik.
0: İşiniz yoksa yardım edebilirsiniz aslında.
2: Ederiz tabii.
4: Oley be.
3: Sevinme Harun. Göreceksin sen.
2: Aman hocam ya.
3: Şaka şaka.
2: Ay!
1: Aman ay. Çocuklar.
2: Özür dilerim Harun. Benim yüzümden oldu. Neyse.
0: İyisin değil mi Harun?
2: İyiyim. Of.
0: Aman hocam sıkı tut.
1: Vallahi zor işmiş be Emin. İyi ki İsmail ve Mahir de geldiler.
0: Öyle vallahi hocam. Şunu da yerleştirelim hele.
1: Oh çok şükür. Daha kaç raf var?
0: Sanırım 7-8 tane kadar.

0: Hepsini Emin'le ben taşıdım.
1: Nasıl ya? Şunu ben taşıdım.
2: Harun'un hakkını yemeyelim. İsmail ve Mahir nerede?
0: İşleri çıktı, gittiler.
2: Neyse, gerisi kolay zaten. Gerisi derken? Kitapları yerleştirme.
1: Kitapları yerleştirme mi?
2: Ya ne yerleştirecektik? Bardak tabak mı?
0: Eyvah! Onu unuttuk biz.
2: Harun!
1: Efendim dostum.
2: Şimdi gerçekten duaya başlayabilirsin.
0: Hadi bakalım. Beklemek de olmaz.
1: Bismillah.
2: Biraz mola verelim.
1: İyi olur.
2: Bugün yorulduk ama değdi be Harun.
1: Değdi vallahi.
2: Zehra abla geldiğinde çok sevinecek bu işe.
1: Öyle.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
3: Okuma mı yapıyorsunuz?
2: Evet Hakkı baba. Bugün biraz oyalandık.
3: Aferin size. Benim çalışkan çocuklar.
2: Allah razı olsun Hakkı baba.
3: Harun.
1: Efendim Hakkı baba.
3: Annen nasıl oldu? Haber var mı?
1: Bilmem.
2: Aa, biz onu unuttuk. Gidip geçmiş olsun demek icap ederdi.
3: Doğru söylüyorsun Emin. Ne yapsak acaba?
2: Hacer teyzeden rica etsek de bir çorba mı yapsa?
3: Harika fikir. Hadi çıkalım biz.
2: Tamam Hakkı baba.
4: Maşallah. Herkes burada.
3: Hoş geldin Hacer. Hayırdır inşallah.
4: Harun'un annesi için çorba yapmıştım da.
3: Oo, ben de diyorum bu koku nereden geliyor?
1: Harikasın Hacer teyze. İçimizi okudun sanki.
2: Evet, tam da bundan bahsediyorduk.
4: Siz benim içimi okumuşsunuz sanki.
3: Öyle olmuş. Evet, eline sağlık. Gidelim öyleyse.
5: Ya çok teşekkür ederim hepinize.
3: Aşk olsun Zehra. Hep sen bize yardım edecek diyorsun ya.
1: Ya bırak şimdi. İşlerin bittiğine sevinmemiş gibi.
2: Sadece bu işler değil. Çay işi de Harun'a kalınca gerildi biraz.
5: Ama çorba bir harikaydı Hacer teyze.
4: Afiyet olsun canım.
5: Ay canım teyzem benim.
2: Hacer teyze.
4: Efendim?
2: Dün o kadar çalıştık. Bence o çorbadan biz de hak ettik.
0: İşte günün en güzel sözü.
4: Canınız sağ olsun Emin. Akşam bendensiniz.
1: İşte bu be.
2: Yahu dur. Sözü ben aldım, sen sevindin.
1: Komşu da pişer, bize de düşer ama değil mi? Ya diyorum ki hazır işbirliğinin önemini kavramışken şu benim ezberleri de mi paylaşsak?
2: Ha? Senin ezberi ben mi yapacağım?
1: Ha, doğru ya. Olmaz öyle.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur. Sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikri sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım ah, neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım abartıyor muyum?
2: Canım abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
2: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
2: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
2: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
2: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
2: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan, tedbirimizi alır, takdiri ona bırakırız.
1: Doğru.
2: Hadi, uç da gidip caminin şadırvanında.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayı şmaca parmağı geliyor.
3: Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: eskici.
1: Yatmadan önce yarın okulda kullanacaklarımı hazırlamak iyi oluyor. Puf zekası bu. Böylece geç kalmıyorum. İşte tamam. Bu kutuda fazlalıklar var. Annem yarın eskiciye verecekti.
2: Anne!
1: Fazla eşyalarımı ayırdım. Yarın eskiciye verebilirsin. Bütün görevler tamam olduğuna göre uyusun da büyüsün. Puf!
3: Eskici! Eskici! Eskileri alalım.
1: Eskici, eskici geldi. Kutuyu çıkarayım. Daha çok erken. Nasılsa eşyalarımı hazırladım.
4: Lilo, hadi okula.
5: Gözlerime inanamıyorum Kıpır. Nasıl oldu da bu sabah erken uyandın?
4: Bugün öğretmenimiz koleksiyonlarımızı istedi ya. Heyecandan erkenden kalktım. Araba koleksiyonum sergiye çıkacak.
5: Benim de kar kürelerim. Ne güzeller. Herkesin görmesini çok istiyorum. Ama kimsenin dokunmasını istemiyorum.
4: Aman kimse dokunmaz, merak etme.
5: Kırılabilir Kıpır. Geçen hafta bir tanesini kırmıştın hatta.
4: Tamam, haklısın. Koleksiyonları çok zor hazırlarız. Bu nedenle değerlidir. Ve bu nedenle ellenmemesi gerekir. Bu nedenle...
5: Tamam, anladım. Bu nedenle okula geç kalmayalım.
6: İncilerim, maşallah ne güzel hazırlamışsınız burayı. Bugün özel bir gün. Herkes özenle biriktirdiği koleksiyonlarını getirdi mi?
0: Evet!
6: Harikasınız. Okulumuzda ilk kez koleksiyon sergisi yapmış olacağız. Ben birkaç kişiyi daha sergimize davet edeyim. Siz de eşyalarınızı güzelce dizin incilerim.
4: Güçlü, ne yani? Senin koleksiyonun sadece taşlar mı? Benimkine bak.
7: Oo, araba koleksiyonun var demek. Taşlar da benim için çok önemli. Onları biriktirdim. Bak bu taş mesela, kalp şeklinde.
5: Aa, şu taşın rengine bak. Renk değiştiriyor.
7: Evet, ışığa göre rengi bazen kırmızı, bazen mavi oluyor.
4: Gerçekten güzel bir koleksiyon olmuş dostum.
5: Ve benim kalem koleksiyonuma bakın. Bu kalem tam 10 tane farklı renkte yazabiliyor.
4: Güzel, güzel. Lila da kar küresi koleksiyonunu getirdi.
5: Kıpır.
1: Ha, olamaz. Şapka koleksiyonum.
4: Aa, olamaz. Yine mi? Kırılamazsın.
5: Tutun. Hayır. Çekilin, çekilin kürem. Yakaladım, merak etme.
4: Ben de yakaladım.
8: Bunu mu arıyorsun?
5: Evet, kürem.
4: Kürem buradaysa bu yuvarlak şey de ne?
1: Benim arkadaşlar, benim başıma gelenler. Koleksiyonum yok. Şapka koleksiyonum.
7: Kutuda ne var ki? Eski eşyalar, gazeteler.
1: Karışmış. Sabah eskicinin sesini duydum. Çok uykuluydum. Geri dönüşüm için fazlalıklara ayırdığım kutuyu verecektim.
5: Yanlışlıkla koleksiyonunu mu verdin?
1: Evet.
4: Durun. Eskiciye ulaşırsak bize şapkalarını geri verir belki.
3: Veremez. Çünkü çoktan geri dönüşüm fabrikasına gitmiştir.
1: Hayır, olamaz. Şapkalarım atık değil.
5: Eskici nasıl biriydi?
1: Görmedim ki. Sadece sesini duydum.
3: Eskici! Eskici! Yani böyle bağırıyor olabilir.
1: Evet, evet. Aynen böyle bağırıyordu. Bir dakika. O ses yengeç. Eskici sendin.
3: Doğru ya, bendim. Sabah işe başladım. Balıkları eski eşyalarından kurtarıyorum. Ve onları geri dönüşüme kazandırıyorum.
1: Yo, şapkalarım atık değil.
3: Haklısın. Ortada bir yanlışlık var. Hemen gidersek koleksiyonunu geri dönüşüm makinesine girmeden kurtarabiliriz.
4: Hadi o zaman. Ne duruyoruz?
1: Hayır. Burada değil. Bu da değil.
4: Bu ne işe yarıyor acaba?
1: İşte orada.
3: Tamam, anladım.
4: Ne oldu şimdi?
5: Makine durdu. Yengeç, hadi kutuyu al. Hayır, hızlandı.
1: uzun zamandır en değişik şapkalar koleksiyonu biriktirmiştim.
3: Hakide'yi durdurmamız gerekiyor.
0: Olamaz. Kol sıkışmış.
1: Acele edin.
3: Hadi hep birlikte.
4: Başardık.
1: Ah, sonunda şapkalarım. Allah razı olsun arkadaşlar.
4: Hadi sergi başlamadan önce okula yetişelim.
6: Ne güzel koleksiyonlar yapmışsınız incilerim. Birazdan misafirlerimiz gelir. Sergimiz çok ilgi görecek.
2: Renk renk kalemlerim, yazar boyar çizerim.
4: Araba koleksiyonum var benim. Hepsini sıra sıra dizdim.

0: Lucky'de benek benek.
1: Aferin incilerim. Harikasınız.
2: Buldurmaca Kulesi.
3: Ay. İşte oldu.
4: Sıra bende. 1, 2, 3 don.
5: Gülmek de yasak değil mi?
4: Evet.
5: Ah, dayanamadım.
4: Ben kazandım. Hadi bir daha.
0: Of of. Bugün canım çok sıkılıyor.
4: Güçlü. Gel, don oyunu oynuyoruz.
0: Hayır, canım oyun oynamak istemiyor. 1, 2, 3.
3: Hadi, sakın yıkılma lütfen.
6: Kule, güçlü. Oyun oynuyorduk.
0: Çok üzgünüm. Of, arkadaşlar canım çok sıkılıyor. İsteyerek yapmadım.
3: Neden canın sıkılıyor ki? Hadi gel, bizimle tahta kule oyununu oyna.
0: Hayır, canım istemiyor.
1: Hayırlı sabahlar incilerim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
1: Güçlü, neyin var?
0: Canım çok sıkılıyor öğretmenim. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum.
1: Aslında bugün farklı bir şeyler yapabiliriz. Ama ne?
7: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım.
1: Hayırlı sabahlar Kaju ve yengeç. Nereye gidiyorsunuz bakalım?
8: Mercan Yalı'nın en yüksek kulesi olan Buldurmaca Kulesi'ne gidiyoruz. Biraz manzaranın tadını çıkaracağız.
7: Tabii bu kez bulmacayı çözersek. Kulede tam 4 kapı var. Kapıları açmak çok zor.
8: Bu kez başaracağız bence.
1: İncilerim, bu görev tam bize göre. Ne dersiniz? Buldurmaca Kulesi'ni ziyaret edelim mi?
0: Evet!
2: Yaşasın!
7: İşte ilk kapı. Üzerinde resimler var. Ne demek şimdi bu?
4: Yıldız, güneş, ay. Tekrar yıldız, güneş, ay.
3: Bu kez karışmış. Bu sefer yıldız, ay, güneş.
5: Bu çok kolay. Sırası bozulmuş.
1: Haklısın İncim. Bu bir örüntü. Örüntüde bazı şekiller, sayılar veya nesneler kullanılabilir. Bu gördüğümüz nesneler belirli bir sıraya göre dizilmiş ve örüntü oluşturulmuş.
0: O zaman son sırada bir karışıklık var. Örüntü yıldız, güneş ve ay şeklinde hazırlanmış. Ay ve güneşin yerini değiştirirsek doğru sıralanıyor.
8: Gözlerime inanamıyorum. Kapı açıldı.
3: Ah, bir kapı daha.
7: Üzerinde sayılar var. 1, 3, 5, 7. Ve bir görsel boş.
3: Bu bulmaca da belirli bir sıraya göre dizilmiş olmalı.
4: 1, 3, 5, 7. Sonra ne gelir ki?
5: Tek rakamlar. İşte bu kutuya da 9 gelecek.
1: Aa. Başardınız incilerim.
8: Bu yavru balıklar birer dahi dostum.
0: Aa, ben. Bir tane daha ben ve bir tane daha ben.
8: Sonra ben. Sonra bir tane daha güçlü, bir tane daha güçlü, bir güçlü daha ve boşluk.
4: Oo, güçlü. Baksana meşhur olmuşsunuz. Bulmacada senin resmini kullanmışlar.
7: Ve yeni bir örüntü.
4: 3 güçlü 1 yengeç. 3 güçlü ve... bir yengeç lazım. Orası boş.
1: Örüntü çözüldü.
0: Ama yengecin başka fotoğrafı yok ki.
8: Kendisi burada.
7: Oldu mu?
0: Açıldı, açıldı.
8: Durun, beni bekleyin.
1: Canın hala sıkılıyor mu güçlü?
0: Hayır öğretmenim. Çok şükür geçti.
4: Bulmacaları çözdük, eğlendik, güldük. Manzara harika.
5: Canın sıkılırsa hemencecik geçer dostlarınla.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayla Bera.
1: Bir dilim kuru ekmek. Ayla ve Bera sabah erkenden kalktılar. Birbirlerine gülümseyerek günaydın dediler ve yüzlerini yıkadıktan sonra koşarak mutfağa gittiler. Burunlarına çok güzel bir koku geldi. İki kardeş kokunun geldiği yere doğru yürüdüler. Anneleri kahvaltı hazırlıyordu. Burunlarına gelen bu koku yumurtalı ekmeğin kokusuydu. Enfes görünüyordu. Ayla ve Bera anne ve babalarına da günaydın dediler. Ayla annesine,
2: "Kahvaltı için bakkaldan ekmek alayım mı anneciğim?"
1: diye sordu. Annesi ise evde dünden kalan ekmeklerin bayatladığını ve onlardan yumurtalı ekmek yaptığını söyledi. Elinde kalan bayat ekmekleri de göstererek, "Bunları da israf olmaması için değerlendirmeliyiz," dedi. Ayla ve Bera yumurtalı ekmeği çok sevdiklerinden daha da büyük bir iştahla oturdular sofraya. Afiyetle kahvaltılarını bitirdiler. Tabaklarında hiç yemek bırakmadılar. Bu güzel nimetleri kendilerine bahşeden Yüce Allah'a şükrettiler ve annelerine, "Ellerine sağlık, teşekkürler anneciğim," diyerek sofradan kalktılar. Dışarıda güneşli, sımsıcak bir hava vardı. Bu güneşli güzel günü değerlendirmek için heyecanla koşturarak bahçeye çıktılar ve oyun oynamaya başladılar. Ayla Bera'ya dokundu ve
2: "Ebe!"
1: diye bağırdı. Ayla koşmaya, Bera kovalamaya başladı. Tatlı gülümsemeler eşliğinde bir o yana bir bu yana koşuşturan iki kardeşin kahkahaları bahçeyi sardı.

0: Öğlen olmuştu. Ayla ve Bera ezan sesiyle birlikte oyuna ara verdiler. Namaz vakti geldiğinde babalarıyla birlikte camiye kadar ona eşlik ettiler. Yol boyunca el ele tutuştular. Manav amca her zamanki gibi meyve sandıklarını diziyordu. Bera,
1: "Elmalar ne kadar güzel, kocaman!"
0: dedi. Ayla,
2: "Ne kadar parlak ve kırmızı, öyle değil mi baba?"
0: dedi. Duyduklarına istemeden kulak misafiri olan Manav amca, kendisine doğru yaklaşan Ayla ve Bera'ya tezgahına dizdiği elmalardan birer tane silerek ikram ettikten sonra,
3: "Nasıl? Taze, öyle değil mi çocuklar?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera aynı anda soruya cevap verdiler.
4: "Evet, çok taze ve o kadar da lezzetli,"
0: dediler. Bu tatlı sohbetin soru cevap kısmı bittikten sonra bir soru da babalarından geldi.
3: "Evet çocuklar, bir şey unutmadınız mı?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera bu sorunun cevabını zaten biliyorlardı. Hiç zorlanmadan aynı anda cevapladılar.
5: "Teşekkürler Manav amca."
0: Ayaküstü ufak tatlı bir sohbetten sonra selamlaşıldı ve yola kaldıkları yerden devam ettiler. Ayla ve Bera cami avlusuna geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Elma ağaçlarının meyve verdiğini gördüler. Her yer elma ağaçlarıyla doluydu. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyordu. Ayla ve Bera gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. O sırada birkaç güvercin cami avlusuna kondu. Toprağı eşelediler. Çimlerin arasında yiyebilecekleri bir şeyler aradılar. Gagalarını toprağa vurdular ama kursaklarına göre bir şey yoktu. Hayvanları çok seven iki kardeş güvercinleri görünce onları izlemeye koyuldular. Bera kuşları kardeşine göstererek
1: "Ayla, kuşlar ne yapıyor böyle?"
0: diye sordu. Ayla gözlemlediği güvercinlere bakarak
2: "Bence yemek arıyorlar,"
0: diye cevap verdi.
1: "Ama burada onlar için yiyecek bir şey yok ki,"
0: dedi Bera. Güvercinler Ayla ve Bera'yı görünce yanlarına doğru yürüdüler. Sanki onlardan yiyecek ister gibi bir halleri vardı. Ayla, kardeşi Bera'nın üzüldüğünü anlamıştı. Çevresine bakınıp çözüm aradı. O da ne? Hemen yanında kocaman bir elma ağacı olduğunu hatırladı. Oradan elma toplayıp güvercinlere yedirebiliriz diye düşündü. Ve kardeşine,
2: "Evet haklısın, yerde yok ama bak ağaca,"
0: deyip elmaları gösterdi. İki kardeş çok heyecanlandılar. Fakat ağaca yetişmeleri zordu. İkisi de dallara uzanamadı. Ayla'nın parmakları daldaki elmaya değiyordu ama bu elmayı daldan kopartmasına yetmedi. Ayla kardeşini belinden tuttu ve elmanın olduğu dala doğru kaldırdı. Bu sayede birlikte ağaçtan bir elma koparmayı başardılar. Koca kırmızı bir elmayı kopartıp güvercinlerin önüne koydular. Büyük bir hevesle güvercinlerin karınlarını doyurmalarını beklediler. Fakat elma güvercinlerin yiyebileceği bir yem değildi. Güvercinler bir elmaya, bir Ayla'ya, bir de Bera'ya baktılar ve kaldıkları yerden toprağı eşelemeye devam ettiler. Bera hüzünlü bir sesle,
1: "Acaba kuşlar elma sevmiyor mu?"

0: iç geçirdi. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler. Ayla'nın aklına okuduğu hikaye kitabındaki güvercine buğday veren koca yürekli minik kahramanın hikayesi geldi. Bera'ya seslenerek, "Bir avuç buğdayımız olsaydı keşke," dedi. "Hey, bu bir buğday." Ayla ve Bera bir avuç buğdayı caminin avlusuna serpiştirdikten sonra güvercinlerin büyük bir iştahla buğdayları yediklerini gördüler. Fakat güvercinler öyle acıkmıştı ki etrafa serptikleri buğday taneleri hemen bitiverdi. Bu durum karşısında Bera, kuşların yiyebileceği başka ne olabilir ki diye düşündü. Birden Bera'nın aklına sabah annesinin kenara ayırdığı bayat ekmekler geldi. Sevinçle, "Buldum!" diye bağırdı. O sırada babaları camiden çıkıp Ayla ve Bera'nın yanlarına geldi.
1: "Yine ne buldun güzel oğlum?"
0: dedi. Bera büyük bir heyecanla hemen cevap verdi. Güvercinlerden bahsetti. Evdeki bayat ekmekleri onlara yedirirlerse karınlarını doyurabileceklerinden de bahsetti. Ayla da kardeşini destekledi. Babaları Ayla ve Bera'nın bu güzel düşüncesini duyunca çok sevindi. Birlikte evin yolunu tuttular. Annelerine de avludaki güvercinlerden bahsettiler. Merhametli olup yardım etmek istemeleri anne babalarını çok mutlu etmişti. Bayat ekmekleri ıslatıp bir kaba koydular. İkindi vakti olduğunda Ayla ve Bera ellerindeki bayat ekmeklerle güvercinleri doyurmak için tekrar cami avlusuna geldiler. Ekmekleri güvercinlerin önlerine doğru serptiler. Karınları aç olan güvercinler önlerine serpilen ekmeklerin hepsini bitirdiler. Ekmekleri gören diğer kuşlar da geldi. Serçeler ve kargalar da onlara eşlik etti. Bera ve Ayla artık daha mutluydu. Çünkü ekmekler israf olmamıştı ve kuşların karınlarını doyurmayı başarmışlardı. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında yataklarında yatarken, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtalı ekmeğin damaklarında bıraktığı tadı, sevimli güzel güvercinleri ve diğer kuşları cami avlusunda geçirdikleri güzel zamanları konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Ne güzeldir uyanmak güzel bir kahvaltıya, nimet çöpe atılmaz, israf etmek ne fena. Kuşlar vardı camide, gördük oyun oynarken, arıyorlar yiyecek bahçesinde gezerken. Önce üzüldük, sonra dedik ki ne yapmalı? Etrafa bakındık biz, bir çaresi olmalı. Görünce elmaları uzattık biz onlara, yemek istemediler, koştuk hemen mutfağa. Anlattık babamıza, sonra da annemize, onlar da çok sevindi kuşları sevmemize. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar semalarda gönlünce uçuşan kuşları düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz

0: Olmaz Acıvat. Olmaz.
1: Yahu neden olmasın?
0: Sevmiyorum arkadaş. Yani hoşlanmıyorum. Yani haz etmiyorum. Yani beğenmiyorum. Yani ilgimi çekmiyor. Yani...
1: Onu anladık. Neden sevmiyorsun onu söyle.
2: Karagöz evladım şu çöpü bir atıver.
0: Olur Halime teyze. Çok kalabalık.
1: Yahu ne kalabalığı? Koca sokakta bir sen varsın, bir ben. Bir de Halime teyze.
3: Karagöz efendi, benim şu çöpü de atıver.
0: Olur Haydar abi.
1: Tabii bir de Haydar abi. Yani kalabalık falan değil.
0: Hacıva, kalabalık diye sokağa demedim. Hani sordun ya neden sevmiyorsun diye.
1: Ha anladım. Sen kalabalığı sevmiyorsun.
0: Aynen. Takdir edersin ki şenlikler kalabalık olur.
1: Canım dert ettiğin şeye bak. Seninle ayrı bir köşede birkaç arkadaşla oturur sohbet ederiz.
0: Madem şenlikte ayrı oturacağız. Gelin benim evde oturalım.
1: Olmaz.
0: Neden olmasın?
2: Karagöz!
0: Ya Fatma abla şu şişe atılır mı ya? Yere düşse kırılır. Çoluk çocuğun ayağına batar.
2: Senin tutacağını bildim ben. Tutarsın sen.
0: Gazı da verdin. Hadi bakalım.
1: Maşallah mahallenin çöpçüsü gibi tüm çöpleri topladın gözüm.
0: Bunların hepsi tek yaşayan insanlar Hacivat. Kimsesi yok. Ben her zaman onların çöpünü de atarım. Pazardan ihtiyaçlarını da alırım.
1: Vay Allah senden razı olsun Karagöz. Tek olmak zordur. Sen onların işlerini kolaylaştırıyorsun. Allah da seninkini kolaylaştırsın.
0: Heh, ne güzel söyledin. Şenliğe gitmem için ısrar etme de işlerim kolaylaşsın.
1: Ama...
0: Aması maması yok. Gelmiyor.
1: O kadar yemek boşa gidecek desene.
0: Yemek mi?
1: Şerbet de var.
0: Şerbet mi?
1: Tatlıdan hemen önce tabii.
0: Tatlı mı?

0: Demesin bunlar Hacivat.
1: İnsan son kozunu en başta söyler mi Karagöz? Hem küçük ayrıntılar bunlar.
0: Aman ne küçük. Bekle beni. Hadi gidelim.
1: Nereye?
0: Dalga mı geçiyorsun? Şenliğe dedin ya.
1: Ha, şenlik akşam.
0: Akşama kadar ne yapacağız peki?
1: Sen eve git, biraz hazırlan. Süslen, püslen, giyin, kuşan. Karagöz?
0: Süslen, püslen, çiçeklere, böceklere seslen. Giyin, kuşan, keyifler yerinde paşam. Yemek ye, şerbet iç. Buna doyulur mu hiç?
1: Te Allah'ım, ne kadar mutlu oldu ya.
0: Elbisem yeşil yeşil, parlıyor ışıl ışıl. Şenliğe gidiyoruz. Haydi Hacivat, çabuk ol.
1: Sanki sona uymadı Karagöz'üm.
0: Öyleyse sen söyle bir tane de görelim.
1: Tamam. Şenlik bekliyor bizi. Gülüyor Karagöz'ün yüzü. Yürüyoruz yan yana. Yürüyoruz yan yana. Ha, buldum. Yürüyoruz yan yana. Şenliğe gidip eğleneceğiz çokça.
0: Bana söyleyene de bak.
1: Aman be.
0: Tamam tamam, takılıyorum. Nereden gideceğiz şimdi?
1: Hayda. Bu yol düz değil miydi ya?
0: Demek ki değilmiş.
1: Yazı tura mı atsak?
0: Olmaz. Yazıyla turayla değil. Düşünerek bulmak lazım.
1: Öyleyse sağdan gidelim.
0: Bu kadar düşünme Hacivat. Beyin hücrelerine yazın.
1: Nasıl yani?
0: Ne düşündün de bu kadar hızlı karar verdin Allah aşkına?
1: Sağlam kelimesinin ilk hecesi ne?
0: Hece ne ki?
1: Yani ilk üç harfi.
0: Harf ne ki?
1: Of! Sağlam kelimesi sağ ile başlamıyor mu?
0: Ha, doğru. Ne olmuş?
1: Nasıl ne olmuş? Sağlam kelimesi sağ ile başlıyorsa, sağdan gidersek sağlam gitmiş oluruz.
0: Hayatımda duyduğum en mantıklı şey. Haydi gidelim Hacı Cavcav. Geç kalacağız. Ne yapsak ki?
1: Sağdan gidelim.
0: Haydi o zaman.
1: Sağdan.
0: Seni var ya, bir pataklarım sağlam yerin kalmaz.
1: Ne ya? Sen sordun, ben söyledim.
0: Bir kere söyledin eyvallah. Bir kere daha söyledin yine eyvallah. Biz sabaha kadar sağdan gidip gidip kayıp mı olacağız be?
1: Aman sen bilirsin. Aha yol ayrımı. Sen karar ver bu sefer.
0: Sağdan gideceğiz.
1: Neden?
0: Çünkü sağlam kelimesinin ilk üç hecesinde sağdan gidin yazıyor. Ondan dolayı.
1: Of, yürü hadi.
2: Hayırlı günler Çelebi.
3: Sizlere de hayırlı günler azizim.
2: İki kaçak ararız, gördün mü?
3: Kim acaba?
4: İsimleri Şıracı ve Bozacı. Fakat bunlar çok meşhur suçlular. Muhakkak isimlerini ve kılıklarını değiştirmişlerdir.
3: Muhakkak öyle yapmışlardır. Peki neye benziyorlardı? Görürsem muhakkak haber veririm azizim.
2: Seviniriz Çelebi Efendi. Haydi kal sağlıcakla.
3: Sizler de canım efendim. Eyvah. Bu tarif ettikleri bizim Hacivat ile Karagöz. Allah bilir yine neye bulaştılar. İyisi mi askerlerden önce bulup uyarmalı. Kendileri teslim olurlarsa daha az ceza alırlar.
4: Bu adamda bir hal var Devrem. Bizden bir şeyler saklıyor.
2: Bana da öyle geliyor Devrem. Ne yapalım dersin?
4: Takip edelim. Belki kaçakları...

0: yanına gidiyordur.
1: Doğru dersin. Hadi.
2: Nereden uydun ben sana Civan? Gitti güzelim dolmalar, sarmalar, tatlılar, şerbetler.
3: Yahu bana ne kızıyorsun? Sen söyledin en son sağdan gidelim diye.
2: Ya ben nereden bilirim sağ solu? Sen ne dersen onu taklit ettim ben. Benim dertten kurtulmayan.
3: Şşt, sessiz ol.
2: Ne oldu ya?
3: Bu ses.
2: Ya kuş sesi işte.
3: Hayır hayır, iyi dinle.
2: Sonunda kafayı da yedin. Aferin Hacıvan. Bir de akıllı geçinirsin.
3: Bu sesi kuş çıkarmıyor Karagöz.
2: Fil mi çıkarıyor?
3: Hayır.
2: Deve mi?
3: Hayvan çıkarmıyor.
2: Bitki mi çıkarıyor?
3: Hayır yahu, insan çıkarıyor.
2: Ya insan niye kuş sesi çıkarsın?
3: Bak şimdi gözüm. Askerdeyken öğretmişlerdi. Kuş dili diye bir lisan var. Kuş sesine benzer. Düşmanlar ne konuştuğunu anlamasın diye uzaktaki biriyle kuş dilinde konuşurduk.
2: Bu şimdi kuş dili mi?
3: Aynen öyle.
2: Peki ya kuşlar anlar da gidip düşmana söylerse?
3: Of!
2: De bakalım. Ne diyor bu kuş dili?
3: Dur da dinleyeyim. Askerler bizi arıyormuş. Onlardan kaçın. Gidip kendiniz teslim olun diyor.
2: Sor bakalım Hacıvan. Niye arıyorlarmış bizi?
3: Tamam. Cik cik cik cik. Kaçakmışız biz Karagöz. Çelebi uyarıyor bizi.
2: Hayda.
4: Vay vay vay. Bizim Çelebi'ye bak sen. Kaçaklara haber uçuruyor.
0: Dinleyelim bakalım ne diyor. Belki yerlerini bulmamıza yardımcı olurlar.
3: Ağacın üstüne çıkın diyor.
4: Ağacın üstüne çıkın diyor. Biz de çıkalım. Belki de ağaçtadırlar.
3: Daha da yukarı çıkın diyor. Aşağı inin diyor.
2: Şimdi ne diyor Hacı Cavcav? Gözünü seveyim söyle. Ağaca çıkarmasın artık bizi.
3: Yok Karagözüm. Bizi mağaraya çağırıyor. Kendisi de oradaymış. Detaylı konuşuruz diyor.
2: Hadi gidelim. Açığa kavuşturalım şu meseleyi.
3: Haydi.
4: Yakaladık galiba devrem. Mağaraya gidiyorlar. Biz de gidelim.
0: Hadi.
3: Geldik Karagözüm.
2: Oo. Burası da karanlıkmış biraz. Neredeler acaba?
0: Buradayız kaçaklar. Gelin.
4: Aman. Yahu baştan neden söylemediniz? Biz de boşuna kovaladık sizi.
5: Hakkınızı helal edin asker ağalar. Boşuna yorduk sizi.
0: Asıl siz helal edin. Korkuttuk sizi. Zaten karargâhtan haber geldi. Gerçek kaçaklar yakalanmış.
3: Aman çok şükür.
2: Şenlik de kaçtı.
4: Öyleyse bu işi tatlıya bağlayalım. Madem şenliği kaçırdınız, karargâhta size güzel bir ziyafet verelim. Ne dersiniz?
2: Bir şey demeye gerek var mı? Amanın, amanın, amanın. Bizim asker ağalar çok cömert bu aralar. Ziyafete çağırdılar. Duysun bütün obalar.
6: İlahi çocuklar, alemsiniz. Demek siz kuş dili de biliyorsunuz.
3: Ben biliyorum komutanım. Karagöz sadece keçi dili biliyor.
2: Ben bir şey sormak istiyorum komutanım.
6: Buyur bakalım.
2: Hani gerçek kaçakçıların ismi Şıracı ve Bozacı ya.
6: Evet.
2: Hani Şıracı'nın şahidi Bozacı'dır diye bir atasözü var ya.
6: Evet.
2: Bunlar onlar mı?

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız. Hı hı.
3: Ha? Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
2: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
2: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
4: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlısını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
3: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
1: Nasıl yapacağız?
3: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
3: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
7: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
0: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
7: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
3: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
7: Ya rüzgar olmazsa?
3: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
7: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
0: Ben yelkenli ayarlarım.
6: Ben de kürekleri bulurum.
5: Ben de arabayı ayarlarım.
7: Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
3: Bisikletten mi yararlansak acaba?
0: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.

0: bisiklet lazım. Baştan desene.
1: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
0: İkinci bisiklet de hazır.
2: Ah, şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
0: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
3: Hadi anlat, dinliyoruz.
2: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
3: Sonra?
2: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
0: İşe yarayabilir.
2: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
3: Hemen başlayalım.
4: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
3: Bu iş görür.
0: Ben de yelkeni getirdim.
3: Harikasın Hami.
4: Sofra bezi mi? Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
0: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
3: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
5: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
2: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
5: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
3: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen.
0: Tamam kaldır. Evet, tamam biraz sola. Hayır. Benim değil seni soluna.
5: Aa, dikkat edin.

Huh?

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı.
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul.

0: 2, 1, 허즈!
1: 허즈!
0: 아우, 허즈!
1: 나 좀,
0: 허즈, 너!

0: yüzden hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
1: O iş bende.
0: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
2: Son gayret arkadaşlar. Az kaldı.
0: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
3: Güzeli yokuş aşağı inmek.
4: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
0: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
5: Kesinlikle katılıyorum.
1: Frene bastın.
3: Fren mi? Fren yapmadık ki.
6: Fren yok mu?
2: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim. Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
0: Olmuyor.
2: Demin ne yapacağız?
0: Kürekleri fren olarak kullanalım. Kürekler de gitti.
2: Ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Size yanaşın. Yardımınızla birleşeyim.
1: Hadi çabuk. Yavaş
0: beni.
1: Hadi dur.
4: Durduk.
7: Epey heyecanlı bir gün oldu.
1: Hırsımız yüzünden.
2: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
0: Herkesi tehlikeye attık.
7: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
3: Cidden mi? Ne yaptık ki?
7: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
8: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Bugün ışıl ışılsınız çocuklar. Hayırdır?
1: Çok parası kazandık baba.
2: Hem de pamparlak.
0: öyle mi? Oh, ne güzel. Arabaya binmeden iyice silkelendiniz mi bari?
1: Yoo. Niye ki?
0: Parıltınızdan bir şey eksildi mi diye merak ettim.
1: Yok baba. Baksana elime. Pamparlak.
0: Ooo pamparlak. Parıltın gözlerimi aldı.
1: Yaş olsun.
0: Buldum.
1: Ne buldun baba?
0: Yeni oyunumuzu buldum.
2: Harika.
0: Alkış yok. Çünkü oyunumuzun adı Elim Cebimde. Ellerini eve gidene kadar hiç kullanmadan cebinde tutan kazanır.
1: Çok kolay. Elim cebimde.
2: Elim cebimde.
0: Bakalım kim kazanacak? İkiniz de eve gidene kadar dayanın. Sakın vazgeçmeyin ha. Yapabilirsiniz. Size inanıyorum. İtiraf etmeliyim. Bu kadar başarılı bir oyun çıkaracağınızı düşünmemiştim. Tebrik ederim. İkiniz de birinci oldunuz.
1: Yaşasın.
0: Şimdi eğlence zamanı. Bunu hak ettiniz. Hadi bakalım. Tempo. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Eğer sevdiysen hadi çıkarıp ellerinizi. Mutlu ol ve şimdi haydi alkışla. Hadi gelin bakalım. Kazandıysanız vurun dizinize. Kazandıysanız vurun dizinize. Eğer kazandıysanız tatlı yarışmamızı son defa vurun hadi dizinize.
3: Siz burada bensiz ne yapıyorsunuz bakayım?
1: Yarışmayı kazandık, şimdi de dansını yapıyoruz anne.
0: Üzgünüm canım, sonuna yetiştin. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Eve girince hemen banyoya koşuyoruz. Pırıl pırıl elleri yıkıyoruz.
3: Hayırdır Adem? Müzikler, alkışlar.
0: Sorma canım. Olduğu gibi sime bulanmışlar. Pamparlak olmuşlar.
3: Şimdi anladım. Baştan söylesene. Performans gösterme zamanı bende.
1: Baba!
2: Baba!
1: Baba!
2: Baba!
1: Nani, nani, nani, nani, nani.
0: Ne?
1: Sakin olun araba doktor bey. Korkulacak bir şey yok.
2: Beton mikseri çok fena yaralandı. Yardım etmemiz lazım.
0: Şu anda klinik kapalı. Yarın gelin.
1: Yarın çok geç olabilir.
0: O zaman araç acile gitmeniz lazım. Burası acil servis değil.
2: Araç doktorunun uykusu açılmamış. Su tabancasına ihtiyacımız olabilir.
1: Hemen getireyim.
0: Ne? Hastamızın sorunu neydi?
2: Tekerinde ufak bir problem.
0: Ufak mı? Bunca yıllık araba doktoruyum. Böyle vaka görmedim.
1: Kurtarabilirsiniz değil mi?
0: Zor. Elimden geleni yapacağım. Fakat hiç aletim yok.
2: Aa, sizin süper kavrayıcı parmaklarınız falan yok mu?
0: Yok.
1: Emin misiniz? Vardır bence. İyi bakın.
0: Bir daha bakayım. Belki de cebimdedir. Buradaymış. Hele şükür. İşte oldu.
1: Yaşasın. Kurtuldu.
0: Şimdilik kurtuldu ama bir daha böyle bir şey olursa tekeri tamamen kaybedebiliriz. Dikkatli olması lazım.
1: Çok teşekkür ederiz araba doktoru. Borcumuz nedir?
0: Borcunuz yok hanımefendi. Geçmiş olsun.
1: İyi biri olduğunuz için teşekkürler.
0: Ha? Sim mi?
1: Evet.
0: Ama neden?
1: İyilik yaptığın için. Üstelik bulaşıcı.
0: Bilmem mi?
2: Bugün okulda bir sürü iyilik yaptık. Pamparlak olduk.
1: Aramıza hoş geldin.
4: İyilik sende.
0: Ne?
2: İyilik artık sana da bulaştı baba. Aramıza hoş geldin.
1: Bana Ayşe'den bulaştı. Ona da Kerem'den bulaşmış. Ben de bir sürü arkadaşıma bulaştırdım.
2: Bana da öğretmenimden bulaştı baba. Sonra ben de herkese iyilik yaptım.
0: Demek şimdi de bana bulaştı. İyiliğin sıcaklığını ellerimde hissedebiliyorum. Oo, çok hızlı ilerliyor. Kalbime ulaşmak üzere. Şimdi de kalbimde.
1: Hoşlanacağını biliyordum.
2: İyilik yapmaktan herkes hoşlanır.
1: Şimdi sen de başkalarına bulaştırabilirsin.
0: Harika.
2: Daha çantamda bir sürü sim var. İstersen sana verebilirim.
0: Yok. Elimdekiler koca bir mahalleyi parlatmaya yeter yavrucuğum. Sağ ol.

0: Kuzularım gelmiş.
1: Süper uzayan ellerimle sana yardım etmemi ister misin?
0: İstemez olur muyum? Çekmeceden kaşık ve çatalları alıp masaya götürebilir misin?
1: Tabii ki. Süper uzayan kollar devrede. Süper uzayan kollar çekmeceyi açtı. Süper tutucu parmaklar kaşıkları aldı.
2: Peki benim süper uzayan kollarım boş boş mu duracak?
0: Peçeteliği götürüp masaya peçete koymaya ne dersin?
2: Hemen ilgileniyorum.
0: Çok teşekkür ederim Eren. Süper uzayan kolların her zaman yardımıma yetişiyor.
2: Hiç önemli değil. İyilik yapmayı seviyorum.
1: Anne! Dikkat etsene.
2: Esas sen önüne baksana.
0: Tamam, tamam. Tartışmayı bırakın. Bir yeriniz acıdı mı?
1: Dirseğimi çarptım yere. Dizim acıyor.
3: Neyse ki önemli bir şey değil.
0: Geçmiş olsun. Hadi kalkın bakalım. Peçete yağmurunda fazla kalmak iyi değildir çocuklar.
1: Burnuma harika kokular geliyor.
0: Akşama çayın yanına kek yapıyorum.
1: Yaşasın. En sevdiğim.
2: Benim de en sevdiğim.
0: Evet çocuklar, kekimiz hazır.
2: Bu bir iyilik, biliyorsun değil mi?
0: Hı hı. Yavrularıma küçük bir iyilik.
1: 1 trilyon farklı kokuyu ayırt edebilen burnuma göre bu tarçın kokulu bir iyilik.
0: Sim?
4: İyilik sende.
2: Aramıza hoş geldin.
1: İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
3: Oh, mis gibi tarçın kokmuş.
2: Annem de aramıza katıldı baba.
0: Sen salonda mı aralarına katıldın canım?
3: Evet, koltuk ışıl ışıl.
0: Ne güzel.
3: Çok hızlı yayılıyor Emel. Elinden koltuğa ama yani kalbine, oradan beynine ışık hızıyla yayılıyor.
0: Çok doğru. Şu an beynimdeki bütün hücreler iyilik yap, iyiliği bulaştır diyor.
2: Biraz daha Sim.
0: Yo yo. Bu beni epey idare eder oğlum. Halınız olmalı.
3: Oo, süper. İyilik bulaştırabileceğimiz bir kişi daha.
4: Yaşasın.
3: Hadi kapıyı açalım. Ama çocuklar, halanıza ben bulaştıracağım, tamam mı?
0: Hayır.
3: Evet. Ablam, hoş geldin.
2: Hoş geldin
1: halacığım.
0: Ah şu haylaz çocuklar.

0: Bey, ne yapıyorsun?
1: Ne oldu? Ne mi yapıyorum?
0: Öğleden sonra davalarım var. Sen yatmış uyuyorsun. Unuttun mu yoksa?
1: Davalar. Aa, unutur muyum hiç hanım? Gözlerimi dinlendiriyordum sadece. Anlaşıldı, bugün bize uyku yok kara kaçan. O horoz yok mu, o horoz? Hep onun yüzünden gece boyu ötüp durdu. Onu bir elime geçirsem. Şimdi bir de o kadar insanın şikayetini dinle. Sonra da... Dur ya, sahi. Ben bu şikayetlerin hepsini önceden okumuştum. Hızlı hızlı kararları verdim mi, hemen eve döner güzel bir uyku çekerim. Sen de tabii, sen de.

0: Evet, başlayalım. Sen şimdi gidip komşuna yeni bir ibrik alıyorsun.
1: Ama hocam.
0: Aması maması yok. Hadi bakalım. Sıradaki.
2: Hocam, benim şikayet...
0: Biliyorum, biliyorum. Sen de gidip komşundan bir kazan parası isteyeceksin.
1: Hı?
0: Duymadın mı beni?
2: Duydum ama nasıl olur?
0: Olur, olur. Uzun etme hadi. Sıradaki.

0: Kara Kaçan, ikimiz de güzel bir uykuyu hak ettik artık. Ne dersin?
1: Abi, abi. İyi ki geldin bey.
0: İyi ki geldim bence de.
1: Eve alınacaklar var. Hadi bir koşu gidip gel.

0: ver.
1: Mm.

0: Bir uyku uyutmadılar bana bugün. Hayırdır ağalar? Rüyanızda mı gördünüz beni?
1: Hocam, ben sana demiştim ama demiştim o zaman. Koskoca kazan götür hocam.
0: Yahu durun, tek tek konuşun.
1: Komşum benden bir kazan aldı, geri vermek bilmedi. İbrik ver dedim, verdim. Kazanı geri vermediği gibi güzelim ibrik de gitti.
0: Bak sen. Sana ne oldu peki?
2: Ben de komşumdan aldığım ibriği kaybetmiştim. Gidip adamdan bir de kazan parası isteyince böyle oldu.
0: Tüh tüh. Bütün davaları çorba etmişsin hoca efendi. İş başa düştü, gördün mü şimdi?

Düştük uyku sevdasına. Yaptık işleri baştan savma. Cezasını akılsız başım çekti ayakları hocanın. Bir de kara kaçanın.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Kilo, bubble.
1: Aha. Oh. Aha.
0: Bubble.
1: Oh my. Aha. Huh?
0: Bus, bus.
2: Huh? Huh? Huh?
1: Hadi.
0: Yok.
1: Hadi. Geç. Hadi, hadi.
3: Hop.
1: Hop.
3: Şükür.
1: Ay.
4: TRT Eser.
1: No.
3: Ah.

Whoop!

0: Hop.
1: Geldik.
0: Hop.
2: Ha? Ha. Ha.
0: Bu? Bu? Aa. Hı? Aa. O. Bu. Şu. Ha. Aha. Ba. Tamam, tamam, tamam, tamam.
2: Ha? Ah.
1: Yüksek, yüksek, yüksek, yüksek. Aa, bak, bak. Aa, Hadi. Ha?
0: Hop. Beraber.
1: Aha.
0: Ber. Hop. Ha. Gel. Oy.
1: Hop.
0: Hop.
1: Ah.
0: Oy.
1: Ah.
0: Oy.
1: Hayda.
3: Hmm. Hoo.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Ay, silkelense bir iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, rrr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: Ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
7: Bu karga...

0: şeyler de çıktı böyle.
1: Sığamadım.
2: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
1: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
0: Kurtaracağım seni dostum.
1: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
0: Bir bir iyi misin? Seni kurtardım.
1: O kardan adam değildi. Sendin.
2: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
1: Zaten çok da korkmadım.
0: Tabii tabii.
3: Mert abi dikkatli sor.
4: Bu çok eğlenceli.
3: Uçuyoruz. Hayır, kayıyoruz.
5: Taş. Yanıldık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
6: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
6: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
7: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
6: Vay.
7: İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar.
3: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
7: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
8: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
7: Sen de benimle geliyorsun köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
8: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
7: Suku tutun dostum.
5: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.

0: Yem.
1: Tamtam. Uyan Tamtam.
2: Biz kazanacağız. Elbette.
3: Ve başlayın.
0: Yem.
2: Aç! Başardık!
4: Olamaz! Ece!
2: Bizi geçemezsiniz!
4: Çekilin!
2: Yetiştik!
4: Olamaz!
3: Ama aynı anda!
2: Aynı anda!
3: Kazanan...
4: biziz!
5: Biz kazandık bence.
6: Ya, bence biz.
3: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
1: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
0: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
1: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
0: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
1: İşte bu.
0: Hemen umutsuzluğa kapılma.
1: Kapılma derken?
0: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
1: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt.
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt, sus bir.
1: Merakta bırakmasana ya. Ne diyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
0: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
1: Of tilki. Of.
0: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
1: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
0: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
1: Hmm, o da doğru. Ne yapacağız peki?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
1: Ha, kestik.
0: Ha, bir fikrim var.
1: Nedir?
0: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
1: Güzel tekerleme.
0: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
1: Ah kurye ah! Dürbün istedim. Verdiğin şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Bakalım burada neler varmış.

0: Evet haberci, sudan başka ne getirdin bize?
1: Bir şişe.
2: Şişe mi?
1: Evet, içinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
3: Korsan filmlerindeki gibi mi?
1: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
0: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
1: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
0: Ne yapacağız kurye?
3: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Bana diğeri de bak.
1: Çok iyi ya.
2: Gerçekten heyecanlı.
3: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
1: Hadi tilki.
3: Tamam, tamam.
1: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
3: Bilmiyorum.
2: Bir de ben bakayım. Ah.
3: Allah Allah, ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza, duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
2: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
3: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
1: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
2: Yetkililere haber verebiliriz.
1: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
2: Haberci!
3: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
1: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
3: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen kara ve keçenin bu

Planet Çocuk'ta.

0: çok güzeller. Aa, Minici, hoş geldin. Küpelerim nasıl olmuş? Demek beğendin.
1: Aa, hadi ama, in artık abla. Benim burada kollarım koptu, sen orada oyun oynuyorsun. Sırası mı şimdi?
0: Ne çok söylendin Tuna, bitti işte.
1: Arkadaşlarım bekliyor, geç kaldım.
0: Oyuna mı canım?
1: Evet, oyuna.
0: Oyunun sırası mı şimdi? Hani bana yardım edecektin?
1: Ettim ya.
0: Reçel için çekirdeklerini birlikte çıkaracaktık.
1: Sana güveniyorum ablacığım. Sen tek başına da halledersin.
0: Demek öyle. O zaman tek başıma da yerim.
1: Ya hayır.
0: Şaka şaka. Tamam, artık gidebilirsin.
1: Oley!
0: Yardım ettiğin için teşekkürler.
1: Bir şey değil.
0: Ha, sen de mi oyun istiyorsun? Ama önce bunları reçel yapmalıyım.

0: Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Yeni bir tarif için karşınızdayım. Bugün Tuğba Sultan olmadan başlıyorum çünkü o Nurten teyzeye gitti. Ben de o gelmeden tarifin ön hazırlığını bitirip sürpriz yapmak istiyorum. Aslında Tuna ile birlikte yapacaktık. Ama Tuna her zamanki gibi işten kaçtı.
1: Kaçmadım.
0: Ha, geri mi geldin? Yardım için mi?
1: Düşündüm. Oyunu sonra da oynayabilirim. Ama senin yardıma ihtiyacın var. Ben de her zamanki gibi yardıma koştum. Ne de olsa süper kahramanım.
0: Vay canına. Demek yardımıma koştun. Hadi söyle. Gerçekten ne oldu süper kahraman?
1: Tamam ya. Arkadaşlarımın işleri varmış.
0: Şimdi anlaşıldı.
1: Oyun iptal oldu.
0: Olsun. Biz de burada eğleniriz. Hadi gel.
1: Tamam.
0: Arkadaşlar biz hazırız. Siz de hazırsanız hadi sıvayın kolları ve bizimle bu eğlenceli ve kolay tarifi yapın.
1: Hem de çok leziz.
0: Evet. Bizim kahvaltıda yemeği en çok sevdiğimiz yiyeceklerden birini yapacağız bugün.
1: Vişne reçeli.
0: Arkadaşlar biz evde bir reçel canavarıyla yaşıyoruz.
1: Kim, ben mi?
0: Bu yüzden bol bol ve her çeşit reçel yapıyoruz.
1: Ben reçel canavarıyım. Bütün reçelleri yiyeceğim.
0: Aa, çok korktum. Hadi bakalım reçel canavarı. Babam ne der? Önce emek sonra yemek.
1: Ne yapıyoruz Şef Lina?
0: Çekirdekleri çıkarıyoruz Şef Tuna. Ama önce ellerimizi ve vişneleri iyice yıkıyoruz. Hadi iş başına.

0: eller ve viş neler yıkandı. Şimdi çekirdeklerini çıkaracağız. Hadi başlayalım.
1: Hmm, çok kolay.
0: Dikkat et Tuna. Ortalığı kirletmeyelim. Bak böyle yap.
1: Oh!

0: Anne bak, çekirdekleri çıkardım.
1: Görüyorum.
2: Arkadaşlar, mutfağımızın sultanı geldi ve kontrolü ele geçirdi. Ortalığı toparladık ve yeniden yayındayız. Sürpriz yapmak istemiştik. Özür dileriz anne.
0: Bütün suç o çekirdeklerde. Özür dileriz anne.
1: Önemli değil canım. Siz iyi niyetle bir şey yapmak istemişsiniz ama işin tekniğini bilmediğiniz için başınıza bunlar gelmiş.
2: Teknik mi?
1: Evet. Aslında çekirdekleri çıkarmanın çok kolay bir yolu var. İşte bunlar.
0: Pipet mi?
1: Evet. Pipetle kolayca çıkarabilirsiniz. Bakın.
0: Vay canına.
1: Böylece uçan çekirdeklerden kurtulmuş oluruz.
2: Ne kadar kolaymış.
1: Doğru teknikle çözemeyeceğiniz sorun yok. Öyle değil mi süper kahraman? Hadi bakalım. Herkes iş başına. Bu senin, bu da senin.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kez kolayca ve kazasız bitirdik. Tuğba Sultan sayesinde. Öyle değil mi sultanım?
1: Her şeyin bir usulü var. Doğru yolu bulmak için bazen yanlışlar yapıyoruz. Önemli olan onlardan ders çıkarmak. Allah doğruyu bulalım diye bizlere akıl vermiş. Biz de onu kullanarak işlerimizi kolaylaştırabiliriz.
2: Gerçekten bu pipetlerle çok kolay oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Vişneleri şekerle kaynatıyoruz.
0: Geri kalanını ben siz halledin artık.
2: Ne oldu, yoruldun mu?
0: Yok, süper kahramanlar yorulmaz. Biraz dışarıda oynayabilir miyim anne?
1: Hadi git bakalım ama dikkatli ol süper kahramanım.
0: Tamam. Reçel olunca çağırırsınız değil mi? Çatmak gerekebilir.
1: Sensiz olur mu hiç? Tabii ki çağırırız oğlum.
2: Reçel canavarı. Evet, ne kadar şeker sultan?
1: Bir kase vişne için bir kase şeker.
2: Karıştırma işi bende. Arkadaşlar, bu şeker birazdan eriyecek. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Eriyecek ve kaynadıkça yoğunlaşıp kıvam alacak.
2: Ekmeğe sürülebilir hale gelecek. Ağzım sulandı bile. Ben vişne reçelini çok seviyorum.
1: Rahmetli deden de vişne hoşafına bayılırdı.
2: Hoşaf mı?
1: Evet, eskiden çok tüketilen bir içecek. Reçelin daha az şekerlisi ve sulusu.
2: Ya.
1: Peygamber Efendimiz de çok severmiş.
2: Anne, bir gün de hoşaf yapalım.
1: Yapalım kızım. Hatta çok yapıp komşulara da dağıtalım.
2: Tamam. Tuğba Sultan'ın bu oldu galiba.
1: Biraz daha vakti var. İyice katılaşması lazım.
2: Peki ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Çünkü güzel şeyler...
2: Sabır ister.

0: arkadaşlar, reçelimiz kıvamını aldı. Bakın.
1: Artık yağını ve limonunu ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı tereyağı.
0: Yarım limon suyu.
1: İyice karıştırıyoruz. Ve 5 dakika sonra altını kapatıp kavanoza koyuyoruz. İşte bu kadar.
0: Gördünüz arkadaşlar, çok basit bir tarif. Bir o kadar da lezzetli. Siz de mutlaka deneyin, unutmayın. Pek çok çeşit meyveden reçel yapabilirsiniz.

0: gün reçel yapmayı ve vişne çekirdeği çıkarmayı öğrendik. Ortalığı kirletmeden.
1: Oh. Ben de azıcık kirlettim.
0: Herkes hata yapar sultanım. Öyle değil mi?
1: Haklısın cimcime. Hata yapacağız ki doğrusunu öğrenelim. Ve bir daha aynı hatayı yapmamaya çalışalım. İnsan hata yapa yapa öğrenir.
0: Arkadaşlar, kavanozun ağzını sıkıca kapamayı unutmayın. Bir gece bekledikten sonra nefis vişne reçeli yenmeye hazır olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bölüm 6. Börek Sevdası.
1: Selamun aleyküm profesör.
0: Aleyküm selam civanım. Ne oldu yaman? Bu halin ne?
1: Hiç sormayın profesör.
0: Sordum bir kere.
1: Sınıftaki arkadaşlarla su içmeme yarışması yapıyorlar.
0: Öyle yarışma mı olur?
1: Yarışma önemli değil profesör. Ödül önemli.
0: Neymiş ödül?
1: Bir tepsi börek. Bir tepsi börek için dünden beri su içmiyor.
0: Ne? Yaman hemen su içmelisin. Yoksa böbreklerin zarar görür.
1: Böbreklerim mi zarar görür? Daha kavuşamadım bile böbreklerime. Ne olur kurtarın onları. Taktı kafayı böreklere.
0: Börek değil, böbrek. Çok susuz kalırsan böbreklerin zarar görür.
1: Aman neyse ne. Böbreklerime bir şey olmasın da gerisi önemli değil. Profesör, Yaman'a böbreklerin böreklerden önemli olduğunu göstermemiz lazım.
0: Haklısın civan. Hadi bakalım. Simülasyona. Kaşif.
1: Profesör, böbrekler vücudumuzun neresinde yer alır?
0: Göğüs kafesimizin altında. Sırta yakın bir yerde ve omurgamızın iki yanında.
1: Aa, iki tane mi var?
0: Evet, bakın işte böyle.
1: Oo, fasulyeye benziyorlar. Yanında da bulgur pilavıyla tuzlu bir ayran olsaydı keşke.
0: Olmaz.
1: Neden?
0: Fazla tuz da böbreklere zarar verir.
1: Bu kadar narin olduklarına göre bir işe yarasalar bari.
0: Yaramaz olurlar mı hiç? Böbrekler vücut için çok önemli organlardır.
1: Ne yapıyorlar mesela?
0: Kaşif, kesit görünümü. Böbrekler kanımızdaki zehirli maddeleri süzerek temizlerler.
1: Peki nasıl?
0: Kan böbrek atar damarından böbreğe girer. Burada nefron denilen böbreğin en küçük birimlerinde süzülür. Zararlı maddeler ayıklanır. Temizlenmiş kan böbrek atar damarıyla vücuda tekrar gönderilir.
1: İyiymiş. Peki böbrek süzdüğü zararlı maddeleri ne yapıyor?
0: Aferin civan. Çok güzel bir soru. Böbreklerimiz zararlı maddeleri idrar olarak vücuttan atar. Hı? Böylece vücudumuz tertemiz olur.
1: Harika.
0: Harika olan başka şeyler de var.
1: Ne mesela?
0: Nefronların sayısı mesela. Tahmin edin bakalım. Böbreklerimizde kaç tane nefron bulunur?
1: Küçücük organ. Olsa olsa ikişer tane vardır. Bence yüzer tane vardır.
0: Sıkı durun. Böbreklerimizde 1 milyondan fazla nefron bulunur.
1: Vay canına. Ne kadar da çoklar.
0: Peki böbreklerimiz sizce bir günde vücudumuzdaki tüm kanı kaç kere temizler?
1: Bence hepsini ancak bir kere temizler. Bence birkaç defa temizliyordur.
0: Kanımız sürekli böbreklerden geçer ve bir günde 200 kereden fazla temizlenir.
1: Hı? Bu nasıl mümkün olabilir?
0: Rabbimizin sonsuz kudreti sayesinde.
1: Allah'ımız ne kadar da mükemmel yaratmış vücudumuzu.
0: Bize düşen de bu mükemmel vücudu korumak olmalı. Al bakalım Yaman. Bu suyu iç de böbreklerin bayram etsin.
1: Hayır profesör. Börekleri kaybedemem.

0: İç işte. Böbreklerin daha önemli.
1: Olmaz!
0: Yaman ne yaptın?
1: Ne yaptım?
0: Böbrekleri devre dışı bıraktın.
1: Ne olacak şimdi?
0: Artık zararlı maddeleri kendimiz temizlemek zorundayız. Kaşif, savunma moduna geç.

0: düşünüyor. Vurdum. Soldan gelenleri de ben hallediyorum. İşte biri gitti bile.
1: Önden gelenleri de ben vuruyorum.
0: Yetişemiyoruz profesör. Çok fazlalar.
1: Laboratuvara dönmek zorundayız. Sıkı tutunun.

0: işe yarıyor profesör?
1: Bu bir diyaliz makinesi. Ben böbrekleri tamir edene kadar simülasyondaki zararlı maddeleri temizleyecek.
0: Profesör, o bir bardak suyu şimdi içebilir miyim?
1: Börekler ne olacak peki?
0: Böbrekler daha önemliymiş.
1: Al bakalım. Böbreklerin bayram etsin.
0: Güzelim böreklere elveda. Sağlıklı böbreklere merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Profesör, böbreklerimizi korumak için su içmekten başka neler yapmalıyız?
1: Aferin Yaman. İşte bana böyle sorularla gel.
0: Aklım başıma gelince sorularım da güzelleşti.
1: Sağlıklı böbreklere sahip olmak için fazla şeker ve tuz tüketmemeliyiz. Ayrıca sağlıklı beslenmeliyiz.
0: Peki hangi besinler böbreklere iyi gelir?
1: Maydanoz, kırmızı elma, bal kabağı, ısırgan otu, yoğurt ve limon suyu böbrekler için çok faydalıdır.
0: Keşke şöyle maydanozlu, elmalı, bal kabaklı, ısırgan otlu, yoğurtlu ve limon sulu bir börek olsaydı. Yanında da bol tuzlu bir ayranla bol şekerli bir şerbet.
2: Yaman!
0: Şaka şaka! Canım böbreklerimi korumak için her şeyi yaparım.

0: ce-o fi, Ciugiuc Parcă?
1: Abi, ortalıkta ne kar var ne yağmur ne de sulu sepken. Ne atla hizmet Allah'ın perşembe sabahı kızakları çıkarıp parka geldik anlamıyorum.
2: Bir dokun istersen benim ukala kardeşim. Abinin bir bildiği var da konuşuyor.
3: Gerçekten ıslak.
2: Neredeyse donmuş gibi. Ama hiç belli olmuyor.
1: Nasıl oluyor?
2: Gecenin serinliğinde çiğ oluşmuş. Bu sabah da normalden soğuk olunca çiğ donmuştur dedim. Haklı da çıktım. Hadi yürüyün. Öğlene doğru kalmaz bu.
4: Benim karnım acıktı. Kahvaltı bile etmeden çıktık sabah sabah. Neyse ki böyle durumlar için hep hazırlıklıyımdır.
3: Güzel. O kadar uğraşıp bu kızakları yaptık. Bu sene kar yağmaz da kullanamayız diye üzülüyordum. Helal olsun İsmail. Aklınla bin yaşa.
2: Ne sandınız canım? Siz beni hep sakarlıklarımla tanıyorsunuz ama aslında...
1: Neyse, en azından artık yerin kaygan olduğunu biliyoruz.
2: Tabii, ben zaten onu denemek...
3: Tamam, anladık. Hadi devam.
2: Hadi, başlayalım.

0: Çocuklar, ne yaptınız?
1: Biz geldiğimizde böyle değildi galiba. Değil mi?
2: Yok, sanmam.
1: Neyse canım. Bugün belediye bahçıvanları gelip burayı düzeltirler. Olur biter. Çok daha bir zarar vermedik yani. Yani bize göre.
0: Hadi çocuklar,

0: Ben bütün hafta hastaydım. Bugünü bekledim parka gideceğim diye. Şimdi olana bak.
1: Ben de pazar günü buraya gelmeye izin alabilmek için bütün hafta harıl harıl ders çalıştım.
2: Bir pazarımız vardı. Onu da aldılar elimizden.
3: Gördün mü İsmail? Siz oyununuzu oynadınız, eğlendiniz. Ama bu sırada...
0: Anladım Makbule teyze, haklısın. Küçük arkadaşlarımızın hakkını yemiş olduk istemeden.
2: Oyuncaklarını ellerinden almış gibi olduk. Nasıl hissettiklerini tahmin edebiliyorum.
4: Tıpkı küçükken senin çufiyi kaybettiğinde hissettiğin gibi.
2: Aklıma getirdiğin için teşekkür ederim.
5: Ne yapsak da düzelsek durumu. Öyle bir oyuncak vererek de alamayız ki bu zavallıların gönlünü.
2: Çocuklar, gelin sizi mahallemizin yedek çocuk parkına götürelim. Ne dersiniz?
6: Yedek çocuk parkı mı?
3: Yedek çocuk parkı mı varmış?
2: Daha tam olarak yok. Ama biz yapınca olacak. Ne dersiniz çocuklar? Kendi çocuk parkınızı yapmak istemez misiniz?
6: İsteriz.
2: Hadi o zaman beni takip edin.

0: bir iş bekliyor desene.
1: Tadam!
2: Buraya nasıl çocuk parkı yapacağız ki?
3: Bunlar hep çöp.
4: Durun çocuklar, acele karar vermeyin.
5: Müşteba abi nerede acaba?

0: 모두
1: 미스터 버 아비 날때 모두

0: Hm? Mütz der Barbie!
1: Ay.
2: Selamun aleyküm çocuklar. Nasılsınız?
3: Çok şükür iyiyiz Müşteba abi de. Asıl sen nasılsın?
2: İyi ben de Ayşegül. Bir yaramazlık yok.

0: He, bir yaramazlık var tabii. Kümesi temizleyeyim derken kapısı kapandı. Ben de içinde kaldım. Biri gelsin diye beklerken de uyumuşum. Size ne lazım çocuklar?
1: Parktaki çimleri perişan ettiğimiz için çocuk parkını kapattılar.
2: Evet, parkımızı kapattılar.
3: Biz de dedik ki buradaki ıvır zıvırı kullanarak geçici bir çocuk parkı mı yapsak? Ama senin yardımına ihtiyacımız var.
0: Hay hay, doğru yere geldiniz çocuklar. Hadi işe koyulalım da size bir park yapalım, ne dersiniz?
4: Hmm.

0: Evet çocuklar, söyleyin bakalım. Parkımızda neler olsun?
1: Salıncak olsun. Tahterevalli.
2: Bir de kocaman bir dönme dolap.
1: Biz salıncak ve tahterevalliyi yapalım. Sonra dönme dolap yerine bir şeyler düşünürüz.
2: Bakın, salıncak için bunları kullanabiliriz.

0: Başka?
1: Bir kaydırak. Kaydıraksız çocuk parkı mı olur?
2: Olmaz tabii de. Nasıl yapabiliriz?

0: Bu çocuk parkını yaptığıma daha sonra pişman olmam inşallah.
1: Neden öyle dedin?
0: O kadar güzel oldu ki. Bahçıvanlar sizin parkı düzelttikten sonra bile çocuklar buraya gelecekler diye korkuyorum.
1: Hiç buraya çıkmamıştım. Buradan yeni çocuk parkımız çok güzel görünüyor, değil mi?
0: İşte oldu. Durun bakalım. Önce ben deneyeyim. Beni taşırsa hepinizi taşır demektir.

0: Ne oldu Furkan? Niye kaybıyorsun? Bu hatırladın mı? Bu Chuffy değil mi?
1: Evet. Ön parçası.
0: Tuhaf. Ne dersin? Belki diğer parçaları da hala mahallede bir yerlerdedir.
1: Bakalım Meto'cum, göreceğiz. Şimdilik biz işimize bakalım.
0: İş mi?
1: Yani kaydırağımıza bakalım demek istedim.

0: Deniz geldi.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
1: Oh,
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Hazreti Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım. Dur. Hah, çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak. İşte bu. İyi ki çizdin keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar.

0: Bari mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Mustafa camide buluşalım dedi ama hala gelmedi.
2: İnşallah kötü bir şey yoktur. Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Tek sıkıntı var şu an, hava soğukmuş. Annem üzerine hırka al demişti.
0: Ve sen almadın.
2: Maalesef.
0: Oysa tedbirde galip, sağlıkta mülayim olmalıyız arkadaşlar. Bir de anne sözü dinlemeliyiz.
2: Haklısın kardeşim. Selam gençlik.
0: Aleykümselam.
2: Hayırdır? Neden toplandınız bakayım?
3: İşte bunu açıklayacak adam geliyor.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
4: Aleykümselam.
0: Nerede kaldın?
3: Ancak gelebildim. Kusura bakmayın, beklettim sizi de. Önemli değil kardeşim. Bir sorun yoktur inşallah.
5: Arkadaşlar bir sorun var ama hep birlikte çözebiliriz bence.
2: Anlatsana.
5: Kütüphaneye gitmem gerekiyordu. Çıkışta birkaç direkte mama boruları gördüm. Hepsi kirlenmiş. İçleri pis su ve çöple dolmuş. Şöyle bir dolaşayım dedim. Çoğu kırılmış ve kullanılmaz durumda.
2: Olamaz. Gerçekten mi?
5: Maalesef.
2: Elimizde mama var. Ama şimdi yeni mama kaplarını nasıl alacağız?
0: İlle de yeni kap almak zorunda değiliz bence.
5: Haklısın. Hem sokak hayvanları hem kuşlar için parklara yem ve mama bırakabiliriz.
2: Havalar daha da soğumadan bir plan yapmalıyız o zaman.
4: Aynen.

0: de olsun. Anlaştık mı?
1: Hayır. Ben de geleceğim.
0: Tamam, benimlesin.
1: Rüzgar daha da artacak gibi. Acele etmeliyiz.
2: Evet, hadi.

0: Kedilere biz yutuyorduk.
1: Evet, Galip'in kocaman açılan ağzını görmeliydiniz.
2: Senin ağzın da görülmeye değerdi.
3: Bütün yemler, mamalar ziyan oldu gitti.
2: Yanlış günde çıktık. Boşa dememişler. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.
1: Ya Selim.
3: Efendim kardeşim.
1: Bu deyimi nereden biliyorsun? Uydurdun mu yoksa? İtiraf et.
3: Atalarımız düşünmüş, güzel güzel söylemiş. Ben Galip miyim? Neden hazır varken yenisini uydurmaya çalışayım?
1: Ho ho ho ho ho. Aman ne komik. Bir gün benim sözlerimin de dilden dile dolaştığına şahit olacaksınız.
4: Yok daha neler. Atışta Galip, tutuşta mülayim ol Galip.
1: Hiç olmadı Cemile. Kusura bakma. Galip mülayim tarzı başka bir şey. Bu değil.
3: Arkadaşlar! Konumuza dönebilir miyiz? Farkındaysanız bir arpa boyu yol alamadık.
1: Bütün arpalarımızı rüzgar aldı. Haklısın.
3: Salih! Ya senin bu deyimlerle aran hiç düzelmeyecek mi?
1: Yine ne oldu ki?
3: Sonra konuşalım kardeşim.
1: Evet, işimizi tamamlayamadık. Hepimiz kızgınız ama.
5: Hayrola gençler? Sizi kim kızdırdı bakayım?
6: Rüzgar!
5: Demek öyle. Rüzgar bugün size biraz zorluk çıkarmış. Ama mutlaka önemli bir işi vardır.
1: Nasıl yani hocam? Rüzgarın işi mi olur?
5: Olmaz mı? En çok rüzgarın işi vardır hem de. İşi çok olunca acelesi oluyor demek. Hızla esiyor. Bakın çocuklar. Amazon ormanlarını duymuşsunuzdur.
6: Evet.
5: Dünyanın en çok yağış alan yerlerinden biri. Zaten yağmur ormanı diye bilinir.
3: Aynı zamanda da dünyanın akciğerleri.
5: Evet, çok fazla oksijen üretiyor. Ve bunu sahip olduğu uçsuz bucaksız ormanlarla yapıyor. Ama bunu yaparken neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Kuma.
4: Kuma mı?
5: Evet, hem de çöldeki kuma.
1: Yağmur ormanında kum yoktur ki hocam.
5: Yok tabii. Dünyanın en büyük ormanlık alanında kum ne arasın?
1: Ormanda yoksa bu kum nereden gelecek hocam?
5: Sahra çölünden.
3: Ama hocam Amazon ormanları nereye? Sahra çölü nereye? Nasıl gelecek ki?
5: İşte ben de bunu bekliyordum. Düşünün bakalım. 5000 kilometre uzaktan kum tanelerini Amazon ormanlarına kim ya da ne getirebilir?
6: Rüzgar!
5: Tebrikler. Doğru cevap. Bir de tek işi bu değil tabii. Yağmur bulutlarını sürmek, denizdeki yelkenlileri yüzdürmek, enerji üretmek, tatlı tatlı esip bizleri serinletmek.
1: Şimdi anladım rüzgarın işini. Biz de rüzgara boşuna kızdık. Oysa çok meşgulmüş.
5: Peygamber Efendimiz rüzgara kötü söz söylemeyin buyuruyor. Çünkü Allah onu ne için yaratmışsa onu yapıyor.
3: Atalarımız boşuna dememiş hocam. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.
5: İşte bu. Rüzgarla didişmeye gerek yok. Muhtemelen o kazanacaktır.
1: İlimde galip, bilgide mülayim. Bu kadar güzel anlatılırdı hocam, sağ olun.
5: Bu arada imam odasında şu poşeti buldum. Sizden birine ait olabilir mi?
4: Benim poşetim hocam. Dün getirmiştim. Köyden geldi. Herkes yesin diye getirmiştim. Odada unutmuşum.
5: O zaman buyurun bakalım.
3: Muşmula.
1: Hayır, ne muşmulası? Töngel bu. Arkadaşlar, ikisi de değil. Bunlara beş bıyık denir.
3: Yok daha neler.
4: Muşmula bunlar arkadaşlar. Selim haklı.
3: Bilin bakalım bu ne?
1: Ne?
3: Bu bir deyim. Ama size demeyeyim.
1: Söyle de öğrenelim. Neymiş bu komik deyim?
3: Muşmula suratlı.
5: İlahi Selim. Aferin, çok iyi oldu bu. Daha da unutmayız bu deyimi. Ben de tekerlemesini söyleyeyim de ismini öğrenelim. Muşmula suratlı beş bıyık, hadi dön gel artık.
1: Hepsi onun adı o zaman.
5: Aynen öyle. Her yörede farklı adı var. Ama hepsi aynı şeyden söz ediyor. Biz küçükken bir yandan muşmula yer, bir yandan bu tekerlemeyi söylerdik.
6: Muşmula suratlı beş bıyık. Hayır.

doğuya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle. O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
4: İyilik için!
1: Elimizdeki bilgiler... İsim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
0: Bu olabilir mi?
3: Değil.
0: Bu da değil demeyin.
1: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
0: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet, evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.

0: boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizden iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
2: Ahmet Kerem'i bulalım.
1: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
3: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?
4: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
5: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
6: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
4: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
7: İyilik için!
0: Ay, başım dönüyor.
6: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
5: Çocuklar, alt tarafı biraz sallandık.
2: Evet, biraz sallandık, o kadar.
0: Mo niye inmedi?
3: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
2: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
5: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
0: Ben her kareyi fotoğraflayacağım.
8: Not tutma görevi de bizde.
2: Benim köy gezim başladı bile.
4: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
9: Ne demek? Her türlü hizmete hazırım.

Sevgili güzelce köy çocukları, gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

Her şeyi camiye taşıyalım. Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş!
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
2: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
3: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
4: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
2: İlk fırsatta Cihancığım.
3: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
2: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: Hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: İşte bu. Hemen videoyu açıyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle Güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindirdik Ahmet Kerem abiyle.
0: Biraz ıslandık geldik.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Baba, çocukların velisi aradı. Yarım saat geç kalacaklarmış.
1: Öyle mi? Hala. O halde biz bu zamanı boşa harcamayalım. Şöyle bir silip süpürelim balonu.
0: Ben her gün temizliğini yapıyorum zaten baba.
1: İçini temizliyoruz. Dışını da bir siliverelim kızım.
0: Tamam baba. Ben içeriden temizlik kovasını alıp geleyim.
2: Sen dur Sema abla. Yerini biliyorum ben. Alıp getiririm. Bir çayım ya ben.
0: Peki küçüğüm. Haklısın baba. Arka taraf biraz tozlanmış. Çocukların gecikmesi iyi oldu bu açıdan. Hemen temizlerim.
1: Beraberce hallederiz kızım.

0: Eyvahlar olsun.
1: Allah'ım sen koru. Ne güçlü rüzgar bu böyle.
0: Sema, Elif içinde, Elif içinde. Elif kızım, Allah'ım sana şükürler olsun. İnmiş balondan.
1: Elif, iyi misin küçüğüm?
2: İyiyim Sema abla, ben iyiyim ama balon gidiyor.
0: Sen iyisin ya, balonu bir şekilde yakalarız. Allah korusun, bir anda nasıl güçlü esti rüzgar öyle?

0: Gövdede bir kırık çatlak falan yok kızım.
1: Şükürler olsun baba. Kazasız belasız atlattık bu badireyi.
0: Allah'a şükür kızım. Çocuklar gelene kadar ben cami imamımızın yanına gideyim. Bir ihtiyaç sahibi var mı öğreneyim. Bu olayı hayırlısıyla kazasız belasız atlattık ya. Bir sadaka verip geleyim.
1: Çok iyi olur baba.
2: Dur Agah dede, uçuşu yapalım sonra gidersin.
0: Elifciğim, dinimiz bize sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez diye öğütler. Hayır yapmayı geciktirmeyelim. Allah'a emanet olun kızım.

0: Evet çocuklar. Bizim millet olarak öyle güzel adetlerimiz, öyle güzel geleneklerimiz vardır ki anlatmak da bitmez.
1: Hem dinimizin güzel öğütleri hem milletimizin güzel adetleri birleşmiş. Bu sayede medeniyetimiz yüzyıllardır dünyaya örnek olacak davranışlar sergilemiş.
0: Mesela Osmanlı döneminde yardımlaşmanın, dayanışmanın öyle güzel örnekleri sergilenmiş ki imparatorluğumuz dünyaya hoşgörü diyarı olarak nam salmış. Bu dönemde halk arasında çok güzel adetler varmış. Bunların başında da sadaka taşı geleneği gelirmiş.
2: Sadaka taşı geleneği nedir Agah dede?
1: Osmanlı döneminde genellikle cami avlularına ihtiyaç sahipleri gelip alabilsin diye para bırakılacak özel yerler yapılırdı.

0: Buna sadaka taşı denirdi Sevde.
1: Ben hikayede size bunu detaylıca anlatacağım Sevdeciğim. Evet çocuklar. Demin de dediğim gibi Osmanlı bir hoşgörü diyarıydı. Bu dönemde halk iç içe yaşardı. Herkes birbiriyle dayanışma içindeydi. Yardımlaşma çok önemliydi.
0: İşte bu dönemde yaşayan çiftçi Hasan Emmi'nin sevimli ve sevimli koyunları vardı.
1: Hasan Emmi'nin bütün varı yoğu hayvanlarıydı. Günlerden bir gün koyunlardan birinin doğum vakti geldi. Lakin bir şeyler ters gidiyordu. Hayvancağı zorlandıkça zorlandı. Hasan Emmi hemen baytarı çağırdı.
0: Baytar, yani veteriner, yani hayvan doktoru hemen koşup geldi. Saatlerce uğraştılar ve Allah'ın da izniyle koyun sağ salim doğum yaptı.
1: Üstelik yavruları ikizdi. Hasan Emmi bu zor günün ardından iki yavruya ve annelerine sevgiyle bakıp...
0: Allah'ım sana şükürler olsun. Hem anne hem de yavrular sağlıklı.
1: Diye dua ettikten sonra bunun şükrü olarak bir ihtiyaç sahibine sadaka vermek istedi. Hemen caminin imamının yanına koştu. Ona durumu anlattı. İmam onu dikkatlice dinledi. Ancak ne cami cemaati içinde ne de mahallede böyle ihtiyacı olan bir kişiyi tanımıyordu. Ve Hasan Emmi'ye...
0: Allah senden razı olsun Hasan Emmi. Çok iyi düşünmüşsün. Lakin aklıma sadaka vereceğin ihtiyaç sahibi bir kimse gelmiyor şu an. Sen istersen hayrını götürüp sadaka taşına bırak.
1: Diye cevap verdi. Hasan Emmi bu fikri sevmişti. Caminin hocasına...
0: Çok iyi düşündün hocam. Karanlık çöktüğünde gideyim hayrımı sadaka taşına bırakayım.
1: Dedi.
2: Neden karanlık çökünce agah dedi?
1: Bir elin verdiğini diğer el görmesin derler Ali Zeydan. Hasan Emmi hayrını karanlık çökünce yapmak istedi. Çünkü bu hayrı kimin yaptığı bilinmesin istiyordu. O Allah rızası için hayır yapıyordu. Hayrı alan kişi de yalnız Allah'tan geldiğini bilsin yeter diye düşünüyordu. İşte bu yüzden hava kararınca gitti ve sadaka taşına bıraktı sadakasını.
3: Ya başkaları alırsa parayı oradan agah dedi?
1: Sevdeciğim, İslam ahlakına sahip kimseler kendinin olmayana el sürmez. O taşın sadaka taşı olduğunu herkes bilirdi. O taşın içindeki para yalnızca ihtiyacı olanlar tarafından kullanılır, ihtiyacı olmayanlar el sürmezdi.
0: Hatta ihtiyaç sahibi kimseler taştaki tüm parayı almazdı biliyor musunuz arkadaşlar?
2: Neden?
0: Herkes ihtiyacı kadarını alır, kalan kısmının da bir başka ihtiyaç sahibinin derdine derman olması için bırakırdı.
1: Evet çocuklar, Hasan Emmi hayrını sadaka taşına bırakmıştı. Derken yaşlı bir adam gelip sadaka taşına baktı. İçindeki paraları görünce...
0: Allah'ım sana şükürler olsun. Evde öksüz yetim torunlarım aç bekler. Ben yaşlı bir adamım. Evde yok, avuçta yok. Lakin sen rızkımızı verirsin.
1: Diyerek sadaka taşındaki parayı aldı ve doğruca çarşıya gidip torunları için bir somun ekmek, biraz zeytin, peynir gibi erzak aldı. Yalnızca ihtiyaçları olan kadar aldı. Karınlarını doyuracak kadar.
2: Sonra ne yaptı agah dedi?
1: Artan parayı götürüp sadaka taşının içine geri bıraktı Ali Zeydan. Kendi ihtiyacı olan kadarını harcamış, kalanı da bir başka ihtiyaç sahibi alsın diye getirip bırakmıştı.
3: Ne güzel.
1: Sonra sadaka taşının başına bir genç geldi. Bu gencin babası rahmeti Rahman'a kavuşmuştu. Annesi ise çok hastaydı. Kardeşlerine ve hasta anasına bakmak görevi bu gencin omuzlarındaydı.
0: Her gün çarşıya gider, esnafa çıraklık eder, günlük rızıklarını kazanırdı. Lakin o gün bir iş bulamamış, rızıklarını çıkartacak parayı kazanamamıştı.
1: Bunun üzerine sadaka taşının başına gelip içindeki paraya baktı. Paranın içinden ihtiyacı olan kadarını aldı, gerisini bıraktı. Bu parayla gidip ihtiyaçları olan erzağı alıp hasta anasına ve kardeşlerine götürdü.
0: Sadaka taşında kalan son parayıysa bir hanım kız aldı.
1: Çünkü bu hanım kızın yaşlı mı yaşlı komşuları vardı. Bu yaşlı komşularının kimi kimsesi yoktu. Üstelik evlerinin çatısı akıyordu. Hanım kız buradan aldığı parayla onların çatısını tamir

0: Evet çocuklar, durumu şöyle özetleyecek olursak, Allah'ın izniyle Hasan emminin bir koyunu ikiz doğurdu. Hasan emmi Rabbinin bu lütfuna şükretmek için sadaka taşına hayır bıraktı. Bu hayırdan içlerindeki Allah sevgisi nedeniyle kimse ihtiyacından fazlasını almadı. Ve bu sayede tam 3 aile nasiplendi. İşte böyle çocuklar. Sadaka vermek hem insanları mutlu etmektir hem de Allah'ın rızasını kazanmaktır.
1: İhtiyaç sahiplerine yardım ederken bu yardımın gizli kalmasına özen göstermek gerekir. Böylece yardımda bulunduğumuz kimseler incinmez. Evet, öykümüzü dinlediğimize göre arkanıza yaslanın ve dikkatlice soruları dinleyin arkadaşlar. Verdiğiniz doğru cevaplar sizi günün galibi yapacak. Koyunu doğum yapmakta zorlanınca Hasan emmi kimi çağırmıştı?
2: Hayvan doktorunu, yani baytarı.
1: Evet, doğru. Bir puan Ali Zeydan'ın oluyor.
0: Peki, Hasan emmi birine sadakayı kime vereyim diye danışmıştı. Hatırlıyor musunuz? Kimdi o?
3: Caminin hocasıydı Agah dede.
0: Doğru. Şu durumda Sevde bir, Ali Zeydan da bir puan oldu.
4: Yani eşitlik var.
1: Evet Miço, senin sorun günün galibini belirleyecek.
4: Sadaka taşındaki hayırdan 3 kişi faydalanmıştı. Kimdi onlar?
2: İlki yaşlı bir adamdı. Torunları için aldı.
3: İkincisi de bir gençti. Hasta annesi ve kardeşleri için aldı.
2: Üçüncü de bir hanım kızdı.
3: Yaşlı komşuları için almıştı.
1: Harika. Son soruyu birlikte ortaklaşa cevapladınız. Buradan ikinize de birer puan.
4: Şu durumda Ali Zeydan 2 ve Sevde 2. Eşitlik oldu.
0: Kaybedeni olmayan bu yarışmamızın bugün bir kazananı da olmadı. İki arkadaşımız da kazandı.
1: İkiniz de bizden birer balon maketi ve rozet kazandınız.
0: Bu rozetlerle birlikte Ali Zeydan ve Sevde de Dikkat Balonu ailemizin birer üyesi oldular.
4: Hey Dikkat Balonu! Ne güzel oldu bu konu. Öğrendin sadaka taşını. Ders sen de paylaş.

Küçük Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yemeksiz yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz. Dikkat! İşin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogu çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu, o da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Biraz ilgi Hagu. Emek vermelisin ama. Evet. Çogu'nun emekleri sonuç veriyor. Çogu'ya dev bir aferin. Hagu ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hagu, şarkılar işe yaramadı bak. Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çoguyu yine güldürdü Hagu. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha! Oluyor mu ne? İp çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin.

öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hagu. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hagu'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor. Daha düzgün hazırlanmış yemler. Hagu tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hagu istediğinde hep başarır.

Karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Hay Allah. Sıkışmış kapı. Menteşesini değiştirmek lazım.
1: Vay dede. Buraya girmeyeli çok oldu. Yeni malzemeler gelmiş.
0: Benim emektar otomobilim motoru. Üstünde bir deney yapıyorum da.
1: Nasıl bir deney?
0: Yakıt tüketimini azaltacak bir yöntem geliştirmeye çalışıyorum.
1: Ya Allah işini rast getirsin dedem. Ne kadar az yakıt tüketirsek o kadar iyi.
0: Öyle. Biz bu dünyadan alacağımızı aldık. Gücümüz yettiğince de vermeye gayret ediyoruz. Çelebi'de Cimcime'ye güzel bir dünya bırakmak lazım. Öyle değil mi?
1: Dünya zaten çok güzel dede. Ve ben de bütün güzelliklerini görmek istiyorum.
0: Göreceksin evlat. Ve sen de başkalarına göstereceksin. Sana boşuna Çelebi ismini vermedik.
1: Gezgin Çelebi. Evet.
0: Şu aküyü bulamazsak su deposunun bakım işi uzayacak.
1: Ben şimdi bulurum. Akü nasıl bir şeydi?
0: Al bak evladım. Bizimki şu modelden olacak.
1: Galiba buldum dede. Ne güzel. Bu nedir?
0: O soba bana aile yadigarı.
1: Soba mı bu? Sanat eseri gibi.
0: Öyle. Eskiden herhangi bir nesnenin işe yaraması kadar güzel olması da icap ederdi.
1: Şimdilerde kalmadı bu zarafet dede.
0: İlahi çocuk. Ama hala iyi ustalar var evlat. Onların da hakkını teslim etmek lazım. Sana yaptırdığımız çalışma masası da sanat eseri sayılır.
1: Hakkın var dede. Çalışma masam o kadar güzel ki güzelliğini seyre dalıyorum. Ödevlerim gecikiyor.
0: Hadi oradan. İşte buldum.
1: Yardım edeyim dedem.
0: Hay Allah. Gel. Kapı şimdilik burada yatsın. Su deposunun işi bitince kapının menteşesini de tamir ederiz.
1: Tamam dede.
0: Eyvah. Cimcime ambarın kapısını açık görmesin.
1: Merak etme dede. Cemre dün gece uyuyamamış. Ne kadar ısrar ettiysem de kalkmadı.
0: Öyle mi? Neden uyuyamamış ki Cimcime?
1: Bebeği uyutmamış. Bütün gece yok yemek istemiş, yok boya yapalım demiş, yok evcilik oynayalım demiş.
0: Dur evlat, güldürme. Taşıyamıyorum karnımı tutmaktan.
1: Gel sallayayım seni bahçede dedim. Ben ruhumda sallanabiliyorum. Gerek yok dede.
0: Dur güldürme yahu.
2: Senin yüzünden uykusuz kaldım yavrucuğum. Bugün sana oyun yok. Ağlamakla her istediğini elde edemezsin. Ben denedim. Olmuyor öyle bir şey. Ambar kapısı. Sen de mi uykusuz kaldın yoksa? Neden orada yatıyorsun ama? Sen olmazsan ambarın kapısı açık. Ambarın kapısı açık. Burası bir masal diyarı olmalı. Hay Allah. Dedenle abi bana sürpriz yapmak istediler galiba. Buraya girmeyi çok istiyordum. Rüyalarım gerçek oldu. Rüyamda mıyım yoksa? Rüyanın tadını çıkar. Bebek evi.
0: Şu ambarın kapısını da hallettik mi? Bir seyahati hak ettik demektir.
1: O iş kolay dede. Cemre uyuyor çok şükür. Ambarı da halleder, yollara düşeriz.
2: Uyanmış mı benim güzelim? Ah yavrum, ben seninle ne yapacağım? Bu üstünün başının hali ne? Vay başıma gelenler!
1: Cemre ambarı görseydi kesin onu da bebek evine çevirirdi dede.
2: Ah abi, ambarın
1: Başıma gelenler!
2: Senin başına gelmedi ki anne.
0: Kaç, kaç, kaç.
2: Bütün kirler benim başıma geldi.
1: Sobanın kiri nasıl olur da öyle boyar ki dede? Aklım almıyor.
0: O boya değil evladım. İs mürekkebi.
1: İs mürekkebi mi?
0: Evet. Hat sanatında kullanılan ve isten yani dumandan elde edilen mürekkeptir.
1: Peki is neyden elde ediliyor?
0: İlahi çocuk. İsi bezir yağı, neft yağı, zeytinyağı, çırağı, gaz yağının ya da sobada olduğu gibi odunu yakılmasıyla elde etmek mümkündür.
1: Vay çok ilginç.
0: Asıl ilginç olan ne biliyor musun? Bir cami düşün. Mimarı onu öyle bir tasarlar ki kandillerden çıkan duman hava akımlarıyla o caminin bir yerinde toplanır ve mürekkep olarak depolanır.
1: Mimar Sinan! Rota belirlendi.
0: Mimar Sinan'ın kafalık eseri Süleymaniye Camii.

0: İşte bu ya, Muhteşem Süleymaniye Camii.
1: Muhteşem Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1551-1557 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Etraftaki yapılar da camiyle yapılmış değil mi dede?
1: Evet evlat, burası muazzam büyüklükte bir...
0: Külliye!
1: Güzel! Süleymaniye Külliyesi'nin içinde tıp fakültesi de dahil bir medrese...
0: Yani üniversite.
1: Hastane, kütüphane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkanlar bulunmaktadır. Mimar Sinan ayrıca külliyedeki tabulhanenin yani düşkünler evinin altına da bir sarnıç yaptırmış ve yağmur sularının orada depolanmasını sağlamıştır.
0: Mimar Sinan her şeyi düşünmüş dede.
1: Öyle. Hı?
0: Neden dört minaresi var peki?
1: Kanuni İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişah olduğu için. Ayrıca minarelerdeki toplam 10 şerefe de 10. padişah olmasını temsil ediyor.
0: Mantıklı. Uf, kubbeye bak.
1: O kubbe aynı zamanda sesi tutma işlevi görüyor, biliyor musun?
0: Nasıl yani?
1: Burası çok büyük bir cami. Hı? İmamlar ve müezzinler yüzlerce kişilik cemaate nasıl seslerini duyuracaklar? Koca Sinan bunu da düşünmüş.
0: Çok güzel.
1: Kubbenin tasarımı sayesinde ses uzun süre havada asılı kalıyor. Yani kubbe adeta hoparlör vazifesi görüyor.
0: Harika! Çok güzel.
1: Merak ediyor musun?
0: Neyi?
1: Mürekkep odasını.
0: Elbette! Gerçekten de mürekkep. Bu nasıl olabilir dede?
1: Burası...

0: Burası İs Odası. Eski zamanlarda camiler mum ve kandillerle aydınlatılıyordu. Bu oda yanan mum ve kandillerin isini toplayıp mürekkebe dönüştüren ve tamamen doğal havalandırma ile çalışan bir baca sistemiydi. Bu camide 4000'den fazla kandil kullanıldığı rivayet edilir.
1: Onlardan yayılacak hisle caminin her tarafı kirlenmez mi dede?
0: İşte bu havalandırma sistemiyle hem mabedin kirlenmesi önleniyordu hem de elde edilen mürekkep bilinen en kıymetli türdendi.
1: Neden kıymetli?
0: Bu mürekkep o kadar güçlü ki yazıldığı kağıt durdukça duruyor, asla silinmiyor.
1: Ya.
0: Tabii. Hatta bu dayanıklılığı sebebiyle resmi evrakta, padişah fermanlarında bu mürekkep kullanılırdı.
1: Ya dede, nasıl da her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler.
0: Aynen öyle.
1: Aa, ne kadar büyük dede. Tam Kanuni Sultan Süleyman'a ve Mimar Sinan'a yakışan bir cami. Onlar kadar büyük.
0: Hakkın var evlat. Bu cami Osmanlı'nın en ihtişamlı döneminin mimarideki imzası gibi.
1: Sanki hiç silinmeyecek gibi. Çok güçlü bir imza.
0: Ne güzel söyledin evlat. Bugüne kadar silinmemiş, bundan sonra da silinmez Allah'ın izniyle.
1: Silinmemiş derken?
0: Biliyorsun depremlerde bütün yapıların yıkılma veya hasar alma riski vardır. Süleymaniye Camii bugüne kadar 100'den fazla deprem gördüğü halde yapıda tek bir çatlak bile oluşmamış.
1: Gerçekten mi?
0: Hı.
1: İnanılmaz. O zaman biz de bir duayla bu imzanın üstünden geçelim dede. Dünya döndükçe dursun bu kubbe.
0: Hay yaşa. Amin.
1: Amin.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Hein?
1: Hein?
2: Hmm.
1: Oh. Oh. Çok güzel. Ha? Ha? Hepsini yedi.
0: Beğenmiştir.
1: Evet, beğendiği kesin.
0: Bak, sana teşekkür ediyor. Hediyen onu mutlu etmişe benziyor.
1: Hediye mi? Hediye vermedim ki. Sadece besledim.
0: Hediye nedir ki?
1: Sevindirmek için verilen güzel bir şey.
0: Tamam işte. Marty'ye verdiğin onun için güzel bir şey. Üstelik de sevindi.
1: Aslında doğru.
0: Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem sık sık hediyeler verir, insanları sevindirirdi.
1: Ama bu insan değildi.
0: Olsun. Hayvanları sevmenin ve onlara hediye vermenin neresi kötü?
1: Evet, bu beni de mutlu etti.
0: İster misin Asya'yı da mutlu edelim?
1: Aa, harika olur.
0: Öyleyse hemen güzel bir şey düşünelim.
1: Asya ne sever?
0: Saçlarına bakmayı sever. Öyleyse ona saçlarıyla ilgili bir şey hediye edelim.
1: Şampuan?
0: Olmaz. O evde zaten var. Olmayan bir şey bulmalıyız.
1: Öyleyse toka yapalım.
0: Ama tokası da var.
1: Onda olmayan bir renk buluruz.
0: Peki onda hangi renkler var biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Öyleyse?
1: Şimdi Asya burada olsaydı hemen bir fikir bulurdu.
0: Bence sen de bulursun. Umutsuzluğa kapılma hemen.
1: Bulamıyorum Temel amca. Asya gibi değilim ben. Keşke çok şey bilen birine sorabilsem. Nasrettin Hoca gibi mesela.
0: Ha? Demek tanıyorsun Nasrettin Hoca'yı.
1: Kim tanımaz Temel amca? Nasrettin Hoca hikayeleriyle büyüdüm ben.
0: Büyüdün demek.
1: Yani büyüyorum.
0: Bak aklıma ne geldi. Gel seninle şehre gidip Asya'ya Nasrettin Hoca hikayeleri kitabı alalım.
1: Bir kitap. Evet. Bu harika bir fikir. Sonunda bir hediye bulduk. bulduk. bulduk.
0: Dur Eyme dur. Taka batacak. Alabora olacağız.
3: Hadi ama Eymen. Meraktan öldüm.
1: Tamam tamam. Açabilirsin paketi.
3: Bir kitap. Hem de Nasrettin Hoca hikayeleri. Çok istediğim bir kitap.
1: Sevdin mi?
3: Sevmek ne kelime. Bayıldım.
0: Sana uygun hediye bulmak için çok uğraştı Eymen.
3: Ama çok güzel hediye bulmuş. Nereden geldi aklına?
0: Fikir danışma diyelim.
3: Kimden fikir aldığını hiç ama hiç merak etmiyorum.

Oh.

0: gittim. Tabii hemen halloldu. Ya Yusufçum işte böyle.
1: Uzaylılar, uzaylılar.
0: Hemen saklan. Görmesinler bizi.
2: Bu kadar iyi gizlenmeseydin dayı. Sonra seni biz bile bulamayız.
3: Korkmayın, benim.
2: Hof abla ya. Niye uzaylı kılığına girdin?
3: Uzaylı değil akıllım. Dedektif oldum.
0: Bir dakika. Bir olay mı oldu yoksa? Olay varsa dedektif Zeki de vardır. Hemen çözelim.
2: Uzaylılar birini mi kaçırdı?
0: Bu çocuk da uzaylılara takmış kafayı ya.
4: Yoksa benim motorumu mu çaldılar?
3: Bir durun, sakin olun. Olay falan yok. Ben davranış dedektifiyim.
2: Davranış dedektifi mi?
0: Ne işe yarıyor bu?
3: Davranışları inceliyorum. Notlar alıyorum.
0: Çok sıkıcı. Hiç bana göre değil.
3: Çok ilginç.

0: Safiye Hanım, senin çayının tadı da bir başka oluyor. Var mı bir bardak daha?
1: Senin de sözlerinin tadı bir başka oluyor.
2: Ne?

0: esnedik. Anneannem burnunu kaşıdı, dedem de kaşıdı. Babam gözünü kırpıp ovaladı, sen de aynını yaptın. Bu demektir ki bazı davranışlar bulaşıyor.
1: Aferin kızım, güzel bir keşif yapmışsın. Bu tür davranışları görünce taklit edebiliyoruz.
2: Fakat buna benzer başka davranışlar da var. Araştırmanı biraz daha derinleştir. Bakalım başka hangi davranışları taklit ediyor insanlar.
3: Ben sana şu dedektiflik işini bir anlatayım Yusuf'cum. Şimdi bizim bir arkadaş kaybolmuştu. Dediler ki Zeki, bulsan sen bulursun bunu. Neyse ya, bu hikaye uzun. Hadi gidelim. Eline bak yeğenim, düşersin sonra tabii. Uçuyorum. Sevincimden uçuyorum.
4: Önüne bak dayıcım, düşersin sonra. Tabii.

0: Bana bak. Çok yaklaşma çocuk. Yanlışlıkla ayağıma basarsın. Düşmeyelim yine.
1: Benden korkma dayıcım. Sen önüne bak. Yoksa yine düşersin.
0: Çoluk çocuğun maskarası olduk ya. Ne? Eyvah, yine geldi. Kaç, kaç, kaç.
2: Ay.
3: Bir de ben deneyeyim Safiye Hanım.
2: Buyur bakalım Muhsin Bey. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
2: Teşekkür ederim. Rica ederim.
0: O kadar hazırlık bunun işi miydi? İzle de öğren taş nasıl sektirilir. Tabii. Karşınızda dünya taş sektirme şampiyonu Zeki. Taşların efendisi, kayalara fısıldayan adam. Irmakların fatihi Zeki.
1: Taşların efendisi, ırmakların fatihi.

0: Maşallah, her iş geliyor elinden. Hayatımda senin kadar yetenekli birini görmedim.
1: Teşekkür ederim. Asıl ben senin kadar yetenekli ve bilgili bir insan, senin kadar iyi bir anne görmedim.
2: O kadar uğraştım, kavanozu açamadım. Muhsin Bey bir hamlede açtı.
3: Ne?

0: Keşfimi açıklamak istiyorum.
1: Heh, hiç cevabını dilim. Kısa sürse bari.
0: Gün boyunca herkesin davranışını inceledim. İyi davranışları görenler bu davranışları taklit ettiler. Ama kötü davranışlar da taklit edildi.
1: Kötü davranış mı? Peh! Kim kötü davranış yapar ki valide? Saçma!
0: Yani dayıcım, şimdi açıkça söylemek istemiyorum. Onları utandırmak istemem. Ama yerlere çöp atanlar, arkadaşı düşünce gülenler, başkasıyla alay edenler gördüm bugün.
1: Ha, onlar mı? Yok ya, bilmeden yapmışlardır. Tabii. Bunları çöpe atacaksın kuçu kuçu. Yere değil, hiç mi öğretmediler sana? Tamam ya, tamam. Kızma hemen.
2: Yusuf'la Zeki'nin neden üzgün oldukları da ortaya çıktı.
1: Nedenmiş abla?
2: Çünkü birbirinize ve çevrenize karşı nazik davranmadınız. Bilimsel bir araştırmada nazik davranan insanların daha mutlu oldukları bulunmuş.
0: Hem nazik davranmayarak mutsuz oldunuz, hem de kötü davranışları çevrenize bulaştırdınız.
3: Aferin Zeynep. Doğru bir keşif yapmışsın. İnsanlar iyi davranışları da kötü davranışları da örnek alırlar.
4: O yüzden yaptığımız davranışlara dikkat etmeliyiz. Sürekli iyilikler yaparak etrafımızdaki insanlara örnek olmalıyız.
3: Peygamber Efendimiz de güzel ahlakı hep insanlara güzel davranışlarla örnek olarak öğretmiştir.
5: Bize yakışan peygamberimizin güzel ahlakını örnek almak ve insanlara örnek olmaktır.
1: Kötü davrandım, kötülük buldum. Yusuf yeğenimi çok fena kırdım. Kötü davranışlar virüs gibi bulaşır. İyi davranışlar da kolay yayılır. Nazik ol insanlara, mutlu olursun. Peygamberini örnek al, huzur bulursun. Tabii. Kusura bakmayın.
6: Çok iyiydi dayı.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ay.
1: Oh. Abidin, daha iyi mi belin?
0: Yok hanım, aynı.
1: Hay Allah, nasıl incittin böyle belini? Acaba akşam gösteriyi iptal etsek de dinlensen mi?
0: Yok yok hanım, köy halkı günlerdir Heybeli Tiyatro köyümüze gelecek diye bekliyor. Onların heveslerini kırmayalım. Ben çok rol almam bugün. Düt Düt'ü de sen kullanıyorsun zaten.
1: Peki, sen bilirsin.

0: Evet, bugünkü konumuz sıfır atık çıktı. Öncelikle bu güzel konuyu bizlere önerdiğiniz için teşekkür ederiz. O halde yaslanın arkanıza, başlasın temaşa. Dilimiz döndüğünce işleyelim konuyu.
1: Yıl 2080. Bugünden yıllar yıllar sonra.
2: Gençken israftan uzak dursaydım. Suları boşa akıtmasaydım. İhtiyacım olmayan oyuncakları almasaydım. Çöplerimi hep çöpe atsaydım. Şimdi dünya bu kadar kirlenmezdi. Ah, 60 yıl önceki halime dönebilsem de bu durumu düzeltmek için bir şeyler yapabilsem.
1: Yaşlı Abidi'nin rüyası.
2: Dur evlat.
3: Bismillah. Sen kimsin?
2: Ben senim.
3: Sen ben misin?
2: Evet, ben senim. Senin 60 yıl sonraki yaşlanmış halinim.
3: Peki burada ne arıyorsun?
2: Seni.
3: Beni neden arıyorsun?
2: Ben 2080 yılından geliyorum evlat. Su ne kadar önemli değil mi? Ağaçlar, ormanlar, bitkiler ne güzel değil mi?
3: Evet ama neden söylüyorsun bunları?
2: Bu güzelliklerin devamlılığı senin elinde de ondan. Eğer israfla, bilinçsiz tüketimle mücadele edersen, geleceğimiz de bugünkü gibi güzel olur.
3: Sadece ben yeter miyim?
2: Evet, ben ne yapabilirim ki demezsen, ne kadar çok şey yapabileceğini görürsün. Sen ve senin gibi herkes bize sunulan nimetleri bilinçli kullanırsa muazzam bir denge içinde yaratılmış olan bu dünyanın dengesi de hiç bozulmaz. Dünyanın dengesi bozulursa eğer su bulmak bile çok zor hale gelir.

0: neler yapabilirim?
1: Gel. Gel dinle beni. Ay.
2: Günümüzdeyiz. Tekrar günümüze döndük. Günümüzdeyiz.
3: Aa, en sevdiğim tişörtün kırmızısı. Bundan da alayım bir tane.
4: Tamam, bir kırmızı tişört.
3: Hatta 5 tane alayım ondan.
4: Peki.
3: Aa, en sevdiğim tişörtün mavisi. Bundan da 3 tane alayım.
4: Peki.
3: Şey, bir de bunları ayrı ayrı poşetlere koymanızı istiyorum.
0: Durun.
3: Aa, ne oluyor yahu? Sen de kimsin?
0: Bakın bakalım ne yazıyor burada.
4: S.A.
0: Şimdi anladınız mı ben kimim?
3: Anlamadık. Ne demek S.A.?
0: Sizce neyin kısaltması olabilir?
3: Selamın aleyküm.
0: Hayır canım, saçmalama. O hiç kısaltılır mı? Düzgünce selamın aleyküm dersin. Karşıdaki de aleyküm selam der.
3: Peki tamam, öyleyse neyin kısaltması bu S.A.?
4: Buldum. Süper adam.
0: Hayır yahu. Ne süper adamı? Sıfır atık yahu. Sıfır atık.
3: Aa, sıfır atık. Neden geldin ki?
0: Yapmış olduğunuz gereksiz alışverişi gördüm de ondan geldim.
3: Aa, gereksiz değil ki. Oldukça gerekli. En sevdiğim tişörtten rengarenk alıyorum. Değişik değişik giyerim.
0: Yapmayın hanımefendi. İhtiyaç olmadan aldığınız bir tişörtün bile doğaya ne denli zarar verdiğinin farkında değil misiniz?
4: Tişört doğaya nasıl zarar verebilir ki?
0: Bakın, bu tişört 250 gram pamuktan üretilmiş. Bunu üretebilmek için bir insanın 900 günlük su ihtiyacını karşılayacak miktarda su harcandığını biliyor muydunuz?
4: 900 günlük su ihtiyacı mı?
0: Evet. Üstelik bu suyun çok büyük bir miktarı da geri dönüştürülemeyecek şekilde kirlenmektedir.
3: Yok canım.
0: Ya, aynı zamanda bu tişörtün üretimi için havaya yaklaşık olarak 3,5 kilogram zehirli gaz salınımı gerçekleşir. Ve siz ihtiyacınızdan fazlasını satın alarak bu riski arttırırsınız.
3: Çok üzgünüm, bilmiyordum. Hanımefendi, benim sadece bir tişörte ihtiyacım var. Diğerleri kalsın o halde.
4: Tamam, hemen poşetleyeyim.
0: Alışverişlerde naylon poşet kullanmak yerine bez torbalar kullanarak da doğaya katkı verebilirsiniz. Ha? Unutmayın, doğayı korumak istiyorsak israftan ve bilinçsiz tüketimden uzak durmak zorundayız.
1: Üf, yine pili bitti ya bunun. Hı.
0: Dur, atma pilleri.
2: Aa, sıfır atık. Merak etme, pilleri yere atmadım. Çöpe attım.
0: Ama bu yeterli değil. Pillerin içinde çok fazla kimyasal madde vardır. Bu maddeler toprağa ya da suya karışırsa bize zarar verebilir.
2: İşte bu yüzden çöpe attım ben de.
0: Çöpe atarsanız çöp merkezlerine gider. Orada toprağa karışır. Bu da doğaya zarar verir.
2: Peki ne yapmam gerek?
0: Bitmiş pillerinizi mutlaka pil geri dönüşüm kutularına atmalısınız. Ve daha da önemlisi nedir biliyor musunuz?
2: Nedir?
0: Şarj edilebilir pilleri ve bataryaları tercih etmek. Güneş enerjili sistemler kullanmaktır. Yoksa piller doğamızı mahveder. İçme sularımızı içiremeyecek duruma getirir.
2: He, öyle mi? Bilmiyordum. Bundan sonra daha dikkatli davranırım.
0: Teşekkürler. Unutmayın ki bilinçsiz tüketimden uzak durmak zorundayız.
3: Sıfır atık oğlum. Pelerinin yırtılmış. Yarın sabah gidelim de birlikte yeni bir pelerin alalım sana.
0: Aşk olsun anne. Sen bari yapma.
3: Ne yaptım oğlum?
0: Anneciğim, sıfır atığın en önemli adımlarından biri de onarıp, tamir edip kullanabileceğimiz hiçbir ürünü atmamak değil midir?
3: Sahi ya. Doğru söylüyorsun.
0: Sen şimdi pelerinimi güzelce onarırsın. Yama yaparsın. Ben bunu güzelce kullanmaya devam ederim.
3: Allah senden razı olsun oğlum.
1: Efendim, malumunuz bu bir tiyatro. Bu nedenle ben sizlere 2080 yılından seslenebildim. Hatta yaşlı ben geldi, çocuk beni uyardı. Ama gerçek hayatta böyle şansımız olmaz. Geçmişi düzeltme şansımız yoktur. Ama bugün karar verirsek yarını düzeltme şansımız var.
5: Bizler doğamızı koruyarak, sıfır atık kurallarına uyarak kendimiz için güzel bir gelecek inşa edebiliriz.
1: Evet, belki dünyamız biraz yoruldu ama hiçbir şey için geç değil. El ele verelim ve kendimize güzel bir gelecek inşa edelim.

0: Pelin nasıl oldu baba, daha iyi mi?
1: İyi kızım.
0: Bugün şunu fark ettim baba. Vücudumuzda bir yerimizi incittiğimizde canımız çok yanıyor değil mi?
1: Evet.
0: Peki doğamızı incittiğimizde de dünyanın canı yanmaz mı?
2: Çok güzel bir örnek oldu bu Sefa. Vücut sağlığımıza nasıl dikkat ediyorsak dünyamızın sağlığına da öyle dikkat etmeliyiz.
3: Bundan böyle her birimiz birer sıfır atık neferiyiz. Çöplerimizi ayrıştıracağız, geri dönüşüm kutularına atacağız. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
1: Hanım, düdütü yine sen kullanır mısın? Ben belimi çok yormayayım.
2: Elbette. Hadi bakalım çocuklar, atlayın düdüte. Ben babanıza benzemem. Hareket vakti geldiğinde çeker giderim. Burada kalırsınız ha. Ay, ay.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyorum.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, Vesim Nevi'ni okuyorum.
0: Anladım.
1: Ama bir rahat dergi okutulmadın ki.
0: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Mı? Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun dayı?
0: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
1: Onlar kim dayı?
0: Tabii ki ablan. Gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanın abini çağır bana.
1: Ya gelmek istemezlerse?
0: Doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şeyler.
1: Abime?
0: Yok, onu çağırma.
1: Niye?
0: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
0: Kitap.
2: Dayıcım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan sayfalardan oluşan bir icattır o.
0: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
0: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
0: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
2: Evet, ne oldu ki?
0: Yok canım, ne olsun? Herkes günde bir kitap okur zaten.
3: Yo, ben okumuyorum mesela.
0: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
2: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
0: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
3: İyi. Ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
0: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
1: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
0: Allah iyiliğini versin Yavuzcum. Çok komiksin. Ama değil.
3: Okuduğunu anlamak?
0: Hayır.
2: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
0: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
2: Sayfa çevirmek mi?
0: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur. Ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
3: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
0: Evet, sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır, kambur olursunuz.
1: Ben kanepede yatarak okuyorum.
0: O zaman da iki büktüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
2: Görelim bakalım bu icadı.
0: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
1: Makarna mı?
0: Hasbünallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap.
1: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
0: Tabi. İşte yeni icadımız. Kolay oku.
1: İcadın adı Zekit değil mi?
3: Zekat mı?
1: Hayır, Zekit.
0: Zekit mi? Ne alaka?
1: Zeki'nin Z'si, kitabın kiti. Zekit.
0: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister?

0: Zeynep, bir kitap kurdu olarak bu tarihi adım sana yakışır. Tabii.
1: Yok dayıcığım, ben almayayım.
0: Yusuf, ne dersin?
2: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
0: Yavuz, Yavuz.
3: Ben daha küçük. Deney yapamam.
0: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim, bu da ne böyle?
2: Ne oldu dayı?
0: Bu icat beklediğimden de harika oldu.
3: Nasıl yani?
0: Yazıları yabancı dile çeviriyor.
3: Ne?
0: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
1: Allah iyiliğini versin dayıcığım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
0: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
2: Hay maşallah.
0: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah, kaçma dedim.
2: Kolay oku çıldırdı. Kaçın.
3: Ucuz atlattım. Allah kurtardı.
2: Dayıcığım, bırak artık şu sineğin peşini.
0: Allah Allah. 2 dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak. Anlamam.
1: Haklısın dayıcığım. Bence de dağıtan toplamalı.
0: Hanginiz dağıttı?
2: Tabii ki de sen. Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
0: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
1: Tamam dayıcığım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
3: Normal yolla.
2: Sade, icatsız, doğal.

0: Aslan parçası ne oldu? Korktun mu yoksa?
1: Korkmadım, iyiyim. Sen yanımdasın baba, neden korkayım?
0: Tamam, uygun bir yer bulunca durur bir şeyler yeriz. Çanta yanında değil mi?
1: Evet, yanımda. Ay, ay.
0: Sakin ol, birazdan geçer.
1: Yağmur da başladı. Birazdan sırılsıklam oluruz.
0: Şimdi Fülfül'ün marifetlerini gösterme zamanı geldi.
1: Nasıl yani?
0: Bekle ve gör. Sepetin içinde bir düğme var. Ona basar mısın?
1: Ne? Düğme mi? Allah Allah. Burada düğme mi varmış? Vay! Muhteşem bir şey bu baba. Neden daha önce göstermedin?
0: Her şeyin bir zamanı var.
1: Ben de sanıyordum ki benim babam sadece motor tamiri yapıyor. Oysa babam mucitmiş, mucit. Maşallah diyeyim de nazar değmesin.
0: Alemsin oğlum.
1: Büyüyünce ben de senin gibi olacağım. Sanırım şemsiyeyi açmak iyi bir fikir değildi.
0: Haklısın, çok rüzgar var. Kapatsak iyi olur. Düğmeye tekrar basar mısın?
1: Zemzem, gel kaybolacaksın.
0: Rüzgarsız bir günde şemsiyeyi açmayı tekrar deneriz.
1: Anlaştık baba. Bu köpek sesi de nereden geliyor?
0: Hay Allah.
1: Köpekcik, şşt, yolumuzdan çekilir misin? Hadi ama, gitmemiz gereken uzun bir yol var.
0: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
1: Evet evet, baksana sanki seni anlamış gibi koşmaya başladı.
0: Hadi onu takip edelim.
1: Nereye götürüyor acaba bizi?
0: Bilmem, ben de anlamadım.
1: Orada bir şey var galiba. Baba, bu yavru köpek sesi.
0: Şimdi anlaşıldı bizi buraya neden getirdiğin.
1: Yerinden hiç kıpırdamıyor.
0: İzin ver bir de ben deneyim.
1: Dur baba, yardım edeyim.
0: Hadi bakalım. Üç deyince. Bir, iki, üç.
1: İşte oldu. Aa, şunlara bak. Nasıl da mutlu oldular.
0: Bu yağmur dinmeyecek.
1: Yavrular ıslanacak.
0: Yağmur dinene kadar bu kulübede bekleyelim. Gelin bakalım afacanlar.
1: Buraya mı gireceğiz?
0: Dedim ya, yağmur dinene kadar.
1: Koş bakalım kardeşlerine. Burası sanki müze gibi. Her şey çok eski.
0: Aman dikkat, tahtalar çürümüş olabilir.
1: Baba, çatıdan su damlıyor.
0: Bir şey olmaz oğlum. Dışarıya bakınca içeride durmak daha mantıklı.

0: baba.
1: Hem baksana şunlara. Ne kadar mutlular.
0: Baba, köpeğin bir sahibi olmalı. Hem tasması hem de künyesi var. İsminin baş harfi K. Kara göz mü yoksa adı?
1: Olabilir. Aslında eski değil, biraz bakımsız.
0: Biraz mı?
1: Yapandan Allah razı olsun. Alet çantamız yanımızda olsaydı en azından sediri tamir ederdik.
0: Alet çantası mı? Hı? Fülfül. Baba, Fülfül dışarıda kaldı. Şimdi ne haldedir kim bilir?
1: Bir şey olmaz oğlum, endişelenme. Oturacağımız yerleri kurulayıp yola devam ederiz. Otur sen.
0: Peki ya motoru? Motora su kaçarsa?
1: Allah iyiliğini versin. Fülfül'ü tasarlayan mühendisler bunu da düşünmüştür kesin.
0: Öyle mi diyorsun? Peki.
1: Bugün burada kalacağız galiba.
0: Ne? Burada nasıl kalırız baba?
1: En azından başımızın üstünde çatımız var.
0: Tamam da burası çökecek gibi.
1: Hiç sanmıyorum.
0: Oo, anlaşılan daha uzun süre buradayız. Bari bir şeyler yiyelim.
1: Çantayı getirdin mi?
0: Getirdim baba. Ha? Nasıl yani?
1: Hayırdır oğlum?
0: Çantadaki yiyecekler dökülmüş. Bu sütten başka bir şey kalmamış.
1: Sandviç de mi yok?
0: Sandviçler, konserveler, hiçbiri yok.
1: Allah Allah. Ne oldu peki bunlara?
0: Sanırım şemsiyeyi kapatırken oldu.
1: Biz neden fark etmedik?
0: Zemzem anlatmaya çalışmıştı ama biz anlayamadık.
1: Al oğlum, sütü sen iç.
0: Paylaşalım baba, sen de acıkmışsındır.
1: Ben çok acıkmadım.
0: Ben de içmeyeceğim, dayanabilirim. Afiyet olsun.
1: Merhametli oğlum benim.
0: Çok acıkmışlar. İyi ki içmedim.
1: Sen de çok acıkmıştın.
0: Olsun baba. Onlar açken sütü içemezdim.
1: Ne güzel düşünmüşsün.
0: Hayvanlara yardım etmek çok sevap. Sen hep öyle dersin. Hatta bana bir şey anlatmıştın.
1: Neymiş o?
0: Bir zamanlar bir adam varmış. Bu adam çok susamış. Su arıyormuş. Ve sonunda bir kuyu bulmuş. Kuyunun yanına gidip içine inmiş. Su içip çıkmış. Dışarı çıktığında bir de ne görsün?
1: Ne görmüş?
0: Kuyunun yanında susuzluk çeken bir köpek varmış. Adam kuyudan suyu nasıl çıkaracağım diye düşünürken aklına bir fikir gelmiş ve kuyuya tekrar inmiş. Ayakkabısına kuyudan su doldurmuş. Ağzında taşıyarak tekrar yukarı tırmanmış. Kuyudan çıkıp suyu köpeğe içirmiş.
1: Aferin aslan oğlum, ne güzel anlattın.
0: Hı?
1: Hayırdır inşallah.
2: Kimse yok mu?
3: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Kapıda durmayın, içeri geçin.
2: Güzel köpek, senin burada ne işin var? Sami amca baksana, kırpığın yavruları olmuş.
0: Kırpık mı? Köpeğin adı kırpık mıymış?
2: Bu muhtar amcanın köpeği. Hem bak, künyesinde K harfi var.
0: Doğru.
2: Aa, ben sizi hatırladım. Sizin motosikletinizin üstünde şemsiye vardı değil mi?
0: Neden güldün? Rüzgar olduğu için öyle oldu. Yoksa bizi yağmurdan korurdu.
2: Aa, özür dilerim. Dalga geçmek istemedim. Sadece biraz komik görünüyordu.
0: Aslında haklısın. Gerçekten komikti. Siz bizi sollamıştınız değil mi?
2: Evet, o sırada gördüm. Yolun devamında kasabaya yakın bir yerde amcamın bahçesi var. Orada piknik yapacaktık.
3: Yağmur dinmeyince daha fazla ıslanmamak için dönüp kulübeye geldik.
0: Aa, burayı biliyor muydunuz?
2: Burayı kim bilmez? Yolda kalan herkes buraya uğrar. Kırpık da kaybolunca buraya kaçmış.
3: Kaç haftadır kırpığı arıyoruz. Bir bilseniz Ela onu bulmak için neler neler yaptı.
0: Neler?
2: İlk önce kağıtlara kırpığın resmini çizdim. Sonra köydeki bütün ağaçlara resmini yapıştırdım. Hatta arkadaşlarının yanına bile gittim. Ama o kısım biraz tehlikeli oldu. Fakat tüm çabalarıma rağmen onu bulamadık.
3: Ela'cığım gözün aydın. Sonunda kırpığı buldun.
2: Çok şükür amcacığım.
0: Adın Ela mı? Benimki de Murat. Bak, bu da Zemzem.
3: Piknik de yapamadık.
2: Sorun değil.

0: amca, yağmur dinince yaparız.
1: Evet, yaparız ama pikniği şimdi yapmamız için bir engel yok.
0: Yaşasın!
2: Şey, biz de marketten aldığımız yiyecekleri yolda düşürmüşüz.
1: O zaman acıkmış olmalısınız. Yiyeceğimiz çok, hepimize yeter. Hadi Ela, birlikte karnımızı doyuralım.
0: Hadi Murat, yanımızda çok lezzetli reçeller var.
3: Karnım zil çalıyorken bu teklife hayır diyemem.
2: Bak Kırpık, senin sayende nerelere geldik? Ne güzel dostlar edindik.
3: Kırpık bizi buraya getirmese sizlerle tanışamayacaktık ve belki de aç kalacaktık. Sağ ol Kırpık.
1: Hadi Ela, Kırpığı ve yavrularını getir.
0: Gel Kırpık.
2: Yemek çok lezzetliydi. Allah sizden razı olsun.
1: Sizden de razı olsun.
3: Sami amca, Ela, tanıştığımıza memnun oldum.
0: Hoşça kalın.
1: Aman diyeyim. Rüzgarlı havada dikkatli olun. Buraların rüzgarı başka yerlere benzemez.
2: Doğru söylüyorsun Sami kardeş. Az daha uçacaktık.
3: Ne? Uçmak mı? Eğer uçabilseydik, uçarak hacca giden, hem de bunu motosikletle yapan ilk hacılar biz olurduk herhalde.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Gemiyi limana ulaştırana kadar durmak yok. Aferin Rıkkımız. İleri.
1: Ali, yağmur yağıyor. Hale bak, sırılsıklama oldum.
0: Yağmur neredeyse durdu. Sadece çiseliyor. Sadece birkaç damla. Bir şey olmaz.
1: Ne fark eder? Islanıyoruz.
0: Bu yağmurda şeker olsa erimez.
1: Şeker değil. Kamera taşıyorum.
0: Yağmurdan önce çanta su geçirmez diyordun. Ne oldu?
1: Orası öyle de. Ya geçirirse?
0: Sen çantayı seçmek için saatlerce internetten inceleme videosu izleyip ne kadar yorum varsa okumuşsundur.
1: Aa, nereden bildin?
0: Tahmin ettim. Hadi madem yükümüz kıymetli, acele edelim. Kaptan dediğin her zorluğa göğüs gerer. Ne fırtına ne dev dalgalar bizi yıldırabilir.
1: Ben ıslanmayalım diyorum, sen hala dev dalgalar diyorsun. Ali, beni bekle.
0: Kara göründü.
1: Nihayet, bu kadar denizcilik bana yeter.
0: Kapı kapalı. İçeride kimse yok.
1: Bugün bulmaca günü dememiş miydin? Kitapları dağıtıp dönünce başlayacaktık.
0: Öyleydi. Ben çıkarken Arif Baba ve Bilge sahaftaydı.
1: Belki bir işleri çıkmıştır.
0: Belki. Gerçi bir haber bırakmadan gitmezlerdi.
1: Bulmaca hayali başka bahara kaldı. Yeni video için tonla mesaj atmıştım. Herkes merak edip yayını izleyecekti.
0: Hiç böyle bir kalem görmemiştim. Bilge'nin olabilir mi?
1: Müşterilerden biri unutmuş olmasın. Zaten çalışmıyormuş. Çöp atmaya üşenip bırakmışlar.
0: Kalemin ucu beyaz. Mürekkebi de beyaz olabilir.
1: Beyaz yazan kalemi kim ne yapsın?
0: Bilmem. İçimdeki ses bu kalemde bir gariplik olduğunu söylüyor.
1: Gariplik değil, bozukluk o. Uğraşıp durma, çalışmıyor işte.
0: Yazmayan kalem yapmışlar.
1: Aslında güzel kalem. Bak, ışığı var.
0: Dur. Işığı deftere tut bakayım.
1: Bak sen şu işe.
0: Kalemle yazılanlar sadece bu ışıkta görünüyor. Bu bizimkilerin işi olabilir.
1: Bakalım etrafta hiç not var mı?

0: İçindeki ses yanılmamış Ali. Cama bir şey çizilmiş.
1: Bakayım. Çizgiye benziyor.
0: İki tane. Ama ne anlama geliyor ki?
1: Galiba ben biliyorum. Bütün mürettebat güverteye demir oluyoruz.
0: Saatçi git yazsalardı daha kolay olurdu. Ne diye akreple yer kovan çizmiş ki?
1: Hangisi daha eğlenceli?

0: Öyle ama ya anlamasaydık?
1: Bu bir bulmacanın parçasıysa bilge kolay bulalım istemez.
0: Onu nasıl anlayacağız?
1: Çizgiler tahmin ettiğim gibi akrep ve yelkovansa birazdan anlarız. Sen burada bekle Rıkkıbız. Selamun aleyküm Ethem amca.

0: Bu kadar mı?
1: O kadar.
0: Kutunun yanında bir not ya da ipucu yok mu?
1: Yok.
0: Bu kutunun kapağı nerede ki? Açılmaya hiç niyeti yok.
2: Ethem amca, Bilge hiçbir şey söylemedi mi?
1: Tek bir şey söyledi. Bana verecek bir şeyiniz olduğunda size yolu tarif edebilirmişim.
0: Tamam, kutuyu geri verelim. Ethem amca açsın.
2: Kutuyu Ethem amca açacak olsa bize vermezdi. Acele etmeden düşünelim.
1: Eskiler ne güzel demiş. İki ölç, bir biç.
0: Başladığımız yere geri döndük, değil mi? Şimdi ne yapacağız?
2: Başladığımız yere dönmedik. Elimizde sağlam bir ipucu var.
0: Görünmez yazılar, açılmayan kutular. Bana kalırsa boşa kürek çekiyoruz.
2: Sen de hemen pes ettin Caner. Ben seni harekete geçirmesini bilirim.
0: Sahi mi? Nasıl?
2: Bir zamanlar uzak ülkelerle ticaret yapan iki tüccar varmış. İki tüccar ve onların sadık köpeği varmış. Günlerden bir gün ellerine çok değerli ve bir o kadar gizemli bir sandık geçmiş.
0: Ya!
2: Sandık büyük bir hazineye giden yolu gösteriyormuş. Ama ilk iş sandığı açmanın bir yolunu bulmaları gerekiyormuş.
0: Ya yine mi su? Hani ne işimiz var okyanusun ortasında?
2: Sandığın gizemini çözecek yolculuktayız.
0: İyi de bu sandık açılmıyor.
2: Şu sesi duyuyor musun?
0: Duyuyorum.
2: Demek ki içi boş değil. Eğer içinde bir şey varsa...
0: Onu oraya koyacak bir yol vardır.
2: Bu sandığın mutlaka bir kapağı olmalı.
0: Belki itmek gerekiyordur ya da gizli bir düğme vardır.

0: Nereye düştüğünü gördün mü?
1: Burada bir yerde olmalı. Küçücük ada zaten.
0: Bir ıssız adamız eksikti.
1: Aferin Rıkkımız. Bak Caner, anahtarmış.
0: Anahtar mı? Bu sandıkta anahtar deliği yok ki.
1: Sana kalsa kapağı da yoktu. Anahtarın arka kısmı da farklı. İki ucu da anahtar olarak kullanılır.
0: Anahtarı kullanacak yer yok diyorum. Sen hangi ucu işe yarar diye düşünüyorsun?
1: Elimizde kapalı bir sandık ve anahtar var. İçimden bir ses doğru yolda olduğumuzu söylüyor.
0: Ali, anahtarı alabilir miyim?
1: İşe yarıyor.
0: Anahtarı nerede kullanacağımızı buldum.
1: Açıldı.
0: Burada rakamlar var.
1: Şifreli olmalı. Bu ne?
0: Küçük çarklar. Saatlerin içindekilere benziyor.
1: Bunları kime götüreceğimizi hep biliyorum.
2: Sana fazla bekletmezler. Az sonra gelirler dememiş miydim Ethem?
3: Maşallah size. Beklediğimden hızlı döndünüz.
0: Sen bir de bize sor Ethem amca. Ne maceralar, ne okyanuslar açtık.
3: Madem eli boş gelmediniz, size yolu tarif edeyim. Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere.

0: bize bir tek o yol gösterecek.
1: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
2: Sandıktaki rakamları mı bozalım? Düğmeleri çıkarsak işe yarar mı?
3: Hiç olur mu Caner? Düğmeler olmadan şifreyi nasıl yazarız?
2: Bozulsa da doğru söyler demedi mi? Bozunca doğru söyleyecekse düğmelere gerek yok demektir.
3: Ethem amca, şifreyi çözmek için kullanacağımız ipucundan bahsediyor.
2: Bozulunca doğruyu söyleyen ne olabilir ki?
3: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere.
4: Saat, bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere.
3: Saat bozulsa da günde iki kere doğruyu söyler.
2: Rakamları saate göre mi ayarlayacağız?
3: Hayır. Bulmacayı ne zaman çözeceğimizi bilemezler. O yüzden şifre saate göre ayarlanamaz. Ama bozuk bir saate göre ayarlanır.
2: Orada.
3: Saat 15.30'da durmuş.
2: Yaşa Ali, başardık. Sandığı açtık.
3: Sezgi.
5: Barek Allah. Bugün elle tutulur bilgi olmadan içinizdeki sese kulak vererek açtınız sandığı. Aferin size. Sezgi, açık bir kanıt olmaksızın olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek demektir. İslam düşüncesinde selim akıl, doğru haber ve sağlam duyular her insan için önemlidir. Siz de ömrünüz boyunca bunların peşini bırakmayın, olur mu?
0: Ağzımız kurudu. Birer ayran içer miyiz?
2: İçeriz.
0: O zaman hemen 4 ayran söylüyorum. Tamam Rıkkımız, tamam. Ayranlar 5 oldu.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Söylesene dostum. Nereye gidiyoruz?
1: 10 defa söyledim Harun. Camiye gidiyoruz. Ulu camiye.
0: Ya iyi de neden?
1: İşimiz var.
0: Ne işi? Hem bu takım çantasını niye yanımıza aldık?
1: Orada anlatırım.
0: Niye şimdi anlatmıyorsun ya? Niye?
1: Yürüyerek anlatırsam ben de senin gibi soluk soluğa kalırım da ondan. Acelemiz var.
0: Hayda.
2: Emin'cim bir bak bakalım. Yanlış yaptığım bir şey var mı? Siz gençler teknolojide daha iyisiniz.
1: Bakayım hocam. Baktım hocam. Her şeyi doğru yapmışsın. Acaba tamirci mi çağırsak?
2: Çağırdım.
1: Gelmedi mi?
2: İki saattir arıyorum. Ha geldim ha geleceğim deyip duruyor.
1: Neden gelmiyor?
2: Adamcağızın arabası bozulmuş. Yeri de biraz uzak.
1: Bir süre mikrofonsuz idare etmez mi? Çarşıya gidip tamir ettirirdik.
2: Namazları idare ederim ama akşam Kur'an tilaveti var. Mikrofonsuz olmaz.
1: Ertelesek hocam.
2: Olmaz. Cemaate bir haftadır duyuruyoruz. Birçok insan kendini buna göre ayarlamıştır. Ahde vefa diye bir şey var.
0: Sade elma mı var?
2: Harun, burada mıydın sen?
1: Beden olarak burada hocam. Ama aklı yemede içmede.
2: Haruncuğum, ahde vefa dedim. Sade helva demedim.
0: O ne hocam?
2: Verilen sözde durmak demektir. Müslümanlar olarak verdiğimiz sözlerde mutlaka durmalıyız.
0: İyi de mikrofona bozulmasını biz söylemedik ki.
2: İyi de bozulduğunda tamir ettirmeyeceğimizi de söylemedik.
0: Doğru.
2: O yüzden sözümüzde durmak için elimizden geleni yapmalıyız çocuklar.
1: Şimdi ne yapacağız hocam?
2: Benim acil çıkmam lazım çocuklar. Doktor randevum var. Yapacak bir şey yok. Tamirciyi bekleyeceğiz. Sizden ricam, tamirci gelirse ilgilenmeniz. Hadi bana müsaade.
0: Neyin var hocam?
2: İyiyim iyi. Boğazımda bir gıcık var. Geçer inşallah.
0: İnşallah. Bekliyoruz yani.
1: Aslında aklımda başka bir şey var.
0: Nedir?
1: Kendim tamir etmeyi deneyeceğim.
0: Senin bu işlerden de anladığını bilmiyordum.
1: İşte biraz anlarım.
0: Maşallah, 10 parmağında 3 marifet.
1: He? 3 mü?
0: Evet. Hafızlık, zeka ve tamirat. Şu an sadece 3'ünü biliyorum.
1: Burada yapmamız uygun değil. Halıları kirletiriz. Madem akşama kadar vaktimiz var, Taşhan'a gidelim.
0: Olur vallahi. Hadi.
3: Oo, Emin, Harun, selam sabah yok mu?
0: Sabah selam verdim ya Hakkı Baba.
3: Selam sabah bir deyimdir. Neden selam vermeden geçip gidiyorsunuz demek istedim.
1: Hakkını helal et Hakkı Baba. Caminin mikrofonu bozulmuş da onu tamir edip akşama yetiştirmemiz lazım. Aceleden dalmışız. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Biz de İsmail ve Mahir ile birlikte kitap okuyorduk. Sizi de davet edecektim ama görünüşe göre sizin işiniz daha önemli.
0: Yo, oturabiliriz aslında.
1: Oturamayız Harun Bey, işimiz var.
0: Of, tamam ya.
4: Ne oluyor burada? O mikrofon ne? Şarkı mı, ilahi mi söylüyoruz?
1: Yo, caminin mikrofonu bozulmuş da tamir etmeye gidiyoruz.
4: Ne? Tamir mi? En sevdiğim.
3: Aman Zehra, az kalsın dökecektin canım çayı.
4: Tamirat deyince heyecanlandım.

0: Ama anlayan varmış bu işlerde. Aferin size. Her zanaat bir ilimdir. Zanaatkar ise alimdir.
1: İyi madem, tamirden anlayan çoğaldığına göre bana ihtiyaç kalmadı.
2: Hop, nereye?
1: Oturmaya.
3: Her ustaya bir de çırak lazım Harun. Yok öyle kaçmak.
1: Of ya, of!
4: Toplayabilsek bari.
1: Toplarız ya.
3: Toplarız, toplarız.
4: Peki çalışacak mı?
3: Kablo bağlantı yerlerini sıkıladım ama tamam oldu mu bilmiyorum.
1: Nasıl deneyeceğiz?
4: Taşan'a yakın bir market var. İçinde anons falan yapıyorlar. Oraya gidelim bence.
1: Market sahibi izin vermezse ya?
4: Bence verir.
1: Ya vermezse diyorum.
4: Verir dedim.
3: Çocuklar, camide deneyelim. Tabii önce mikrofonu tekrar birleştirelim.
1: O da doğru. O vida oranın değil.
4: Bence de değil.
3: Buradan söktüm ama.
4: Vida büyük, vida yeri küçük.
1: Hayır. Vida küçük, vida yeri büyük.
3: Olmadı çocuklar.
4: Ne yapacağız?
3: Selim hocaya mahcup olmamam lazım.
1: İyi de sen elinden geleni yaptın.
3: Henüz değil.
4: Ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Aklımda bir fikir var.
1: İnşallah yorucu değildir. Mahvoldum takım çantasına taşımaktan.
4: Vallahi ben varım her neyse.
3: Bunun için para lazım tabii.
1: Para mı?
3: Biraz.
4: Ne kadar biraz?
3: Biraz işte. Birazcık.
4: Yeni bir mikrofon mu alacağız?
3: Hayır, ona paramız yetmez.
1: İnşallah bu dediğin şeye yeter.
4: Yapacak bir şey yok. Pamuk eller cebe.
1: Tamam.
3: Allah razı olsun. İyi ki sizin gibi dostlarım var.
1: Bizim gibi derken parası olan mı demek istedin acaba? Ah.
4: Çok şükür hallettik.
3: Hamdolsun. Ama arızanın mikrofonda değil de hoparlörde olmasına fena şaşırdım.
4: Al benden de o kadar. Boşuna söktük mikrofonu.
3: Kesinlikle.
1: Ama sen bana tamircinin arabası bozuk dediğinde içimden mikrofonu tamir edemedik. Arabayı nasıl tamir edelim dedim.
4: Ama tamirciyi taksiyle camiye götürmek güzel fikirdi.
3: Vallahi taksici de indirim yapmasaydı yine olmayacaktı bu iş.
4: Tamirci de para istemedi sağ olsun.
1: Bu işte herkesin emeği var demek ki.
3: Aynen öyle. Söz konusu cami olunca herkes yardımcı oldu.
4: Ne güzel.
1: Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
3: Camiye Kur'an dinlemeye gidiyoruz. Selim Hoca'ya biz de söz verdik çünkü.
4: Doğru. Kaç saat var dinletiye?
3: Saat mi? Hava kararıyor. Geç kaldık. Koşun.
1: Yorgunluktan öldüm ya.
3: Yetiştik çocuklar.
4: Ama bittik de.
1: Ben bir daha size takılmayacağım arkadaş.
3: Hadi içeri gidelim.
0: Maalesef çocuklar, Selim hocanız bayağı bir hasta.
3: Sabah öksürüyordu zaten.
0: Evet, öğleden sonra öksürüğü arttı. Üşütmüş. Şimdi evinde istirahat ediyor.
1: Namazlar ne oldu?
0: Selim'in yokluğunda namazları ben kıldırdım. Ama benim de sesim şu an Kur'an tilaveti için uygun değil.
4: Peki ne yapacağız Hakkı baba?
0: Cemaatten özür dileyip Kur'an dinletisini erteleyeceğiz.
3: Olmaz öyle şey. Selim hocanın verdiği sözü ben tutacağım.
1: Nasıl yani?
4: Anlamadın mı akıllım?
1: Yo.
0: Kur'an'ı Emin okuyacak çocuklar.
1: Hmm. Ha.

0: Maşallah. Barekallah. Ne güzel okudun Emin. Selim'in yokluğunu aratmadın.
1: Estağfurullah Hakkı Baba. Hem Selim Hoca duymasın, üzülür.
0: Yok. Neden üzülsün ki? Bence seninle gurur duyardı.
2: Bence de.
0: Şimdi ne yapalım biliyor musunuz?
1: Ne yapalım Hakkı Baba?
0: Hep birlikte Selim'in evine geçmiş olsuna gidelim. Hasta ziyaretine peygamberimiz de çok ehemmiyet verirdi.
3: Aa, ne güzel.
2: Selim Hoca çok sevinecek.
1: Peki nasıl gideceğiz? Evi uzak biraz.
0: Küçük bir yürüyüş yapmak hepimize iyi gelecek.
3: Yok arkadaş, bende yürüyecek hal kalmadı. Siz gidin, ben burada beklerim.
0: Tamam, tamam. Taksiyle gidelim.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Şşt! Baksana Zikri. Bu hayli yaşlı bir kuş. Zor uçuyor, zor konuyor belli ki. Amcacığım hayırlı sabahlar.
3: Size de evladım.
2: Nereye böyle sabah sabah eğer özel değilse?
3: Yuvamın bazı ihtiyaçları var. Onları halletmem lazım. Sabahtan çıkayım da yavaş yavaş anca hallederim dedim.
1: Size bu işlerde yardım edecek biri yok mu amcacığım? Siz oturun yuvanızda. Böyle pat diye tele falan konuyorsunuz. Tehlikeli oluyor.
3: Çok haklısın evladım. Ama maalesef yardım edecek kimsem yok. Kendim de halletmezsem işlerimi ortada kalıveririm.
1: Çoluk çocuk torun torba yok mu?
3: Bir oğlum var.
2: Allah bağışlasın.
3: Amin. Gelinim göçmen kuş olduğu için birlikte göçmek zorunda kaldılar. Yılda iki kez göç vakitlerinde ziyaretime gelebiliyorlar ancak.
2: Vah vah. Amcacığım isterseniz biz size yardımcı olalım. Siz yapılacak işleri bize söyleyin.
1: Nereden çıktı fikri? Şurada keyif yapıyorduk ya.
2: Şşş, yardım ederiz Zikri. Kanadımıza yapışmaz ya.
1: Niye benim adıma karar veriyorsun sen arkadaş?
2: Doğru tamam. Amcacığım siz anlatın bana. Ne lazımsa ben sizin için hallederim.
3: Sağ ol evladım. Ama sana zahmet olmasın.
2: Olur mu öyle şey amcacığım? Sen burada dinlen. Ben alınacakları alır getiririm. Sonra yuvana taşırız.
3: Allah senden razı olsun. Öyle gözümde büyüyordu ki yapacağım işler. Yaşlılık zor.
1: Bu fikri de amma hassas. Ya amcacığım az kaldı düşürüyordun beni. Öyle pat diye konulur mu tele? Niye gülüyorsun amcacığım? Beni düşürecek olman pek mi hoşuna gitti?
3: Yok evladım. Sana değil kendime güldüm. Yıllar önce ben de senin gibi genç bir kuştum.
1: Ne? Sen de genç miydin?
3: Tabii ya. Hatta senin yaşlarındayken bir gün yaşlı bir kuşla karşılaşmıştım. Yalpalayarak güçlükte uçtuğunu görünce ona gülmüştüm. Halinden anlamamıştım. Gençliğimle böbürlenip onun yaşlılığını küçük görmüştüm. Sanki genç kalmak ya da yaşlanmak bizim tercihimizmiş gibi. O geldi aklıma. Başa gelmeden anlamıyor oluşumuza güldüm.
1: Doğru ya. Ah bilseniz nasıl pişmanım, içim acıyor içim. Düşüncesizlik ettim de tuttum konuştum ne biçim. Yaşlı kimseler saygı hak eder, sev say saygı göster. Bunlar sana da katar değer. Amcacığım Fikri gelsin, beraber yuvanıza gidelim. Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ama sen demin...
1: Amca düşüncesizlik ettim. Ama siz bana çok güzel bir şey hatırlattınız. Gençlik dediğin gelip geçiyor.
3: Evlat ne demişler? Bugün bana, yarın sana.
0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Hey! Oh, garip abi.
0: Hay hat

Gibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kıyana kadar sen gelmişsin bile. Hayal penceresine de sevimli bir kuş çizmişsin.
1: Ayşe, bu yavru kuşun adı Apalak.
0: Apalak mı? Apalak niçin oralarda tek başına duruyor ki? Bizim bahçedeki kuşlar hep arkadaşlarıyla birlikte.
1: Çünkü bu kuş uçma denemesi yaparken evinden biraz uzaklaşmış. Geldiği yolu bulmak için de o dalın üstünde düşünüyormuş.
0: Anladım. Bugün bana yolunu kaybetmiş bir kuşun hikayesini anlatacaksın.
1: Hikayemiz içinde küçük bir şelale akan güzel bir ormanda geçiyor.
0: Küçük şelale mi? O da nedir?
1: Suyun çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yere küçük şelale deriz.
0: Öyleyse suyun çok yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere de büyük şelale deriz. Peki çok çok daha büyük bir suyun çok çok daha yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere ne deriz? Boğazına bir şey mi takıldı senin?
1: Ay, oh.
0: Bak, hıçkırığın sana geçti.
1: Ayşe, eğer ben bir sorunun cevabını bilemezsem hıçkırmaya başlıyorum. İşte bak, yine başladı.
0: Öyleyse sorduğum sorunun cevabını kendim veriyorum. Çok çok daha büyük bir suyun çok çok daha yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere çok çok büyük şelale deriz. Sonunda hıçkırığın kesildi.
1: Çok da zor değilmiş ama iyi ki yanımda sen varsın.
0: Hikayeyi unuttuk ama.
1: Unutur muyuz hiç? Nerede kalmıştık? Ha, buldum. Hikayemiz içinde küçük bir şelale olan güzel bir ormanda geçiyor. İşte bu ormanda ailesiyle yaşayan Apalak bir gün kanatlarını güçlendirmek için uçma denemesi yapmaya karar vermiş.
0: Biliyor musun? Ben de ilk defa bisiklet sürerken annem yanımda durmuştu. Düşmeyeyim diye de beni omzumdan tutmuştu. Peki, Apalak ilk uçma denemesini yaparken anne veya babasının niçin yanında değilmiş?
1: Çünkü onlar yiyecek bulmak için ormanın içlerine doğru gitmişler. Apalak da onların gelmesini beklemeden ilk uçma denemesine başlamış.
0: Uçabilmiş mi peki?
1: İlk başlarda her şey yolunda gitmiş. Apalak yuvasından birkaç ağaç öteye rahatlıkla uçabilmiş.
0: Sonra ne olmuş? Önüne bir kelebek sürüsü mü çıkmış? Yoksa yanlışlıkla bir ara kovanın içine mi girmiş?
1: Hayır. Bunların hiçbiri olmamış. Kuvvetli bir rüzgar çıkmış ve bu rüzgar onu ormanın başka bir köşesine götürmüş. Apalak bir ağacın dalına güçlükle konabilmiş. Sonra da cik cik cik cik diye öterek anne ve babasına seslenmiş.
0: Apalak sesini duyurabilmiş mi?
1: Ne yazık ki duyuramamış.
2: Anne, kahvaltı ne zaman hazır olur?
3: Birazdan hazır olur.
0: İşte böyle bağırsaymış anne ve babasına sesini duyurabilirmiş.
1: Ayşe, sende de ne ses varmış ama. Hani kulağımın dibinde bağırınca?
0: Çok mu bağırdım?
1: Sen sesini alt kattaki annene duyurabildin. Çünkü Apalak'tan daha çok bağırdın. O ise sesini ancak karşı ağaçtaki uzun kuyruklu sincaba duyurabilmiş.
0: Sincap onun sesini duyunca ne yapmış?
1: Hemen Apalak'ın yanına gelmiş ve ona şöyle demiş. Sevimli kuş, seni buralarda daha önce hiç görmemiştim. Yoksa uçma denemesi yaparken yolunu mu kaybettin sen?
0: Bu sincap çok zekiymiş. Apalak bir şey demeden onun kaybolduğunu nasıl da bilmiş?
1: Apalak da senin gibi şaşırmış ve sincaba benim kaybolduğumu nasıl anladın diye sormuş. Sincap da ona rüzgar uçmak için acele eden kuşları ormanın bu köşesine doğru sürükler. Seni görünce onlardan biri olduğunu anladım. Eğer seni ilk gören sansar olsaydı başına çok kötü şeyler gelebilirdi demiş.
0: İyi ki onu ilk gören sincap olmuş. Peki sincap daha sonra ne yapmış?
1: Apalak'a yuvasının nerede olduğunu sormuş. O da benim yuvam küçük şelalenin yanındaki selvi ağacının bir dalında diye cevap vermiş. Sincap Apalak'a atla sırtıma demiş. Apalak da sincapın sırtına atlayıvermiş.
0: Sonra sincap dıgıdık dıgıdık koşmuş.
1: Ha işte atlar dıgıdık dıgıdık dıgıdık koşabilir ama bu sincap at gibi koşmasını bilmiyormuş.
0: O zaman apalağı yuvasına nasıl götürmüş?
1: Elbette ağaçların dallarına sıçramış. Biraz da hoplamış.
0: Ben de bazen yatağımın üstünde böyle hoplayıp zıplıyorum işte. Peki ya daha sonra ne olmuş?
1: Daha sonra sincap apalakı yuvasına getirmiş ve onu telaşla arayan anne babasına teslim etmiş.
0: Apalak da ailesine kavuştuğu için çok mutlu olmuş.
1: Hem de nasıl mutlu olmuş. Apalak'ın anne ve babası da sincaba çok teşekkür etmiş. Sincap da hiç vakit kaybetmeden geri dönmüş. Çünkü ormanın içlerinde hala uçma denemesi yaparken evinden uzaklaşan sabırsız kuşlar olabilirmiş.
0: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
1: Çok mu merak ediyorsun?
0: Evet.
1: O halde söyleyeyim.
0: Hadi çabuk söyle.
1: Ayşe, ben bu güzel hikayeleri...
0: Anne, bu sabah kahvaltıyı benim odamda mı yapacağız?
3: Evet kızım. Hani sen az önce anne kahvaltı ne zaman hazır olur diye bağırınca çok acıktığını düşündüm.
0: Yaşasın.

0: haberleşelim.
1: Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedildi.
2: Hı?
1: Kara delik yarından itibaren ziyarete açılacak.
2: Aa, tam bana göre bir macera. Kalk ya, geç kalk.
3: Öğretmenim, bugün sandalye kapmaca oynayacaktık. Müzik için dedemin radyosunu getirdim.
4: Harika.
5: Güçlü. Bugün kuyruk bol maçı da var. Bu radyodan onu da dinleyebiliyor muyuz?
3: Evet. Dedem her şeyi bu radyodan dinler ve öğrenir.
5: Aklından bile geçirme Kıpır. Sandalye kapmaca oynamak için getirdi güçlü radyoyu.
6: Hadi Kıpır. Sen radyonun başına geç. Ve istediğin zaman müziği durdur.
5: Tamam öğretmenim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım ve yavru balıklar.
6: Oo yengeç, yolculuk nereye böyle?
2: Televizyon izliyordum ve ne gördüm? Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedilmiş. Belki orada bir iş bulurum. Ne bacera ama izlediğim haber sayesinde böyle güzel bir işten haberdar oldum.
6: Televizyon bir iletişim aracı. Doğru programları izlediğimizde bilgi sahibi oluruz. Sana bol şans diliyorum.
2: Umarım. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
3: Yengeç televizyondan bir haber almış. Dedem de bazen radyodan haber alıyor.
6: Çünkü radyoda tıpkı televizyon gibi haberleşme ve iletişim aracıdır incim. Hadi müzik başlasın.
5: Şimdi durun. Ay çekilin.
3: Üzgünüm. Ben kaptım.
1: Yunuslar maçı önde götürüyor. Şut ve gol.

0: Aa, dışarıda kaldım.
1: Hadi gol gol gol.
2: Hadi gol gol gol.
3: Küper güçlü müzik.
2: Aa, radyonun pili bitti sanırım.
1: Eğer maçı açmasaydın belki de radyonun pili bitmezdi Küper.
4: Üzgünüm. Ama ben bunu nasıl telafi edeceğimi biliyorum.
5: Kurabiye. Teşekkürler Küper.
6: Aa, telefonum çalıyor. Arayan yengeç. Evet yengeç. Bu harika bir haber. Anladım. E-posta atarım. Yengeç bizi kara delik gezisi için davet ediyor. Ziyarete açılmış.
3: Yaşasın!
0: Telefonla haber veriyor. Televizyon ve radyodan haber alıyoruz. Telefonla da haber alıyoruz.
6: Aferin İncim. Evet, telefon da bir iletişim ve haberleşme aracı. Şimdi gezi için benim bilgisayarımdan e-posta göndermem gerekiyor. Unutmayın, bilgisayar da bir iletişim aracıdır. Siz de ben gelene kadar iplerden ve deniz kabuklarından kendinize telefon yapabilirsiniz.
0: Bu harika bir fikir.

0: O kurabiyelerin içinde ne vardı?
1: Badem.
0: Benim bademe alerjim var.
1: Olamaz.
0: Alo?
2: Aa, gerçekten ses geliyor. Alo? Alo?
3: Telefonlarınız ne kadar güzel olmuş incilerim.
1: Eyvah! Geliyor yine.
3: Puf'un alerjisi tutmuş yine. İlacı vardı bende. Şimdi daha iyi hissedeceksin Puf.
0: Oh, çok şükür daha iyiyim.
2: Bugün ne tuhaf bir gündü. İletişim araçlarını öğrendik. Kendi telefonumuzu yaptık.
1: Bir şey daha öğrendik. Puf'un bademe alerjisi var.

0: Canım kardeşim.
1: Birlikte film izleriz Puf. Şu son çıkan macera filmi var ya.
2: Aa, oyuncak bebekler.
1: Bebekler mi? Bunlar benim değil ki.
3: Onlar benim eşyalarım. Birkaç gün seninle aynı odada kalmamız gerekiyor kardeşim.
1: Ama neden? Burası benim odam.
3: Bu arada Puf, bu akşam erken uyumam lazım. Yarın okul var, geç kalmak istemiyorum da.
2: Tamam, haklısın Lila. Yarın görüşürüz Kıpır.
1: Ama film izleyecektik. Lila, arkadaşımı neden gönderiyorsun?
3: Çünkü yarın okul var. Erkenden uyumamız lazım.
1: Kocaman valizle gelmişsin bir de. Senin odana ne oldu?
3: Annemler odamı boyattı biliyorsun. 2 gün boyunca boya kokusu olacakmış. Ben de burada kalacağım kardeşim.
1: Of! Ama burada tek bir yatak var.
3: Haklısın kardeşim. Misafirin olarak yatağında uyumamda bir sakınca yoktur sanırım. Sen de yer yatağında uyuyabilirsin. Işığı da kapatır mısın?
1: Olamaz.
4: Kıpır, neyin var dostum? Yine geç mi uyudun?
1: Yo, hiç uyuyamadım. Kardeşim Lila 2 gün odamda kalacak. Yer yatağında yattım ben de. Siz çok şanslısınız. Kardeşiniz yok.
2: Ama niye? Ben bir kardeşim olsun çok isterdim.
3: Hepsini duydum Kıpır. Demek benden hiç memnun değilsin.
1: Gelip odamı kaptın. Bebeklerini bile dolabıma yerleştirmişsin. Orası benim odam. Neden her şeyi seninle paylaşmak zorundayım ki?
3: Çünkü biz kardeşiz. Ben de her şeyimi seninle paylaşıyorum. Her seferinde beslenmeni unuttuğunda seninle yiyeceklerimi bile paylaşıyorum.
5: Öğretmenimize olanları anlatalım. Kıpır ve Lila'yı barıştırmalıyız.
6: Lila ve Kıpır, kardeş sahibi olmanın güzel yönlerini anlamalılar. O zaman bu sorunu çözebilirler.
4: Aklıma bir fikir geldi. Teşekkürler öğretmenim.
6: Bu sorunu çözeceğinize eminim incilerim.
4: Yüzme yarışı yapacağız. 2 kişilik ekip halinde yüzeceğiz. Çizgiyi ilk geçen ekip kazanacak.
1: Tamam. Benim kuyruğumu seninkiyle bağla dostum.
4: Olmaz. Siz ikiniz ekip olmak zorundasınız. Ben yarışamam çünkü ben hakemim. Hadi başlayın.
1: Hadi yüzsene.

0: diyeceğim. Madem sen kardeşin olmamı istemiyorsun, ekip arkadaşın da olmuyorum. Hadi. Tamam, tamam.
1: Kıpır ve Lila tıpkı bir ikiz gibi nasıl da aynı anda yüzebiliyorlar?
0: İkiziz çünkü.
2: Ah, benim gücüm kalmadı.
1: Kazanan ekip ikiz kardeşler.
3: Aferin Lila. Sözümü dinledin ve sayemde kazandık. Aa, gördün mü?
0: Yüzmeseydim asla kazanamazdık.
4: Ha, işe yaramadı gibi duruyor.
2: Durun. Aklıma harika bir fikir geldi. Lila, Kıpır, bu akşam size geleceğiz. Yarın hafta sonu. Nasılsa okulda yok. Film izleriz.
5: Olur, bekleriz.
3: Hangi filmi izliyoruz? Şu en son çıkan macera filmini mi?
2: Hayır, çok daha güzel bir film izleyeceğiz. Yeni bir film getirdim.
4: Aa, bu biziz.
1: Ne tatlısınız burada.
3: Bu bizim küçüklüğümüz.
0: Şuna bakın, Kıpır'ın ağzında emzik olmasına rağmen yine de benimkini çekiştiriyor.
3: Aa, burada bisiklet sürmeyi öğrenmiştik. Lila benden önce öğrenmişti. Ve bana da öğretmişti.
0: İlk bisikletimizi de paylaşmıştık.
3: Ne kadar çok anı paylaşmışız. Seninle kardeş olmak aslında çok güzel.
0: Ve ikimiz hiç yalnız kalmadık. Hem kardeşiz hem de arkadaşız.
3: Yastık savaşı yaparken ne çok gülerdik.
1: Yastık savaşı hala çok eğlenceli.

0: Yumurcalı!
1: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
0: Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba

0: Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü, bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
3: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
1: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
3: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
1: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
1: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
3: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
1: dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
2: "Şey, ben incirleri yedim,"
1: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
3: "Çıksan oradan Bera, her şeyi başından anlat,"
1: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
2: "Aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,"
1: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
3: "Hepsini mi?"
1: diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
3: "Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?"
1: dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
2: "Uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla,"
1: dedi. Ayla,
3: "Ama oraya çıkamayız Bera,"
1: diye uyardı kardeşini.
2: "Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim.
3: Hadi düşünelim."
1: Bera'nın aklına bir

0: Deri için patlıyordu.
1: Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip. Böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz.
2: Hey, bu çok iyi bir fikir.
3: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
1: Hadi bir de böyle deneyelim
3: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
3: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
3: "Hem bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
2: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
3: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım,"
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
1: "Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım," dedi.
0: Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler.

ettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında, yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Ve Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: karga bu. Karga. Evet, karga. Bunu tanıdım. Bu bizim keçinin sesi. Bu şey sesi. Rüzgar. Amanın. İşte bunu bilmiyorum. Allah'ım, bana yardım et. Bu da ne sesi? Bu olsa olsa hırsızdır. Kesin duvara tırmanıyor. Allah'ım, odama girecek. Beni yakalayacak. Kim bilir başıma ne işler gelecek. Ay! Korkunun faydası yok. Gidip pencereyi kapatmalı. Vay. Acaba baksam mı kim diye? Yok. Ne mi gerek? Kapatayım pencereyi. Ama ya hırsız pencereyi açarsa? O zaman bakmalı. Eğer hırsızsa bağırıp kaçırırım. Değilse pencereyi kapatıp yatarım. Allah'ım çok korkuyorum. Göremiyorum. Hala göremiyorum. Aman. Amanın. Yangın çıktı. Eyvahlar olsun. Yangın var.
1: Daha hızlı beygir. Daha hızlı. Bu nedir ya? Ne zaman bir kaza geçirsem bu üç kuş gelip başımın etrafında dönüyor. Çizgi film mi oynatıyoruz burada? Ne duruyorsun orada? Senin yüzünden oldu hepsi. İnsan bir yardım eder. İnsan değilim zaten diyorsun yani. Sen de haklısın. Hadi bakalım. Tepeye kadar çıkalım tekrar. Herhalde tekrar kayacağım. O kadar kızak yaptık. Boşa mı gitsin? Hem ben kendime korkak dedirtmem. Yürü bakalım. Hadi sallanma. Oo, kara gözüm. Benim iki gözüm.
0: Sen de benim sol gözüm.
1: Neden ya o? Sağ gözünde ne var?
0: Gözümün biri kalsın Hacı Cavcav. Etrafı göremem yoksa.
1: Yahu ne alakası var? Bu bir deyim.
0: Siz deyin. Ben demeyeyim. Benim etrafı görmem lazım.
1: Ne oluyor yahu? Sende bir gariplik var.
0: Sorma Hacı var. Dün gece...
1: Tamam sormam. Hadi o zaman kayalım.
0: Ne yapalım?
1: Bak bu kızağı ben yaptım. Yani beygirle yaptık. Beygirle birlikte kayıyoruz. Ve çok eğleniyoruz. Yani tek ben eğleniyorum. Gel sen de bize katıl.
0: Yok ben almayayım. Bir derdim var, anlatıp gideceğim.
1: Yahu anlatırsın. Bir gel hele.
0: Amanın. Bu da ne?
1: Görürsün şimdi. De! Beygir nerede yahu? Ne oluyor ya? Kara gözüm, sıkı tutun. Sana diyorum kara göz, sıkı tutun. Hayda, uyan kara göz, uyan. Gidin artık be, gidin. Yılışık şeyler. Oy, belim. Karagöz nerede? Bu nasıl bir yorgunluk ya? Sakın. Hasbünallah ve nimel vekil.

0: Efendim günaydın.
1: Gece gece ne gün var ne aydınlık. Anlat bakalım derdini.
0: Dün gece hiç uyumadım Hacı Cavcav.
1: Ha ondan sen kızağın üstünde uyuyakaldın da uyandıramadım.
0: Evet.
1: Ha ondan beni apar topar buraya getirdin.
0: Evet.
1: Ha ondan.
0: Uzatma. Dün gece evde uyumaya çalışırken bir urma sesi duydum. Ejderha sesi gibiydi.
1: Atma Karagöz. Sen ejderhayı nerede gördün ki sesini biliyorsun?
0: Garipti diyorum. Anlasana.
1: Korkma Karagöz'üm. Şimdi buluruz.
0: Aman Hacı Cavcav. Bulmasak mı?
1: Peki geceleri nasıl uyuyacaksın?
0: O da doğru. Amanın.
1: Korkma ya. Cesur ol.
0: Olamıyorum Hacıvat. Çok korkuyorum.
1: Bak Karagöz'üm. Korkmakla bir yere varamazsın. Ben hayatta korkmam. Aman.
0: Hani hayatta korkmazdın?
1: Korkmadım ki ben. Üşüdüm.
0: Tabii. İyisi mi biz Tuzsuz Deli Bekir'i bulalım. O bizden daha cesur.
1: Peki gidelim.
2: Demek bu şey sizi korkuttu.
0: Evet Bekir Efendi.
1: Yani muhtemelen.
0: Belki yani.
1: Ola da bilir, olmaya da bilir.
0: Kesin değil.
2: Neyse ne. Korkak çıktık desenize kısaca.
0: Evet.
1: Ne eveti yahu? Ne eveti? Korkak falan değiliz biz. Cesuruz. Lakin bu sesin sahibini belki alt etmek için... ...üç kişilik bir güç gerekebilir diye düşündük.
0: Evet.
1: Yani, galiba.
0: Yani.
2: Tamam, anladık. Hazırlayın kandilleri. Bu gece operasyon yapacağız.
0: Aman Bekir Efendi, gözünün yağına yumurta kırayım. Kurtar beni bu işte. Ne var ya, güzel söz söyleyelim dedik.
2: Söyleme.
0: İyi be.
1: Senin kandilin nerede Tuzsuz?
2: Ben yolumu karanlıkta da bulurum Hacıvat. İstemez.
0: Karanlıktan da mı korkmazsın?
2: Ben hayatta korkmam.
0: Bu söz bana tanıdık geldi ya. Neyse.
2: Bu mu?
0: Ya.
2: Bu mu?
0: Ya.
1: İşte bu.
2: Hacıvat, Karagöz, nereye gittiniz? Herkes nereye kayboldu? Aman! Hey! Allah'ını seven tutmasın beni.
1: Aman tüccara, bize cesaret karışımı lazım.
3: Cesaret karışımı?
0: Evet ya, acil hem de.
3: Acil.
1: Hemen verirsen iyi olur.
3: Hemen.
0: Hadi ama ya, hımlayıp durma.
3: Tam size göre bir karışımım var. Bunu içince bırakın korkmayı, tehlike sizin göbek adınız olacak.
0: İşte böyle bir şey lazım bize. Ver hadi, gözünün yağına ekmek bandım. Ne var bunda ya?
1: Hadi, acelemiz var. Hava kararacak.
3: Gelin bakalım benimle.
1: Korkmuyorum.
0: O da bir şey mi? Ben hiç korkmuyorum.
1: O ne ki? Ben hiç mi hiç korkmuyorum.
0: O da bir şey mi? Korkmadım sanki.
1: Sanki ben de.
0: Sanki duvarın diğer tarafından geliyor Hacı Cavcav.
1: Baksak mı?
0: Sen bak dersen bakarız. Yoksa benlik bir sorun yok.
1: Vallahi sen bilirsin. Ben korkmuyorum. Sen korkuyor olabilirsin.
0: Korkmuyorsan önden git o zaman.
1: Korkmuyorum ama sen önden git. Senin evin sonuçta.
0: Ben izin verdim hadi.
1: Olmaz sen.
0: O zaman aynı anda.
1: Hadi o zaman.
0: Bir, iki, üç. O da ne?
1: Vah yavrum vah. Yaralanmış bu.
0: Demek... Gecelerdir beni korkutan bu Bu köpekcağızmış.

0: Ah be Karagöz, korktuğun şeye bak. Ben de seni cesur sanırdım.
1: Hacivat Efendi, Hacivat Efendi.
0: Tamam, tamam. Ben de az korkmadım.

0: Çok sevimli bu kerata yahu.
1: Sorma acıma. Tek sevdim bunu ben.
0: Aman!
1: Ya köpek, çıkarma şu sesi ya. Tamam, tamam.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Savunmaya ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar.
1: Özellikle de kaleciye.
2: Neyim varmış benim? Bence harika bir kaleciyim. Sadece top tutamıyorum, o kadar.
1: Sorun da o zaten. Forvette hiç sorun yok. Topu aldım mı elime, şutu çekerim.
3: Eyvah! Gitti güzelim yumurta.
1: İşte aranan panter kaleci.
2: Hayır, kaleci benim.
0: Tamam arkadaşlar. Herkes kendi işini güzel yaparsa başarıya ulaşırız.
1: Doğru. Bir an önce bu işleri bitirip antrenmana başlayalım.
2: Hadi miskin. Ver şu yumurtayı. Acelemiz var. Ne oldu? Yine mi yumurtlamadın? Ah miskin, ah.
3: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak.
1: Al işte. Bu da yumurtlamamış.
0: Antrenmandan önce bu yumurta işini çözmemiz lazım.
2: Yapacakları tek bir şey var.
1: Yumurtlamak.
3: Onu da yapmıyorlar.
0: Miskin yine ara sıra yumurtluyor. Ama bu sıskada bir iş var.
3: Neredeyse bir aydır yumurta vermedi.
2: Kesin başka bir yerde yumurtluyor.
1: Belki de diğer takıma gidip yumurtluyordur.
3: Ajan olabilir yani diyorsun. Antrenman sırlarımızı da söylüyor olabilir.
1: Yok, öyle demiyorum.
0: Neyse, anlamanın yolu kolay. Çaktırmadan takip edelim. Bakalım nereye yumurtluyor.
3: Aa, yaşasın. Bayılırım gizli görevlere.
4: Hadi devam edelim.
0: Koşun arkadaşlar.
2: Hayret, nasıl fark etti acaba? Arkadaşlar, niye koşmak zorundayız? Bu konuyu oturup konuşamaz mıydık? Hatta yatarak konuşsak harika olurdu.
1: Tut hadi tut.
3: Hı?

0: Şaban amca, Sıska'yı gördün mü?
1: Evet, saat kulesinin içine girdi. Her gün oraya gidiyor.
0: Demek her gün saat kulesine yumurtluyor.
1: Garip bir hayvan. Yumurtalarını saklayıp duruyor. Sanki altın yumurtluyor mübarek.
0: Ne? Altın mı yumurtluyor?
1: Dur dur, altın yumurtluyor demedim. Yine hayallere daldın.
0: Bu sırrı takımla paylaşmalıyım. Ne oldu? Hı? Bulabildin mi Sıska'yı?
2: Hem Sıska'yı buldum, hem de büyük bir hazineyi.
0: Hazine mi? Hani nerede?
2: Saat kulesinin altında.
0: Zaman en kıymetli hazinedir derdi dedem. Öyle bir şey mi?
2: Hayır, gerçek hazine. Bizim Hı? Sıska altı yumurtluyormuş. Hepsini de saat kulesinin altında biriktiriyormuş.
0: Ne? Bunu hemen takıma anlatmalıyım. Sen nereden biliyorsun? Kendisi mi söyledi?
2: Evet. Bak bak bak bak bak bak bak dedi.
0: Türkçesi ne?
2: Ben nereden bileyim? Neyse çok karıştırmayın. Güvenilir bir kaynaktan duydum.
3: Hadi o zaman hemen bulalım hazineyi.
0: Arkadaşlar, daha bir sürü antrenman yapmamız lazım. Böyle şeylerle boşa vakit harcamayalım.
2: Niye boş olsun? Altınları bulduğumuzu düşünsenize. Altınları buluruz, stada yıkıp daha büyüğünü yaparız. Yeni deve kuşları ve topları alırız.

0: Ama nasıl? Parmaklıklar çok sağlam.
1: Duvarlar da güçlü. Benim bir fikrim var. Ama bu iş bitince hemen antrenmanlara döneceğiz, anlaştık mı?
0: Hala antrenman diyor ya.
2: Zengin olduktan sonra... Antrenmanları tabii ki dört elle sarılacağız.
1: Dinleyin o zaman. Akşam hava kararınca burada toplanacağız. Aziz, sen kazma kürekleri getireceksin. Alttan tünel kazarak yumurtalara ulaşacağız.
3: Yumurcalı!
2: Emin misin? Gerçekten böyle mi dediler?
1: Evet. Saat kulesinin altı hazine doluymuş. Belki de köyün altı komple altındır.
2: Altınları çıkarıp zengin olabiliriz.
4: Zengin olup ne yapacaksın?
2: Ne bileyim. Daha çok tavuk alırız. Daha çok yumurtamız olur.
4: Arkadaşlar, bu iş bana pek mantıklı gelmedi. Saat kulesinin altında altın olsa babalarımız bunu bilirlerdi.
5: Belki de unutmuşlardır.
4: Mantıklı
2: değil. Mantıklı olmasa da denemeye değer. İçimizde kalmasın.
4: İyi ama nasıl gireceğiz saat kulesine?
2: Benim aklıma bir şey geliyor ama deve kuşlarına ve kalın iplere ihtiyacımız olacak.
4: Ben deve kuşlarını ayarlarım.
2: Ben de ipleri getiririm.
4: O zaman hava kararınca saat kulesinin önünde buluşalım.
1: Aziz nerede kaldı?
4: Ha, işte geliyor.
1: Kazma kürekler nerede Aziz?
0: Arkadaşlar, kazma kürek bulamadım.
2: Of ya, nasıl kapacağız şimdi toprağı?
0: Ama merak etmeyin. Kazma yerine çatal getirdim.
2: Aman ne güzel, kürek yerine de kaşık getirseydin.
0: Unutacağım mı sandınız? Kaşıklar da burada.
4: Yok, bu iş olmaz.
0: Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz altı kişiyiz. El ele verdik mi çift şerit tünel bile kazarız.
2: Hadi deneyelim bari.
4: Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz?
1: Hı? Aleyküm selam Cemi.
0: Saat kulesinin altına tünel kazıyoruz.
1: Tünel mi? Bu hızla giderseniz bir sene sonra saat kulesine ulaşırsınız anca.
4: Bu işi bize bırakın.
1: Nasıl yapacaksınız?
4: Demir kapıya bu ipleri bağlayacağız. Deve kuşlarıyla da çekip kapıyı açacağız.
1: Yani işe yarayabilir tabii.
2: Ha? Deve kuşları nerede peki?
4: Önder getirecekti.
2: Önder! Deve kuşları nerede?
4: Deve kuşlarını Gani amca vermedi.
6: Niye ki?
4: Güzellik uykusundaymış deve kuşları. Rahatsız edilemezlermiş.
1: Ne yapacağız şimdi?
4: Merak etmeyin. Deve kuşlarının yerine bakın kimleri getirdim.
2: Bili.
1: Ha? Tavuklar mı?
4: Hadi gelin bakalım.
2: Bili.
4: Ah Önder, tavuklarla mı kapıyı açacağız?
6: Bir dakika arkadaşlar. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada iki tane değil, bir sürü tavuk var.
0: Yok Önder. Biz o atasözünü az önce denedik. Olmuyor.
4: Biz yine de deneyelim. Çekin.
1: Biraz daha tavuk ekleseniz olacak aslında. 1 milyon tane daha mesela.
4: Osman Hoca geliyor.
7: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Hocam biz saat kulesinin altındaki hazineyi arıyorduk.
7: Saat kulesinin altında hazine mi varmış?
2: Evet hocam. Sisko yumurtladığı altınları burada saklıyor.
7: Allah Allah. Görelim bakalım şu altınları.
1: Tamam.
2: Açılıyormuş.
1: Vay canına. Osman hocam, sizde de ne numaralar varmış?
7: Numara yok, anahtar var. Bunlar da peşine düştüğünüz yumurtalar. Ama altın değiller.
1: Ben dedim size, o kadar vakti boşa harcadım.
4: Hem de kısa yoldan zengin olma hayalleri kurdum.
7: Harikasınız çocuklar. Hatalarınızdan dersler çıkarmak büyük bir erdemdir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnsan emeğiyle çalışıp kazanmak için çaba göstermelidir.
1: O zaman hemen evlerimize gidip yatalım.
0: Bugün duyduğum en güzel fikir.
4: Sabah da erkenden kalkıp çalışalım.
0: Bu olmadı işte.
3: Aziz!
0: Şaka şaka, sizi denedim.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye Aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Uykunuz gelmedi mi çocuklar?
1: Ama anne.
2: Hadi bakalım, erken kalkacağız. Uykunuzu almanız lazım.
1: Ben dün çok uyku almıştım baba.
2: Dün başka, bugün başka.
1: Hem daha resim bitmedi ki. Kırtayan bütün ayakkabılarını boyamamız lazım. Evet, daha 12, 8, 5 ayağı var baba.
0: Yarın devam edersiniz. Hem kalemlerin de uykusu gelmiş. Hepsini kutusuna yatırıp üzerlerini güzelce örtün bakalım.
1: Ay çok yorucu. Ben devam edeyim. Üçlü kollarım var benim.
0: Oo. Aa, sanıyorum yardıma ihtiyacınız var. Enerji depolarınız boşalmış olmalı.
1: Kalemler hızlı hareket ettiklerinde başları dönüyor anne.
0: Ay çok affedersiniz kalemler. Başınızı döndürmek istememiştim. Efendim? Duyamıyorum kalemciğim. Ha anlıyorum. Demek başınız dönmüyor, sadece uykunuz geldi. Hemen yatırıyorum sizi, korkmayın. Hadi kalkın bakalım.
1: Olamaz. Kalkamıyorum.
0: Ne oldu?
1: Yapışkanlı halı. Evet, yapışkanlı halı bizi bırakmıyor anne.
0: Öyle mi? Tüh. Şimdi ne olacak?
1: Mecburen yapışıp kalacağız artık.
0: Ben de battaniye adamı çağırırız diye düşünmüştüm ama çağırmayız o zaman.
1: Hayır. Yapışkan çözücü fıs fıs buralarda mıydı kardeşim? Tabii ki, kesin buralardadır.
0: Değildir, değildir. Kaldırmışımdır ben onu.
1: Anne lütfen ya. Battaniye adam gelmeden çözülmemiz lazım buradan.
0: Bu seferlik çözücü fıs fısı vereyim ama hepsini bitirmeyin, tamam mı?
1: Tamam.
3: İşte geldim. Buradayım.
1: Hey battaniye adam. Yaşasın. Battaniye adam hoş geldin.
3: Merhaba çocuk. Ben battaniye adam. Seni uyutacağım. Sıcacık kollarımla her zaman yanındayım.
1: Uykusu kaçanlar için bir çözümün var mı battaniye adam?
3: Ben battaniye adam. Kaçtıysa uykun eğer bana sarılman yeter.
0: Battaniye adam, çocukların kaçan uykusu muhtemelen odalarındadır.
3: Hiç endişe etmeyin hanımefendi. Battaniye adam itinayla kaçan uykuları yakalar. Şimdi bana odanızı gösterin çocuklar. Evet, dişler fırçalandı, üzerin örtüldü, sıra geldi.
1: Duaya.
3: Oku bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Senin isminle uyur, senin isminle uyanırım. Amin.
0: Esnerken ne yapıyorduk?
4: Affedersin anne, ağzımızı kapatıyoruz.
1: Hiç uykum yok gibi.
0: Emin misin?
1: Belki de susadım anne.
0: Ben gidip su getireyim kızıma.
1: Belki de acıkmışımdır. Su. Tamam, susadım.
2: Hadi bakalım, Allah rahatlık versin.
1: İyi geceler battaniye adam. Yine gelirsin değil mi?
2: Gelmez olur muyum? Sen çağır yeter.
1: Battaniye adam ne yapıyordur acaba?
0: O çoktan uyumuştur.
1: Yarın uzun elbisemi mi giysem yoksa sarı pantolonumu mu?
0: Yarın bakarız olur mu?
1: Yarına kadar nasıl beklerim?
0: Şimdi gözlerini kapat ve bir de bakmışsın sabah olmuş. Ne oldu?
1: Ben bir tuvalete gitsem iyi olacak.
2: Eren tamamdır.
0: Ceren hiç uyumayacak sandım ama uyudu. Allah senden razı olsun battaniye adam. Yoksa işimiz çok zor olacaktı.
2: Amin efendim. Cümlemizden. Size de uyku lazımsa hemen yardımcı olayım.
4: Bu ses de ne? Sabah mı oldu?
1: Hayır, sabah olmamış. Ama saat çaldı. Sabah olmuş olmalı. Güneş yerinde yok. Aman Allah'ım, hemen Eren'i bulmalıyım. Eren, Eren uyan. Eren, uyan diyorum sana. Eren, uyanmalısın.
5: Ama daha sabah olmamış.
1: Bak, her yer karanlık. Sorun da bu. Sabah oldu ama güneş gelmemiş.
5: Güneş mi gelmemiş?
1: Evet, bak, yok. Hemen annemlere haber vermeliyiz.
4: Ben baktım ama odada kimse yok.
1: Güneş aramaya mı gittiler acaba?
4: Bilmem ama hemen öğrenmemiz lazım.
0: Abdestini aldın mı?
2: Aldım aldım. Takkem nerede?
0: Bilmem. Her zamanki yerinde değil mi?
2: Yok. Emel, takkem olmadan kılamam. Çocuklar uyanık mı?
0: Uyuyorlardı ama tuvalete kalktı biri demek ki.
2: Buldum, tamam.
1: Annemler aşağıda. Yanlarına gidelim. Güneşin nerede olduğunu büyükler bilir. Güneşi bulamazsak hep karanlıkta kalırız.
4: Tüm insanlar üzülür. Bazıları da ağlar.
1: Peki köpekler ağlar mı?
4: Olabilir.
1: Tismahlar?
4: Evet Eren, havuçlar bile üzülür kardeşim.
1: Yaşasın, güneş geldi.
4: Kapıdan değil camdan gelmeliydi.
1: Aa doğru ya.
4: İnşallah evimize doğmamıştır.
1: Evet çok sıcak olur. Hiç dondurma yiyemeyiz, hemen erir.
4: Artık açmalıyız kapıyı.
1: Hey ne arıyorsun? Güneş gözlüğümü bulamıyorum.
4: Benim de yok. Boş ver şimdi. Gel, açıyorum kapıyı.
1: Ya güneş değilmiş.
4: Güneş değilse kim geldi?
1: Aa, tombul burada.
4: Gel benimle. Bir ok işareti. Buradan, hadi. Beyaz tavşan. Mengü.
1: Kaptan Paşa. Fındık. Siz nasıl buraya geldiniz?
4: Etrafa iyice bakmalıyız. Belki diğerleri de buralardadır.
2: Kimi arıyorsunuz bakalım?
4: Baba.
1: Anne.
0: Namaza mı kalktınız?
1: Yok. Güneşi arıyoruz.
2: Güneşi mi?
4: Evet baba. Sabah oldu ama güneş doğmamış. Her yer karanlık. Güneşi bulmalıyız.
0: Siz nasıl uyandınız bakayım?
4: Babamın saati çaldı. Sabah olması lazım ama olmamış anne.
2: O zaman büyük bir sorunumuz var.
1: Çok büyük baba. Güneş kayıp.
0: Hadi namazı kılalım. Birazdan gelir.
4: Emin misin anne?
0: Evet.
2: Deminden beri sizi bekliyoruz. Cemaatinizi de alıp geldiğinize göre sabah namazını kılabiliriz.
1: Cemaat.
2: Amin.
4: Amin.
1: Bakın hava aydınlanmış.
4: Güneş kaybolmamış.
2: Sabah namazı için kurduğum alarmı okul alarmı sanmışsın güzel kızım.
0: Güneş de her zamanki yerinde. Hiç merak etmeyin.
1: Güneş evimizin içine doğacak da dondurma yiyemeyeceğiz diye çok korktum anne.
0: Ay Allah korumuş oğlum.

0: Şaka! Şakalarım var! Çok güldürür, az düşündürür. Tanesi bir akçe. Ağlan güler her zaman. Almayanın hali duman.
1: Yahu öyle şey mi olur?
2: Şakanın satıldığı nerede görülmüş?
0: Şaka, şakalarım var. Şaka. İşte ilk şaka geliyor. Sürpriz.

Hehehehe.

0: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam.
0: Hocam, şu resimdeki kaçağı arıyoruz. Eğer görürseniz hemen bize haber edin.
1: Tamam, hiç merak etmeyiniz, hemen haber veririm.
2: Allahu Ekber.

Korkuttun beni. Bu kaçıncı şaka yahu? Yeter artık.

0: Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı.
1: Ben de yapacağımı bilirim. Ömer, evladım.
2: Buyur baba.
1: Evladım, topla arkadaşlarını. Size çok önemli bir iş vereceğim. Şimdi beni iyi dinleyin çocuklar.

0: Sabah sabah hayırdır inşallah. Hayır ola inşallah. Nedir bu telaş sabah sabah? Ne oldu?
1: Aman hocam, yardım et bana. Vallahi ben kimseye bir şey etmedim. Geliyorlar.
0: Etme bulma dünyası.
1: Kurtar beni hoca. Ben suçsuzum. Gitmemiz lazım.
0: Ne? Dur.

0: Hocam, aradığımız adam buydu işte.
1: Ha?
0: Hocam, resme bakın.
1: Ben değilim o.
2: Durun hele, durun. İyi benzetmiş köfte horlar.

0: Hı?
1: O kadar şaka satarsın da bu aklına gelmez mi? ne ekersen onu biçersin. Güzelse güldürür şaka, kötüyse vah vah halimiz bir başka. Şakalarına kandım sandın ama sen de ettiğini buldun sonuçta.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Huh?

Hop.

Huh?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane.

0: Fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula. O küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda. Zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya. Duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne. Sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle. Dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese. İşte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille. Mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: tatlı bebekçik. Ha? Olamaz.
1: Ah, ne oldu, ne oldu?
0: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine, nine, bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
0: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
1: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
1: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
0: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
0: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım.
4: Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
5: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz, şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
6: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
4: Bu şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Mimir, kaç?
5: Köstebek de var.

0: İmdat!
1: Mirmi'nin maşı nerede? Bu kadar oyun yeter.
2: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
3: Tertem, yardım et.
4: Merak etme Mirmi. Yarım saate oradayım.
3: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş.
5: Evet.
3: Her yerim ıslak ve yaş.
1: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
5: Göz göz.
3: Bu kadarcık dala yetişemem ki.
0: İşte köstebek orada.
2: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
0: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
2: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
4: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
3: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
1: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.

0: Kerçet ve köstebek. Hadi tanışalım. Benim adım Efe.
1: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
2: Bence köstebeğin ismi Kütük.
3: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
2: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
4: Köz. Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Mürket'in adı da Mirmir o zaman.
5: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
6: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
2: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
4: Ve tembel hayvan.
0: Senin ismin de o zaman Temtem.
6: Benden bahsediyorlar.
5: Her şeyi biliyorlar.
7: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
4: Umarım iyisindir Mirmir.
2: İyi görünüyor.
4: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
0: Görüşürüz Temtem.
2: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
3: Köz, tanıştığımıza sevindim.
5: Bize yardım ettiler.
6: Aslında ben yetişmiştim.
5: Allah'tan yetiştin.
2: Ayağıma bir şey takıldı.
4: Hay Allah, bu da ne böyle?
8: Çıkmıyor.
7: Ece'nin ayağı takıldı.
5: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
3: Köz buraya geliyor.
2: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
5: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
0: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
2: Hazine!
5: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
0: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
2: Ninem çok sevinecek.
1: Biz de misket oynayalım mı?
4: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
9: Hey!
3: Mirmir, Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
0: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 미니미씨.
1: 이시대 비님의 기빔.
2: Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
3: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
2: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar, şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
3: Bir dakika!
2: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
3: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
2: Evet.
3: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
2: Ne olmuş?
3: Kimi gördün?
2: Hiç kimseyi.
3: Peki turistler nerede?
2: Doğru ya. Turistler nerede?
3: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
2: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
3: Peki yumurtlama dönemi?
2: Ha? Aa, bak bunu hiç araştırmadım.
3: Of tilki ya.
4: Selam dostlar.
2: Selam.
4: Başlamışsınız bile.
3: Kurye.
4: Efendim teleskop.
3: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
4: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
2: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
4: Yo, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
3: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
4: Evet.
3: Peki biz hangi aydayız tilki?
2: Eylül mü?
3: Bravo tilki, bildin.
2: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
3: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
2: Bilmem.
3: Of!
4: Hakikaten ya. Ne işimiz var burada?
2: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
3: Evet, o da başka mesele.
2: Gidelim. Yine fren yapmayı unuttun haberci.
3: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
2: Kaplumbağa yavrusu mu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
3: Sulandırma.
2: Tamam. Beni takip edin dostlar.
3: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha.
4: Uçabilen var mı?
3: Ben.
2: Of.
3: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani?
2: Aslında...
4: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
2: Evet, yanıldım.
3: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
4: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
3: Bu kadar yavaş mı?
4: Bilmem.
2: Evet sevgili duyarlı can dostlarım, burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız, dürbünle de ve teleskopla da.
3: Beni karıştırma.
2: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
4: saatte 0 kilometre.
3: Bence de.
2: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
4: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
3: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
2: Ne?
3: Sanırım poşet gibi bir şey.
2: Çantadan bir gün eczanede çıkacak diye korkuyorum kurye.
4: Çıkarayım mı?
3: İstemez.
4: Şaka şaka.
3: Oh, gelmişsiniz bile.

0: Nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
1: Evet.

Benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

0: Yardım edeyim mi anne?
1: Teşekkür ederim bir tanem. Ben hallederim. Ben işimi bitirene kadar sen de filmi seç hadi.
0: Seçtim bile.
1: Harikasın.
0: Kimin kızıyım? İnşallah babamlar da filme yetişir.
1: İnşallah canım.
0: Anne, gerçekten bir şey istersek ve dua edersek istediğimiz olur mu?
1: Allah bizim için en doğru olanı, en hayırlısını bilir güzel kızım. Eğer o istediğimiz hayırlı bir şeyse ve gerçekten temiz bir kalple istersek tabii ki olur.
0: Biliyor musun anne, ben her zaman dua ediyorum. Tıpkı senin gibi.
1: Aferin benim güzel kızım. Her zaman dua etmeliyiz. Dua insanı Allah'a yakın kılar. Daha iyi bir insan olmamızı sağlar. Sadece kendimiz için değil, başkaları için de dua etmeliyiz. Peki sen ne için dua ediyorsun?
0: Bana ve aileme mutluluk ver Allah'ım diyorum. Zaten dua etmek bile beni mutlu ediyor.
1: Allah duanı kabul etsin. Evet, bulaşıklar bittiğine göre artık filmi izleyebiliriz.
0: Olmaz. Önce mısır patlatacaktık ya.
1: Aa, doğru ya. Mısırı unuttum. Film mısırsız olmaz. Hadi hemen yapalım.
0: Anne, bu tarifi de videoya çekebilir miyiz?
1: Hı hı, olur. Ben mısırı çıkarayım, sen de kamerayı hazırla.

0: Sultan'ın mutfağına hoş geldiniz. Tuğba Sultan ve ben yine sizin için çok eğlenceli ve kolay bir tarif hazırlayacağız. Arkadaşlar, babam Tuna'yı alışverişe götürdü. Biz de annemle film izleyeceğiz.
1: Evet, evde sinema keyfi yapacağız.
0: Peki, sinema deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki patlamış mısır. Bugün Tuğba Sultan'la size patlamış mısır nasıl yapılır göstereceğiz. Hazırsanız işte malzemeler. Patlamış mısır için tabii ki ilk malzeme mısır. Ama kurutulmuş mısır. Biraz sıvı yağ, tuz ve tencere.
1: Mısırı çıkarttım şefim.
0: Bu az değil mi Tuğba Sultan?
1: Merak etmeyin şefim. Mısır taneleri büyüyüp patlayacağı için bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır çıkacak.
0: Vay canına! Bu gösteriyi izlemeye hazır mısınız arkadaşlar?
1: Tabii önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: Hadi o zaman başlayalım. Önce mısırları tencereye boşaltıyoruz. Arkadaşlar, bunlar kurutulmuş mısır. Ne kadar da sertler.
1: Evet şefim. Çünkü mısırlar güneşte kurutulmuş.
0: Neden?
1: Bozulmaması için bazı besinler güneşte kurutulduğunda kullanım süreleri uzar.
0: Nasıl yani?
1: Yani daha uzun süre saklanabilir.
0: Neden besinleri saklıyoruz ki?
1: Bunu tasarruf gibi düşün Linacığım. Neden kumbaranda para biriktiriyorsun? İhtiyacın olduğunda kullanmak için, öyle değil mi? Yiyecekler için de bu geçerli. İhtiyacımız olduğunda kullanalım diye onları saklıyoruz. Bazı besinler her mevsimde yetişmiyor. Onları farklı yöntemlerle kurutuyoruz ve istediğimiz zaman kullanıyoruz.
0: Aa! Nurten teyze biberleri onun için mi kurutuyordu?
1: Evet canım. Biber yazın yetişen bir sebzedir. Yazın bol bol alıp onları kurutuyoruz. Sonra da kışın kullanıyoruz.
0: Şimdi anladım. Böylece istediğimiz zaman istediğimiz şeyi yiyebiliyoruz.
1: Evet, canımız istediğimizde mısır patlatabiliyoruz.
0: Hadi patlatalım o zaman. Arkadaşlar, mısırı tencereye koyduk. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Biraz yağ ve biraz tuz koyup karıştırıyoruz. Ve tencerenin altını yakıyoruz. En önemlisi de tencerenin kapağını kapatıyoruz.
0: Evet arkadaşlar, bu çok önemli. Mısırlar patladığında etrafa saçılmaması için bunu yapmayı sakın unutmayın.
1: Artık tek yapmamız gereken tencereyi ateşin üstünde ara ara sallayarak beklemek.
0: Arkadaşlar, bu işlemi Tuğba Sultan bize gösterecek. Patlamalı olduğu için biz sadece izliyoruz.
1: Mısırlar yeterince ısındığında patlamaya başlayacaklar. Aa! Çıtırtıları duyuyor musun şefim?
0: Evet. Aa, bakın patlıyorlar.
1: İşte bu kadar.
0: Avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır oldu.
1: Mısır çok bereketlidir Linacığım. Allah'ın hikmeti. Küçücük

0: tane bak neye dönüştü.
1: Aa, bu bir kuzucuğa benziyor. Arkadaşlar, geldik işin en eğlenceli kısmına. Biliyor musunuz, bu mısırı farklı tatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Nasıl mı? Sürprize hazır olun. Önce mısırları kaselere koyalım. Sonra sürprizi açıklayalım. Arkadaşlar, şimdi farklı zevklere göre bu mısırları tatlandıracağız. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Herkes için bir kase hazırladık. Artık bizimkiler gelince yerler. İlk kasemiz babam için. Babam acıyı ve baharatı çok sever. Onun için bu kaseye biraz toz kırmızı biber döküp karıştırıyoruz. İşte oldu. Bakın, baharatın rengini aldılar. Mısırlarımız pembiş oldu.
0: Sırada ne var şefim?
1: Evet, sıradaki kase annemin. Yani Tuğba Sultan'ın.
0: Ben peyniri çok sevdiğim için mısırıma biraz rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve karıştırıyorum.
1: Bakın, mısır sıcak olduğu için peynirler eriyor. Çok lezzetli görünüyor.
0: Peynirli mısır hazır.
1: Sırada kardeşim Tuna'nınki var. O en çok şekerli mısır sever. Ama biz şeker yerine daha sağlıklı olduğu için bal koyacağız.
0: Evet şefim. Tuna bu ballı mısıra bayılacaktır.
1: İşte oldu. Bu da ballı mısır.
0: Senin mısırın neli olacak şefim?
1: Aslında ben en çok bu halini seviyorum. Sade mısır.
0: O zaman her şey hazır olduğuna göre film keyfi başlasın.
1: Arkadaşlar, biz film izlemeye geçiyoruz. İnşallah bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: çok güzel oldular.
1: Evet, ellerimize sağlık.
0: Aa, babamlar geldiler. Duam kabul oldu.
1: Dur, yavaş.
2: Yağmur başlayınca geri döndük.
0: Mısır mı var? Oley! Sana ballı yaptık. Yaşasın!
1: Hoş geldiniz.
2: Filmi izleyeceğiz.
0: Çizgi film ama, değil mi?

0: haç yolunda, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Bölüm 5. Karın ağrısı.
1: Tamam. Dayan, az kaldı. Hadi. Hadi aman.
2: Karnım çok ağrıyor.
1: Sık dişini. Tamam.
3: Yandım anam.
1: Profesör, yardım edin lütfen. Yaman'ın durumu çok kötü.
0: Ne oldu Yaman? Neyin var?
3: Karnım çok ağrıyor. Patlayacak gibiyim.
0: Çok sert. Ne yedin bakalım?
3: Biraz atıştırdım sadece.
1: Atıştırdın mı?
0: Say bakalım atıştırdıklarını.
3: Bir Urfa, bir Adana.
0: Koskoca iki şehri yemişsin.
1: Öbürlerini de saysana Yaman.
3: Ha? Onlar mı? Sütlaç, baklava, şalgam ve ayran.
0: Bu kadar çok yersen miden dayanmaz tabii.
3: Ne olacak şimdi peki?
0: Midenin yediklerini sindirmesini bekleyecek. Geçecek, merak etme.
1: Mide yiyecekleri nasıl sindiriyor?
0: Bunu öğrenmenin en güzel yolu...
1: Tabii ki simülasyon.
0: Kaşif,

0: Midenin vücuttaki yeri neresi profesör?
1: Bunu en iyi ben bilirim. İşte tam şu ağrıyan yer.
2: Evet. Midemiz karın bölgesinin sol üst kısmında yer alır. Göğüs kafesinin de altında. İşte bakın, geldik bile.
1: Midenin üstündeki çubuk ne?
2: O çubuk değil, yemek borusu. Yemek yediğimizde yiyecekler yemek borusundan geçer ve midemize ulaşır.
1: Benimkiler de ulaştı. Ama

0: Anneciğim.
1: Merak etme. Bak, midenin altında bağırsaklar var. Yiyecekler bir süre sonra bağırsaklara geçecekler.
0: Acele etsinler.
2: Peki midenin içinde neler oluyor?
0: Savaş oluyor, savaş!
1: Gelin onu da midenin içinde görelim. Kaşif, boyut küçült. Mideye giriyoruz.
0: Burası çıkmaz sokak. Geri dönelim.
1: Hayır, bu mide kapakçığı. Buradan mideye gireceğim.
0: Keşke benim midem de bu kadar boş olsaydı.
1: Bakın, mide kasılıp gevşedikçe yiyecekler parçalanıyor.
2: Çok güzel. Fabrika gibi.
0: Hadi, hemen göndersin bağırsaklara.
1: Hemen değil. Bakın, mide asit salgılıyor ve yiyecekleri yarı sıvı bir hale getiriyor.
2: Böylece bağırsaklarda sindirimi çok daha kolay oluyor.
1: Aferin Civan, aynen öyle.
0: Madem mide böyle genişleyebiliyordu, benimki niye genişlemedi? Kıvranıp duruyorum burada.
1: Buraya da aşırı yemek doldurursak bu mide de zorlanır.
0: O zaman.
1: Dur Yaman, yapma.
0: Neden profesör? Siz her zaman denemekte fayda var demiyor musunuz?
1: Biz midenin içindeyken mi?
0: Ne olacak ki? Yakından gözlem yapıyoruz işte.
2: Sıkıştık kaldık.
1: Kasılmalar da azaldı, gördün mü? Tam senin midene döndü şimdi. Eyvah! Hareket edemiyoruz.
0: Ben de hareket edemiyorum.
1: Turboyu deneyeceğim. Mide kapakçığına ulaşmamız lazım.
2: Kaşifin şarjı bitiyor.
1: Bir bu eksikti.
0: Anneciğim! Bozuldu bu. Kaldık mı burada?
1: Hayır, ben kapattım. Şarjını idareli kullanmalıyız.
2: Ne olacak peki şimdi?
1: Midenin yiyeceklerin bir kısmını sindirmesini bekleyeceğiz.
0: Anladınız mı şimdi benim halimi? Ben de bekliyorum böyle çaresiz.
1: Yaman!
2: Konuşma istersen. Senin yüzünden sıkıştık zaten.
0: Benim derdim bana yeter. Siz de üstüme gelmeyin lütfen.
2: Profesör, galiba artık hareket edebiliriz.
0: Ben de biraz rahatladım ama çok değil.
1: Şansımızı deneyelim. Ha gayret Kaşif, az kaldı. Dayan!
2: Şarj %10'a düştü.
1: Civan hazır ol. Ben şimdi deyince önündeki yeşil düğmeye bas. Mide kapakçığını kendimiz açmak zorundayız.
2: Tamam profesör.
0: Çarpacağım.
1: Şimdi...
2: Ucuz atlattık.
1: Yaman, kalkar mısın lütfen?
0: Niye? Siz mi uzanacaksınız?
1: Hayır. Şu anda miden dolu ve yiyecekleri sindirmek için bir sürü asit salgılıyor.
0: Ne güzel işte.
1: Ama çok yediğinde sırt üstü yatarsan o asitler mide kapakçığına zarar verirler.
0: Aman aman, bir de onunla uğraşamam şimdi.
2: Profesör, peki bu asitler mideye

0: Neden zarar vermiyor?
1: Harika bir soru Civan. Her şeyi mükemmel yaratan Rabbimiz mideyi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Mideye bir korunma sistemi yerleştirmiştir.
0: Nasıl yani?
1: Mide bir mukoza salgısı üretir. Bu salgı midenin duvarlarını asitlerden korur.
0: Aa, vay canına.
2: Profesör, peki ben nasıl kurtulayım bu karın ağrısından?
1: Sen biraz yürüyüşe çık. Ve en önemlisi bundan sonra mideni tıka basa doldurma.
2: Ne kadar yiyeyim peki?
1: Midenin üçte biri yemekle, üçte biri suyla, üçte biri havayla dolu olsun.
2: Hava da mı yeniyordu?
1: Üçte biri de boş kalsın demek istedim.
2: Ha, anladım.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Şimdi ne yapayım Bodu? Sağaysa bir kez, solaysa iki kez gakla. O zaman düz devam ediyorum. Ne oldu Bodu? Ne tarafa gideyim? Sol için bir, sağ için iki kere. Sanırım bu tehlikeyi atlattık. Ha Bodu? Aman yarabbim. Dengemi bulamıyorum.
1: Ah, dikkat. Olacağı buydu Müçteba. Güç gösterisinin ne lüzumu vardı? Tek tek getirseydin kolileri.
0: Az daha başarıyordum. Hep Bodu'nun suçu.
1: Hadi hadi. Birbirinizi suçlamaya bırakın da ortalığı toplamama yardım edin. Hmm.

0: burası?
1: Sağ ol kızım, sana da hayırlı sabahlar.
0: Ne çok oyuncak var.
1: Sayenizde kızım, iyi çalışmışsınız.
0: İnsan işin içindeyken anlamıyor vallahi. Bu kadar fazla oyuncak ürettiğimizi anlamamışım. İnşallah çocuklar oyuncaklarımızı beğenirler de kimsesizler için yeterince bağış toplayabiliriz.
1: Siz bu akşamki bağış konseriniz için hazır mısınız bakalım? Sen ondan haber ver.
0: Tabii ki hazırız Makbule teyze. Müzik aletlerimiz yepyeni. Parktaki depo kulübesinde hazır bekliyorlar. Akorları bile yapıldı önceden. Çıkıp çalacağız o kadar. Gerçi...
1: Gerçi ne?
0: Önemli değil.
1: Ne var kızım, söylesene.
0: Bizimkilerden hiç ses çıkmadı bugün. Nerede olduklarını bilmiyorum. Ben gidip bizimkilere bakayım. Ama sen rahat ol Makbule teyze. Eminim akıllarında bu konserden başka hiçbir şey yoktur.

0: Bizim bugün sanki bir işimiz vardı ya. Hatırlayan var mı? Bunun için gelmedik mi?
1: Vallahi ben de neden geldiğimizi unuttum ama. Şu trombolin iyi ki kurulmuş buraya. Say, nereden çıkmış acaba bu?
0: Bağış günü eğlencesi olsun diye herhalde. Makbule teyzeler kurmuştur.
2: Biz buraya konser için gelmiştik.
1: İsmail, kontrolü kaybetme.
0: Elimde değil.
3: Hemen kızma Ayşegülcüğüm. Açıklayabiliriz.
1: Evet. Biz aslında senin dediğin gibi buraya geliyorduk. Evet. Müzik aletlerine bakmak için.
3: Sonra ne olduysa oldu. İşte böyle oldu.
1: Neyse arkadaşlar, zararın neresinden dönsek kar. Bence durumumuz o kadar da...
3: Bir şey diyordu. Belki şöyle ufak bir tamirat yapsak.
4: Ufak tamiratlık hali mi kalmış abi? Paramparça oldu hepsi. Ne diyeceğiz şimdi Makbule teyzeye? Zaten kadın bu bağış işinin her şeyini kendi uğraşıyor.
1: Dur bakalım Ayşegül. Hemen panikleme. Her işin bir çaresi bulunur.
3: Bu işin çaresi nasıl bulunacak bilemedim. Nereye saklıyorsun bunları anlamıyorum. Kocaman ceplerin de yok ki.
1: Yoksa önceden gelip mahallenin sağına soluna yemek mi zulalıyorsun?
4: Arkadaşlar dağıldınız yine. Odaklanın da şu sorunumuza bir çare bulalım. Bu kadar kısa sürede nereden müzik aleti bulabiliriz?
3: Ya da bir tamirci.
0: Maalesef bugün her yer kapalıdır. Hem bunların tamir edilebileceğini de sanmıyorum.
3: Ne oldu şimdi buna?
1: Ne oluyor Furkan? İlham mı geliyor?

0: yolu var.
1: Söylesene abi, neymiş yolu?
2: Aynen Furkan. Ne bu havalı havalı boz kesmeler?
3: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
2: Bence mantıklı. Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
1: O zaman hurdalığa. Aa, yürümüşler bile.
2: Bize içi boş, kolayca delinebilir materyaller lazım. Mesela...
1: Zeytinyağı tenekesi.
2: Mantıklı. Ben de tam onu diyecektim.
1: Durun. Helal olsun abicim. Telleri de buldun demek. Artık kendi sazımızı yapabiliriz.
2: Evet. İsteyerek yapmıştım. Tabii.

0: benim davulumda.
1: Bana da bir keman.
2: Ve benim klavyem. Hop. Evet. İşte böyle. Şuraya da. Biraz da şurayı sıkıştırayım.

0: İyi çalıştık vallahi anneciğim. Burası oyuncak fuarı gibi oldu maşallah.
1: Şimdilik her şey iyi ama... çocuklar nerede kaldı acaba?
0: Bizim çocukları tanıyorsam ne yapar eder, vaktinde buraya gelirler. Sen hiç merak etme anneciğim.
2: Ama nasıl olur?
1: Yok, bu çocuklar gelemeyecekler herhalde.
3: Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Karşınızda bu

0: terslik olduğu belliydi ama şunlara bak, ne de güzel altından kalkmışlar bu işin.
1: Bunu nasıl daha önce düşünemedik? Aslında bizim hurdalıktaki ıvır zıvırdan çok iyi.

0: arkadaşlar. Galip Mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Senin bu çamur korkun yüzünden geç kaldık Salih.
2: Korku değil de tedbir diyelim kardeşim.
0: Korkuda Galip, tedbirde Mülayim diyorsun yani.
3: Hmm,
0: tamam. Bu daha iyi. Ama yolu uzattık işte.
2: Geç olsun güç olmasın. Mübarek cuma günü mis gibi abdest almışım. Tertemiz giyinmişim. Çamurun her şeyi mahvetmesine izin veremeyiz.
0: Oo, bakıyorum da cumanın bütün sünnetlerini yerine getirmişsin.
2: Peygamberimizin yaptıklarını öğrenip de yapmaz mıyım hiç? Nereye bakıyorsun öyle? Neymiş o Galip?
4: Eline sağlık Selim. Yoruldun.
0: Lafı bile olmaz hocam.
4: Sağ olun gençler. Zahmet oldu.
5: Ne zahmeti hocam? Cumaları size yardım etmeye bayılıyorum.
4: Ben kalan hasırları getireyim.
6: Oo, Galip abi, biz de tam gidiyorduk.
0: Ne? İnanmıyorum. Namazımı kaçırdık yoksa?
5: Sakin ol Salih. Daha ezana vakit var.
2: Ya. Bu Ali ne diyor?
6: Hasırları taşıdık. Bahçeyi de süpürdük. İş bitti, siz geldiniz. Oh ne âlâ.
0: Bir sürü sevap kapmışsın Ali sayemizde. Fena mı?
6: Nerede kaldınız? Merak ettim.
0: Çamur yüzünden. Ne alakası var?
2: Yüzük yüzünden.
0: Kabul et işte. Çamur yüzünden.
2: Hayır. Yüzük yüzünden.
0: Çamur.
2: Yüzük.
6: Tamam. Şimdi anladım. Tam geliyordunuz. O sırada birinizin yüzüğü düştü. Ve bir anda beliren çamur yüzüğü kaptığı gibi kaçtı.
2: Hayır.
6: Nasıl ya? Bilemedin mi?
2: Bilemedin.
0: Bak şimdi tam geliyor.
6: Dur, anlatma. Tam geliyordunuz. O sırada Galip'in yüzüğü parmağından fırladı. Ve yuvarlanarak bir çamur birikintisine düştü. Önce uzunca bir süre yüzüğü kovaladınız. Sonra da çamurun içinde aramak zorunda kaldınız. Kıyafetleriniz kirlendi ve eve döndünüz.
2: Hayır.
6: Emin misiniz?
2: Evet. Camiye gelmek üzere yola çıkmıştık.
6: Tamam tamam. Bu sefer kesin anladım. Salih, sen cuma için evden çıkmıştın. Ancak çamura yakalandın. Çılgınlar gibi koşarken de parmağındaki yüzüğü düşürdün. Yüzük yuvarlandı, yuvarlandı. Gariplerin oraya kadar gitti. Yüzüğü bulalım diye geç kaldınız.
2: Hayır.
6: Allah Allah. Emin misiniz?
2: Evet.
6: Hmm, tamam buldum. Siz tam...
0: Selimciğim çok iyi dedektif olmuşsun ama bırak da anlatalım. Ezan okunacak birazdan. Bayram Hoca burada mı?
5: Buradaydı. Ne oldu ki?
2: İşte geç kalmamızın sebebi.
0: Hayır Salih. Çamur yüzünden yolu uzattığımızı sen de biliyorsun.
6: Tamam buldum.
2: Selim.
6: Tamam tamam.
7: Aa, tarihi yüzük.
2: Hemen de anladı. Uzman mübarek.
5: Haklı olabilir. Üzerinde Arapça bir şeyler yazıyor. Ayet mi acaba?
6: Bakın üzerinde ay yıldız da var. Kesin tarihi bir şey.
7: Belki de sihirlidir.
0: Sihirli yüzük diye bir şey yoktur Ali.
5: Bir kere takayım ya, ne olur.
2: Hayır, önce ne olduğunu anlamalıyız.
4: Çocuklar, hayırdır? Ne konuşuyorsunuz böyle hararetli?
6: Esrarengiz bir yüzük bulduk hocam.
2: Ali!
4: Oo, çok heyecan verici. Bakalım neymiş?
0: Üzerinde ne yazdığını okuyabiliyor musunuz hocam?
4: Cihadiye 1332 yazıyor çocuklar.
0: Ne demek hocam? Anladınız mı?
4: Çanakkale'de çok büyük bir zafer kazandık çocuklar biliyorsunuz. Ama bu hiç kolay olmadı. Vatanı kurtarmak için herkes üzerine düşeni seve seve yaptı. Yaralılarımız çadır hastanelerde tedavi ediliyordu. Çadır hastanelerin çok dolu olduğu dönemler yaşanmıştı. Bu yüzden yaralı askerler İstanbul'a sevk edilir. Ancak İstanbul'da da birçok sıkıntı vardır. Yeterli sayıda hasta bakıcı ve tıbbi malzeme yoktur. Sultan 5. Mehmet Reşat emriyle bir ferman yayınlanır. Tellallar vasıtasıyla yaralılara yardım için hanımlara ve ilk yardım malzemelerine ihtiyaç olduğu duyurulur. Tellalların çağrısı işe yarar ve İstanbullu hanımlar hemen harekete geçer.
5: İşte bu.
2: Allah! Aklımı aldın Galip.
5: Kusura bakma kardeşim, birden oldu. Ben de anlamadım.
2: Sonra hocam?
4: Sonrası bu hanımlar ellerinden gelen tüm imkanları seferber eder. Hem hasta bakıcılık yaparlar, hem de kıymetli ziynet eşyalarını satarak tıbbi malzeme alırlar.
2: Canlarım ya!
4: Onların bu asil davranışları tüm yurtta duyurulur ve memnuniyetle karşılanır. Hatta sultanın kulağına kadar gider.
2: Hocam?
4: E'si, hanımlar hiçbir para ve ödül teklifini kabul etmezler. Çünkü askerleri evlatları gibi kabul etmişlerdir. Ve insan evladına baktığı için ücret ya da ödül beklemez.
5: Peki hocam, bu yüzük?
4: İşte bu yüzük, hanımların bu gayretine Mehmetçiğin teşekkürü olarak ortaya çıkar.
5: Nasıl yani hocam?
4: Hanımların hiçbir maddi ödül kabul etmediğini bilen bir subayımızın aklına kullanılmaz durumdaki İngiliz tüfeklerini görünce bir fikir gelir. Tüfeklerin namlularını halka şeklinde keser ve yüzük şekli verir. Üzerine de ay yıldız çizip cihadiye yazar. Ve savaşın hicri başlangıç tarihini de 1332 olarak ekler. Yüzüklerden yapılarak işte bu askerlerimize kendi çocukları gibi bakan hanımlara hediye edilir. Onlar da maddi değeri olmayan ancak paha biçilemez derecede kıymetli olan bu yüzükleri hemen kabul eder.
5: Çok güzel ya. Teşekkürler hocam. Sayenizde atalarımızla gurur duyacağımız yeni bir bilgi daha öğrenmiş olduk.
1: Hocam, anlattınız mı yoksa?
4: Evet. Sen nereye kayboldun Mustafa?
1: Tahsin amcanın bir arkadaşı gelmiş hocam. Nasıl olduysa yüzüğünü kaybetmiş. Benden rica etti birlikte bakalım diye. Aradık aradık bulamadık. Sonra yüzüğün üzerinde Osmanlı Türkçesiyle yazılmış yazı vardı deyince ben tabii hemen tahmin ettim. Götürelim de baksınlar hocam. Muhtemelen o amcanın yüzüğü bu.
4: Yüzük onun da, bu şekerler kimin peki?
1: Amca bu haberi o kadar sevindi ki bakkaldan bir sürü şeker alıp verdi. Arkadaşlarına dağıt dedi.
4: Oh, şifa olsun. Çok geç kalmadan yüzüğü götürün de sahibi daha fazla üzülmesin.
1: Ama ben hikayeyi kaçırdım hocam.
5: Hadi hemen gidelim. Yolda ben sana anlatırım.

0: Ne kadar güzel bir gün değil mi dostum? Güneş sıcacık gülümsüyor.
1: Gitti.
0: Kuşlar bulutlarla saklambaç oynuyor.

0: Şu afacan kuşa bak sen.
1: Cik cik. Cik cik.
0: Ha? Gördün mü olanı nadir kuşum? Eğlenceli gibi görünse de afacanlık, karıştı bu yüzden ortalık. Kurallara uymak, sorumluluklarını yerine getirmek işte bu yüzden çok önemli. Ertelediğimiz masalın zamanı geldi gibi, hı? Ne dersin? İşte burada. Hadi çevir kum saatini dostum. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Onlardan biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hakkı Efendi ailesinin geçimini denizden tuttuğu balıkları satarak sağlıyormuş. Taze balıklar.

0: Palamutlar, hamsiler, palamutlar diye bağırıyormuş. Hava aydınlanmadan balık tutmak için yola çıkan, tuttuklarını akşama kadar satmak için uğraşan Hakkı Efendi, eve geldiğinde pek yorgun oluyormuş. Hakkı Efendi'nin biricik oğlu Yusuf'sa babasını anlayamıyormuş. Babasının işinin nesi zormuş? Balık tutmak da, satmak da çok kolaymış. Bu kadar yorulacak ne varmış? Türkçe, matematik, resim, müzik. Okulda tanışıp tanıştığıma hiç de memnun kalmadığım problemleri bir de eve gönderiyor ödev olarak öğretmenim. En zor iş hiç şüphesiz benim diye söylenip duruyormuş. Babası biraz dinlenirken annesi sofrayı kuruyormuş. Bu hemen hemen her akşam böyle oluyormuş. Bu sırada kardeşine göz kulak olmak da bizim Yusuf'a düşüyormuş. Sanırsın çocuk değil, küçük zıplayan bir top. Hop hop, durmak yok. Annesi Yusuf'u dakika başı uyarıyormuş. Kardeşine dikkat et, kardeşine dikkat et. Annesi de bir alemmiş. 2 dakika bakmasa ne olabilirmiş? Yemekler yenmiş, bulaşıklar el birliğiyle yıkanmış. Her şeyin bir kuralı, herkesin bir sorumluluğu varmış. İşleri kolaylaştırmak için iş bölümü yapılırmış. Görev paylaşımı yapılırken akşam çöpleri koymak da Yusuf'a düşmüş. Bir saat geç koysam ne olur? Şu oyunu da oynasam iyi olur demiş ama Yusuf. Sabah olup okula gitmek için evden çıktığında burnuna tüm apartmanı saran kötü bir koku gelmiş. Demek ki neymiş? Fark edermiş.
1: Fark eder, fark eder.
0: Hatasını görmek yerine Yusuf haklı görmüş kendisini. Okula git, ödev yap, kardeşe bak, çöp at, sorumluluğum da çok, kurallar da diye söylenmiş. Babası gibi eğlenceli ve kolay değilmiş ki işi. Öyle mi? Demiş Hakkı Efendi. Peki, bir günlüğüne benim yerime geçmek ister misin? Yusuf sevinçle kabul etmiş bu fikri.
1: Yaşasın!
0: Ertesi gün, gün aymadan uyanmak zor gelmiş Yusuf'a. Ama sesini de çıkarmamış. Deniz kenarına vardıklarında babası ne yapması gerektiğini bir bir anlatmış. Oltayı şöyle tutacaksın, yemi böyle takacaksın. Yerinden kımıldamayacaksın. Asla oltayı bırakmayacaksın. Balık tutmanın da mı kuralı varmış? Yusuf'a göre bunların hiçbirine gerek yokmuş. At oltayı, çek balığı. Buymuş ona göre tüm gün yapacağı. Babasının anlattıkları bir kulağından girip bir kulağından çıkmış. Yusuf oltasını atmış, bir ağacın altına yatmış. Balıklar yemi yemiş yemiş bitirmiş. Saatler böylece geçmiş. Yusuf uyandığında akşam olmak üzereymiş. Eyvah demiş. Yusuf çekmiş ama bir türlü oltayı denizden çıkaramamış. Kocaman bir balık yakalamış olmalıyım diye düşünmüş. Hem de babasının söylediği kurallardan hiçbirine uymadan tüm gün uyuyarak. Ah demiş. Uf demiş. Çekmiş de çekmiş. Ve başarmış. Sonunda koca balığı sudan çıkardığını düşünmüş.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Erken sevinme dostum sen de Yusuf gibi. Oltayı çekti. Çekti ama bil bakalım tuttuğu neydi?
1: Balık! Çık!
0: Ah keşke! Evine dönerken Yusuf'un sepetinde sandığı gibi koca bir balık yokmuş. Eski püskü bir ayakkabıymış oltasına takılan. Babasının söylediklerinin bir sebebi varmış. Oltasının başında durmazsa yemleri yiyen balıklar böyle kaçarmış. Her şeyin bir yapılma şekli varmış. Buna uymak lazımmış. Yusuf almış dersini. Bu kez okuldan değil ama eski bir ayakkabıdan.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. İşte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç.

Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende Keçi. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun Keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcak.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanma.

0: gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış. Peh!
1: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
2: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
3: O zaman buna çok sevineceksin.
2: Deniz neferleri mi?
4: Girmek için!
5: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
6: Tamamdır, harika oldu.
7: Çocuklar gelin bakın.
3: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
7: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.
0: Wow! Bu dalçık kıyafeti mi?
1: Dalgıç.
0: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde. Dal, çık.
7: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
8: Çekilen videoları gönderin. Montaja gireceğim. Tamam.
3: Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam.

0: biriniz gemiye binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini, beni dinleyin. Tamam. Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var. Ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor. Kendinizi koruyun. Tamam. Beni duyan yok mu? Tamam.
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam.

0: bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımızla çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
5: İşte orada.
2: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi, Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
1: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
3: Buradayım Mehmet. Tamam.
1: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.

Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: bunlar babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz 3 kişi gelecek sanıyorduk.
1: Aa, bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine 3 çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari.

0: Hanın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
0: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
3: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
4: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
0: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
4: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
5: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar.
0: İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde, her memlekette.
4: Şiir gibi konuştun dostum.
0: İyiliğin kendisi şiir gibi. Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz neferlerine destek olacakmış.
2: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
0: Ve daha az çöp.
5: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
4: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
5: Yeter ki iste.
3: Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz.
1: Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır sözünü de unutmayalım.
3: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. O kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen?

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen

0: Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık. Sen bu oyundan çık. Neden güldün Miço? Ebe olmam hoşuna mı gitti?
1: Yok Agah dede. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık dedin ya, ona güldüm.
0: Ne yapayım kuzum? Tekerleme böyle.
1: Ama çok komik. Agah cık cık cık cık, Sevacık cık cık cık. Çok komikmiş.
0: Allah iyiliğini versin. Beni de güldürdün.
2: Hadi hayırlı işler Galip amca.
3: Sağ ol Sema kızım. Babana selam söyle.
2: Baş üstüne Galip amca.
3: Güle güle kızım.
0: Hadi bakalım Biço. Güldük eğlendik. Hadi saklanacak bir yer bul kendine. 25'e kadar sayarım. Saklanmazsan ebelerim.
1: Aman Agah dede, yavaş say Emi dede.

0: 5, 6, 7.
1: Ay, nereye saklansam ki? Burası da değil. Bu da değil. Of.
0: 21, 22.
1: Amanın. Agah dede, daha 5 mi? 5'e kadar mı saydın?
0: 5, 6, 7.

0: Hay Allah. Nereye saklandı acaba Elif? Acaba burada mı? Aa, yokmuş. Şurada mı yoksa? Tüh, burada da değilmiş. Nereye gitti acaba? Yoksa ben sayarken Sema ablası geldi, beni bırakıp balona mı gittiler? Bakalım bakalım, neredeymiş bu minik Miço? Yoksa beni bırakıp gitti mi ya? Neredesin Miço?
1: Buradayım Agah dede, buradayım. Hiç seni koyup gider miyim?
0: Ah benim güzel kızım. Gidip ebelemen gerek.
1: Sahi unuttum. Gittiğimi sandın diye oyun çıktı gitti aklımdan. Nasıl ama, çok mu güzel saklanmışım?
0: Evet, çok güzel saklanmışsın.
1: Hiç mi bulamadın beni?
0: Yok, hiç bulamadım.
1: Hey, ben kazandım.
0: Ah benim güzel kızım. Rabbim sana hayırlı ömürler nasip etsin. Cümle alemin çocuklarıyla beraber.

0: Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Şimdi hepiniz yerlerinizi alın. Bir yandan bu eşsiz güzellikteki manzarayı izlerken, bir yandan da kulağınızı Agah dedenizin anlatacağı öyküye verin. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Harika.
2: O halde dikkat öyküsü başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Şehirlerin birinde büyük büyük binalar varmış. Bu binalar ne kadar büyük, ne kadar gösterişli, ne kadar heybetli olursa olsun bir eksiği varmış.
3: Neymiş o eksik Agah dede?
2: Bu binaların koca koca bahçesi olsa da içinde bir tane bile ağaç yokmuş.
1: Tüh, ne kötü.
2: Bir gün bu şehre köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan topladığı kayısıları satmak için bir adamcağız çıka gelmiş. Bu adamcağız sattığı kayısıları kapış kapış alan insanların girdiği binalara bakmış. Binaların önünde bomboş duran bahçeleri görmüş. Kendi kendine,
0: "Hey ya Rabbi, bahçeleri bomboş durmakta ama koşarak kayısı satın almaktalar. Şuraya güzel güzel kayısı ağaçları dikseler ya."
2: diye söylenmiş. Tam o sırada oradan geçmekte olan yaşlı bir adam onu duymuş ve dönüp satıcıya,
0: "Bak, bu gördüğün binaların hepsi benim. Sanıyor musun ki benim aklıma oraya ağaç dikmek gelmiyor?"
2: demiş. Satıcı adam yaşlı adama şaşkınlıkla bakıp,
0: "Efendim, madem aklınıza geliyor ağaç dikmek, sizi bundan alıkoyan şey nedir?"
2: diye sormuş. Adam da ona,
0: "Bak bana, ben çok yaşlıyım. Bir ağaç diksem en az 5-6 yıl sürecek meyve vermesi. Ömrüm diktiğim ağacın meyvesini yemeye vefa eder mi, etmez mi bilinmez. Hal böyleyken niye oraya ağaç dikeyim?"
2: demiş. Satıcı adam bir durup soluklanmış, karşısındaki bu yaşlı adama bir iki cümle söz söylemesi gerektiğini anlamış. Adama bakmış ve,
0: "Efendim, kimin ömrü neye, ne kadar vefa eder orasını Allah bilir.

0: bu dünya kimseye kalmamıştır. Allah kamil imandan ayırmasın, lakin ağaç yalnızca meyvesinden tatmak için dikilmez ki.
1: Demiş. Yaşlı adam bu duyduğu cümleler karşısında biraz şaşırmış. İçinden, meyvesinden yiyemeyeceksem neden ağaç dikeyim ki diye geçirmiş. Bu sırada satıcı adam sözlerine şöyle devam etmiş.
0: Dinimiz ağaç dikmeyi ibadet seviyesinde hayırlı bir iş olarak kabul eder.
1: Çocuklar, Peygamber Efendimizin kıyamet kopacağı zaman bile birinizin elinde bir fidan bulunursa, bunu kıyamet kopmadan dikmeye gücü yeterse mutlaka diksin buyurduğunu biliyor muydunuz?
2: Bilmiyordum Agah dede.
1: Yaşlı adam da tıpkı sizin gibi bilmiyordum demiş. Ama bu durum karşısında bir hayli mahcup olmuş. Kayısı satan adam...
0: Bizler bu dünyada birer yolcuyuz. Belki diktiğimiz ağaçtan tek bir meyvecik yemek bile nasip olmayabilir. Lakin bu ağacın meyvesinden yiyen bir kişi belki de ardımızdan hayır duası eder.
1: Demiş. Yaşlı adam bu duyduğu sözleri çok beğenmiş. Kayısı satan adama bunları hatırlattığı için teşekkür etmiş. Peygamber Efendimiz dikilen ağaçların meyvelerinden başka canlıların yemesiyle o ağacı diken kimsenin sadaka sevabı kazanacağını müjdelemiştir bizlere. Yani bir kuşun, bir böceğin, bir insanın, herhangi bir canlının bir daldan bir meyve tatması o ağacı diken kişi için sadakadır çocuklar. Yaşlı adam kayısı satan adamcağızdan duydukları üzerine kendine birazcık kızmış. Daha erken dikebilirdim ve bu ağaçlardan tüm dünya faydalanabilirdi diye geçirmiş içinden.
2: Ağaçlardan tüm dünya nasıl faydalanır ki Agah dede?
1: Bir ağacın dünyaya faydası yalnızca gölgesi, meyvesi değildir evladım. Bizlere oksijen olur, şehirde kuşlara, ormanda pek çok canlıya ev olur.
0: Bazı canlılar yapraklarını yer, onlara gıda olur. Kökleri toprağa sarar, erozyonu önler. Suların depolanmasına faydası olur, havayı temizler.
1: Anlayacağınız faydası saymakla bitmez çocuklar. Neyse, kayısı satıcısı adamcağızın söyledikleri üzerine bu yaşlı adam ne yapmış biliyor musunuz?
2: Hı? Ne yapmış Agah dede?
1: Doğruca koşup bahçelere ne kadar dikebiliyorsa ağaç dikmiş. Üstelik öyle ben de meyvesinden yerim diye değil, Allah rızası için dikmiş. Aradan yıllar geçmiş, kimi kalmış, kimi göçmüş. Bu yaşlı adamcağızın diktiği o ağaçlar büyüyüp serpilmiş. Ve şehre öyle güzellik katmış, havayı öyle temizlemiş ki bu nimetlerden faydalanan herkes diken kişiye dua etmiş.
0: Evet, hayırlısıyla bugün de geldik dikkat öykümüzün sonuna. Şimdi herkes arkasına yaslansın ve dikkatlice dinlesin. Dikkat yarışması başlıyor.
1: Evet çocuklar. Şehre gelen adam ne satıyordu? Hatırlıyor musunuz?
2: Kayısı.
1: Evet, doğru. Bir puanı kazandım bizden.
0: Peki bu kayısıları nereden getirmişti?
2: Köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan toplamıştı Sema abla.
0: Evet, harikasın. Böylece 1-1 oldu skor.
1: Artık geleneğimiz olduğu üzere bir soru da Miço sorsun ve doğru cevabı veren yarışı kazansın.
2: Peygamber Efendimiz bir canlı ağaçtaki meyveden yerse bu o ağacı diken için ne olur demiştir?
3: Sadaka.
2: Doğru, tebrikler.
0: Evet küçüğüm, kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü galibi sen oldun. Ve bizden dikkat balonu maketi kazandın.
2: Ve ikiniz de birer rozet kazandınız.
1: Böylece sizler de artık dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
2: Hey hey hey dikkat balonu. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cik cik cik. Hı? Ay bu benim şarkım değil ki. Agah dedenin söylediği tekerleme. Kafam karıştı gitti.

Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Müslümanlar kusur bulmak için çabalamaz Asya. Aksine gördükleri kusurları örterler.
1: Yani görmezden mi gelirler?
0: Hayır, o kusuru düzeltmek için çabalarlar.
1: Ne gibi mesela Temel amca?
0: Mesela biri sürekli yüksek sesle konuşup etrafını rahatsız ediyorsa, onu kırmadan bunun yanlış olduğunu söylemeliyiz.
1: Bu kusur örtmek mi yani?
0: Tabii ki. Onun bu kusurunu gidermesini sağlarız. Ama dediğim gibi, üzmeden ve başka kimselere söylemeden.
1: Anladım.
0: Aferin benim güzel kızım. Unutma Asya, Müslüman Müslümanın kusurunu örtmelidir.
2: Örtmek mi? Al Asya, üşümüşsündür.
1: Bu neydi şimdi Eymen?
2: Battaniye.
1: Neden getirdin peki?
2: Üstünü örtmek için.
1: Neden? Hava soğuk değil ki.
2: Temel amca söyledi.
1: Temel amca mı söyledi?
2: Dur üstünü örteyim.

0: artıyor bu?
1: Ne oldu ki?
0: Asıl sana ne oldu? Bütün gün o battaniyeli resmen kovaladın beni.
1: Ama üstünü...
0: Üstümü falan örtme benim. Üşümüyorum.
1: Ama Müslüman Müslümanın üstünü örtmeli dedi Temel amca.
2: Ha? Ben mi demişim?
1: Evet. Sabah takadan inerken Asya'ya öyle söyledin.
2: Üstünü örtmeli demedim. Kusurunu örtmeli dedim.
1: Ne?
2: Evet. Az önce Asya'nın yapamadığı gibi. Kardeşini yanlış anlamış olabilir. Ona kızmak yerine derdini anlamaya çalışıp ona yardım etseydin, kusurunu örtmüş olurdun.
0: Doğru aslında. Özür dilerim kardeşim.
1: Önemli değil. Ben de bütün gün kimin üstünü örtsem diye düşünüp duruyorum.
2: Ne güzel bak. Bir kusurun daha üstü örtülmüş oldu. Hadi bakalım. Sen de bir kitap al da okuyalım Eymen.
1: Önce şu battaniyeyi eve götüreyim de Temel amca.

0: хорошо.
1: Ben almayayım Zeynep'cim.
2: Aa, neden ama?
0: Dayı, bunlar sağlıklı. Hem de çok lezzetli.
1: Benim payımı da çocuklara dağıt ablacığım. İyice doysun yavrular.
3: Ne oldu anlamadım.
4: Yine bir işler peşinde ama dur bakalım.
1: İşte kahvaltı dediğin budur. Gümbele!

0: Ne oldu kıçı kıçı? Uçmayı mı öğrendin ha? Bunlar ablamın geçen hafta yaptığı patates kızartmaları. Hemen de çürümeye başlamışlar ya. Nerede bunun son kullanma tarihi? Heh, buldum. Vay, son kullanma tarihine daha bir yıl var. Abla! Abla!
1: Ne oldu?
0: Bundan sonra patates kızartması yapma sakın.
1: Neden?
0: Çünkü çok tehlikeli.
2: Tehlikeli mi? Yoksa uzaylılar içine çip yerleştirip hepimizi ele mi geçirecekler?
0: Onu bilmiyorum. Of neyse ya, kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, patates.
3: Zekicim, ben patates kızartmasını azıcık zeytinyağı ile fırında yapıyorum. Yani sağlıklı oluyor, merak etme.
4: Yine de sağlıklı yemek konusundaki hassasiyetin beni şaşırttı Zeki.
0: İşte böyle şaşırtırım ben adamı. Zekiyim ben, Zeki. Tabii.
5: Nasıl yiyelim patatesi?
0: Tabii ki cips olarak.
6: Al buyur.
0: Bakın, ablamın kızartmaları bir hafta içinde çürüyor. Ama bu cipsler bir yıl dayanıklı. Yani bunlar daha iyi. O yüzden ne yapmamız lazım?
7: Sormaya korkuyorum ama ne yapmamız lazım?
0: Tabii ki sadece hazır paketli gıdalar tüketmemiz lazım.
6: Of of, bu çocuk hiç değişmeyecek.
0: Ne güzel işte, gıdalar korunuyor tabii.
3: Evet ama yapay koruyucular insan sağlığına zarar veriyor.
0: Senin doğal patatesler de çürüyünce bütün ormana zarar veriyor. En güzeli koruyucu maddeler, tabii.
5: Gel de bu inatçı oğlana lafı anlat.

0: zararlı, bu zararlı. Anam bu nereden çıktı?
1: Bana da koruyucu madde katın, ne olur. Şu köpekten korusun beni, tabi.
2: Anne, yiyecekleri doğal olarak kovmak mümkün değil mi?
3: Tabii ki mümkün Yavuzcuğum. Çok eski zamanlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süre saklamanın yollarını bulmuşlardır.
2: Nasıl?
4: Mesela domates, biber, patlıcan gibi yiyecekler yazın güneşte kurutulur. Böylece kış boyunca yenilebilirler.
5: Etler de kurutulduğu zaman uzun süre saklanabilirler. Pastırma gibi mesele.
6: Olsa da yesek.
3: Bazı yiyecekleri dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabiliriz.
2: Evet, annemin buzluğunda bir sürü et, vişne, bezelye, patlıcan, biber, domates var.
3: Evet Yavuzcuğum, hepsini yazdan dolaba koyuyoruz. Kışın da afiyetle yiyoruz.
7: Bir yöntem de benden olsun. Turşu kurmak.
2: Anneanne, sen turşu mu kovuyorsun?
7: Evet kuzum.
2: Ben de kovabilir miyim?
0: Rica ederim Yavuzcuğum. Turşu kurmak uzmanlık ister. Çalık çocuk yapamaz. Neyse ki karşınızda Türkiye'nin en iyi turşu ustası duruyor. Tabii.
8: Dayıcığım, en iyisi ben yapayım da turşular israf olmasın.
0: Ver şu tuzu bana.

0: oldu ki iyice. Şimdi de biraz karabiber.
1: Zeki oğlum dur. Turşu da sadece tuz, su ve sirke olur. Karabiber atılmaz.
0: Hayır anneciğim, hayır hayır. Bu benim özel formülüm. Tabii.
2: Hayır, sadece tuz.
0: Karabiber.
2: Tuz.
0: Karabiber dedim.
2: Tuz dedim.
0: Karabiber. Evet.
1: Ne yaptın oğlum? Hı. Son kalan tuzumuzdu bu. Şimdi nasıl yapacağız turşuyu?
0: Yusuf'un suçu. Rahat bıraktı. Ben azıcık atacaktım.
2: Of dayı ya. Yine işleri karıştırdın.
0: Merak etmeyin. Ben ayıklarım şimdi hepsini.
3: Öyle olmaz. Tamam, bana bırakın.
0: Hayır enişte ya. Lütfen. İşte bu kadar.
2: Dayıcığım, bunu senin ayıklaman bir asır sürer.
0: Aman be, size değdik yaramıyor. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin.
4: Benim daha iyi bir fikrim var.
0: Olmasa şaşardım. Çak bilmiş.
1: Ne oldu Zeki? Zeynep'in fikri işe yarayacak diye korktun mu yoksa?
0: Yok canım, ne korkacağım. Zaten işe yaramayacak ki. Tabii.
4: Bence tuz ve karabiberi suyun içine atıp karıştıralım. Tuz suda çözünür ama karabiber çözünmez.
5: Bu iyi bir fikir ama sonradan karabiberi kurutmak için uğraşmamız gerek. En iyisi babanızı bir dinleyelim.
3: Nihayet. İzleyin beni. Plastik kaşığı alıyorum. Tişörtüme sürüyorum. Ve... İşte bu kadar. Neredeyse bitti bile. Hem de bir asır sürmedi. İşte tuzumuz temizlendi.
6: Vay canına. Babama bakın neler yapıyor.
3: Buna bilim derler Yavuzcuğum. Değil mi Zeki? Plastik kaşığı tişörtüme sürttüğümde elektrik akımı dolar. Böylece mıknatıs gibi olur. Hafif olan karabiber tanelerini kendine çeker. Daha ağır olan tuz taneleri ise tabakta kalır.
4: Harikasın babacığım.
3: Ben harika değilim Zeynep. Ama kainatı en mükemmel şekilde yaratan Allah. İşte o her şeyden yüce, her şeyden üstün. Biz sadece Allah'ın fizik kanunlarını keşfedip hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Alın bakalım, tuzunuz hazır.
0: Bu sorunu da çözdüğümüze göre ben artık turşumu kurayım bari. Tabii.
7: Dayı! Zeki!
0: Lütfen ama ya. Denemesem bu gece gözüme uyku girmez.
4: Yandık. Tuzlar israf oldu bile.
1: Evet oğlum, zaten tuzumuz az.
0: Tuza gerek yok. Şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem deneyeceğim. Zeki yöntemi. Tabii.
2: Tuzu kurtardık ama kim bilir neleri kaybettik.
0: Turşunun hası karabiberle olur. İzleyin beni. Biraz daha zeytinyağı.
1: Gitti güzelim zeytinyağı.
0: Azıcık toprak.
8: Ama oğlum.
0: Lütfen babacığım, lütfen. Doğal bu toprak. Doğal, tabii. Birkaç yaprak lezzet verin. Tabii. Son olarak da bol sirke. İşte turşumuz hazır. İnanmıyor musunuz? Denemek isteyen varsa buyursun. Ben denerim. Alın işte.
8: Ay, attı bana.
0: Tadı fena değil ama sirke yerine limon tuzu mu koysaydık?
8: Zeki!
0: Tamam tamam ya. Alın siz yapın da görelim.
1: Zekicim, iyi dinle de öğren. Önce salatalarımızı yerleştirelim. Sonra tuzumuzu koyalım. Sirkemizi ve suyumuzu da ekleyelim. Şimdi de turşu suyunu kavanoza ekleyelim. İşte bu kadar. Şimdi de bir kenara koyup 2 hafta bekleyeceğiz.
0: Koruyucu maddeler hiç zararsız değiller. Tüketirsen çok onları, bulursun hastalıkları. Gıdaları korumanın güzel yolu dondurmaktır. Gıdaları korumanın.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?

0: Go go go.
1: Degu da aynı fikirde.
0: Go go.
2: Hagu üzülme ama.
1: Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hagu, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Bagu ne kadar güçlü. Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.
0: Go, go.
1: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu.
0: Go, go,
1: söylemiştim.
0: Go.
1: Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Ne kadar da kolay yapıyor işleri. Hagu'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hagu. İşte çocuklar, Hagu'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Duyduk duymadık demeyin. Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Oyun sonunda oyuncularla fotoğraf çekip hikayenize ekleyebilir, öz çekim yapıp sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Bulunmadık nimet. Akşam köy meydanına koşun.
1: Allah Allah. Onca köy gezdik, hiç böyle oyun anonsu duymamıştım. Hayırdır inşallah.
2: Anne, bugün erkenden geldik oyun oynayacağımız köye. Benim hazırlıklarım da bitti. Oyun vaktinden önce biraz köyde gezebilir miyim?
3: Tabii oğlum. Çok uzaklaşma ve kimseyi rahatsız etme, olur mu?
2: Tamam anneciğim.

0: Arkadaşım, ben şu salıncakta sallanır gibi yapsam bir fotoğraf çeker misin?
1: Olur. Çektim birkaç tane.
0: Teşekkürler. Gideyim de sosyal medyaya yükleyeyim.
1: Allah Allah. Parka kadar geldi. Oyun oynamadan sadece fotoğraf çektirip gitti.

0: Bak şimdi, tarlayı ekmeden fotoğrafını çekelim, sonra da ürünler çıktığında fotoğraf çeker, öncesi sonrası yaparız.
1: Harika bir fikir. O zaman hızlı büyüyecek bir şey ekelim.
0: Buğday ekecektik.
1: Kim bekleyecek onun büyümesini? Biz hızlı büyüyecek bir şey ekelim. Sonra, öncesi sonrası videosu çekeriz.
0: Ha, doğru ya. Sosyal medyada alacağımız etkileşim mi önemli, buğday mı?
1: Etkileşim tabii.
2: Hayırlı işler amca. Sütlü kahve var mı?
3: Duymaz seni evlat, duymaz. Baksana telefona kaptırmış kendini. Ayrıca sütlü kahve de isteme sakın.
2: Neden?
3: Ya kahveyi yapar yapmasına. Üzerindeki köpüğe şekil vermek için 2 saat uğraşır. Sonra fotoğraflarını, videolarını çeker, sosyal medyasında paylaşır. Kahveyi sana getirene kadar buz gibi olur, anlayacaksın.
2: Ya ne değişik köy. Burada elinde telefonu olmayan bir tek sizi gördüm.
3: Bir tek ben kaldığımda o yüzden. Hepsi sosyal medyanın içinde yaşıyor desek yeri. Benim sosyal medyam yok, kimseyi takip etmiyorum diye küstüler bana. Zorla hesap açtırıp kendi hesaplarını takip ettirdiler.
2: Çok komikmiş.
3: Öyle. Ama ne yaparsın? Elden bir şey gelmiyor ki.
2: Akşam bizim gösterimizi izlemeye gelirler mi?
3: Gelirler. Sizinle fotoğraf çekip sosyal medyaya atmak için gelirler. Ama telefondan başlarını kaldırıp sizi izlerler mi bilmiyorum.
2: O halde biz de ona göre bir şey düşünürüz. Baba.
4: Hayırdır inşallah. Ne oldu oğlum?
2: Baba, bu akşamki oyunumuzun

0: Gerçekten de dediğin gibiymiş Sefa. Herkesin derdi Düttüt'ün fotoğrafını çekip internete yüklemek.
1: Bizim plan işe yarayacak mı dersiniz?
2: İnşallah annem.
1: Acaba her zamanki gibi sahnede mi oynasaydık?
2: Anne baksana. Telefonu ellerinden düşürmüyorlar ki. Sahnedeki oyunu hayatta izlemezler.
1: Doğru.
0: Ey ahali, hoş geldiniz. Tiyatromuz başlamak üzeredir. Lütfen cep telefonlarınızı sessize alınız. Sefa, haklı çıktın. Kimse bakmıyor bile. Senin planı devreye sokuyoruz.
2: Heybeli Tiyatro kanalını takip ettiniz mi?
3: Ne? Takip etmek mi?
4: Neyi takip edeceğiz?
2: Heybeli Tiyatro kanalını. Birazdan size oradan canlı tiyatro oyunu oynayacağız.
5: Canlı tiyatro oyunu mu? Hemen takip edeyim. Çok havalı.

0: takipçilerim. Bugün yepyeni bir akım başladı. Birazdan babama gidip ben artık okula gitmeyeceğim diyeceğim ve tepkisini videoya çekeceğim. Baba, ben artık okula gitmeyeceğim.
1: Peki, sen bilirsin.
0: Ama baba, okula gitmeyeceğim diyorum.
1: Ben de sen bilirsin diyorum.
0: Ama baba ya, olmaz ki. Senin tepki göstermen lazım. Yeni bir akım başlamış. Tepkini videoya çekip paylaşacaktım.
2: Babalar arasında da yeni bir akım var Sefa. Biz sizin tepkinizi videoya çekip sosyal medyada paylaşıyoruz.
3: Anne, Sefa telefonunun başından hiç kalkmıyor. Sokağa çıkalım, oyun oynayalım diyorum ama hiç gelmiyor.
4: Baban da öyle kızım. Bugün evlilik yıl dönümümüzdü. Eskiden çiçek alır gelirdi eve. Şimdi çiçek fotoğrafı yollamış.
3: Fotoğraf hiç gerçeği gibi olur mu anne? Mis

0: Olmaz tabii kızım. Arkadaşlarımız haftalardır görüşmek istiyorlar. Ama baban canlı yayın açar, oradan görüşürüz deyip gitmiyor.
1: Sefa da öyle. Sosyal medyada bir sürü arkadaşım var. Çok havalıyım. Dışarıdaki arkadaşları ne yapayım diyor.
0: Aa, elektrikler gitti.
2: Olamaz. Elektrikler kesildi ama şarjım yok benim.
1: Hayır. Elektrikler gitti.
0: Bu durumu fırsata çevirmeliyiz Merve. Hadi koş.
1: Hemen Wi-Fi olan bir yere gitmeniz. Acele.
2: Benim de telefonumu şarj edebilecek bir yere ihtiyacım var.
1: Sefacığım bak sana dondurma aldım kardeşim. Dondurma mı?
3: Dur hemen fotoğrafını çekeyim de internet gelince sosyal medyaya yüklerim.
0: Bunu yapmak yerine dondurmanı yesen daha iyi olmaz mı oğlum?
3: Orada paylaşmadıktan sonra dondurmayı niye yiyeyim ki anne?
0: Lezzetini almak için.
3: Lezzet mi? Dondurmanın lezzeti mi var?
1: Evet kardeşim. Kendini sanal ortamlara o kadar alıştırdın ki gerçekte alabileceğin lezzetleri unuttun. Hadi bak tadına. Ha?
3: Aa, çok güzelmiş.
4: Aa, Abidin, nerelerdesin kardeşim? Görüşemiyoruz uzun zamandır.
2: Garip, iyiyim arkadaşım. Evet ya, uzun zaman oldu.
4: Gel sana bir çay ısmarlayayım. Bir yerlerde oturur sohbet ederiz.
2: Ama benim şarjım yok. Nasıl sohbet edeceğiz?
4: Senin şarjın var Abidin. Telefonunun şarjı yok. Ve biz telefon olmadan da sohbet

0: Efendim, sürçülisan ettiysek affola.
1: Aferin sana Sefa. Eğer başta kanal açıp oradan izleyin demeseydin, kimse izlemezdi oyunu. Ama sonlara doğru herkes telefonu bırakıp sizi canlı canlı izledi.
0: Kimse fotoğraf çektirmek için gelmedi. Herkes oyundan iyi bir ders almışa benziyor.
1: Almışlar, almışlar. Herkes çiçekleri koklamak için bahçelere koştu. Çekirdek yiyenler, sohbet edenler, doğal güzelliklerin tadını tekrardan aldılar. Kahveci bile süsü püsü bıraktı kenara, kahveleri hemen getirip verdi.
2: O halde bir sütlü kahve içebilirim artık.
1: Elbette. Hem de ben ısmarlıyorum kahveni. Ama önce beraber bir fotoğraf çekelim.
2: Aman muhtar amca.
1: Canım ne var bunda? Fotoğraf çekmek, internete girmek kötü bir şey değil ki.
0: Tabii. Azı karar, çoğu zarar oğlum. Teknolojiyi, interneti gereği kadar kullanır, kendimizi kaptırmazsak faydalı. Ancak ona teslim olursak zararlı olur.
1: Hay ağzın bal yesin abidin kardeş. Hadi öyleyse. Heybeli tiyatro toplaşsın da gidip kahvelerimizi içelim hadi.

Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sıkıştın demek. Bu seni gevşetir. Yandım anam. Hepsi senin yüzünden.
1: Ay başım. Ay.
0: En iyisi yardım almak.
2: Bilgisayar oyunu olsun işte ya.
3: Hayır, olmaz Yusuf.
2: Uf.
0: İyi olacak aslında, yana doktor gelirmiş.
4: Hiç de bile. Bence bilgisayar oyunu harika bir fikir.
5: Reçel yapma makinesi alalım. En güzeli o.
3: Hayır, en güzel hediye kitaptır. Bence seveceği bir kitap alalım.
0: Çocuklar, çocuklar. Tartışmayın lütfen. Ben her türlü hediyeyi kabul ederim. Hem öyle birleşip almanıza da gerek yok canım. Herkes ayrı ayrı istediğini alabilir. Tabii.
5: Sana almıyoruz ki dayı.
0: Bana almıyor musunuz? Allah Allah. Kime alıyorsunuz peki? Başka bir dayınız mı var yoksa? Benim ya, benim yok. Kim o, kim? Kim?
3: Başka dayımız yok çok şükür.
4: Anneme alıyoruz.
0: Niye ki? Ablamın doğum günü mü yoksa?
3: Hayır.
0: Anneler günü.
4: Hayır.
0: Babalar günü. Dur ya, bu saçma oldu. Abla olma yıl dönümü.
5: Hayır dayı.
4: Bu hiç saçma olmadı bak.
0: Kadir gecesi.
5: Hayır.
0: Niye o zaman?
3: Dayıcığım, sevdiğimiz birine hediye almak için ille de özel bir gün mü olmalı?
0: Haklısın. Özel günlere hiç gerek yok. Mesela bana istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Yılın 365 günü hediye alımına açığım. Hiç çekinmeyin yani. Tabii.
3: Tabii dayıcığım, sana da alırız. Ama şimdi anneme alacağımız hediyeye karar verelim.
0: O iş bende Zeynep'ciğim. Yardım ederim size. Kapı gibi dayınız var burada. Ne diyorduk?
4: Kapı.
0: Yok, o değil. Ondan önceki.

0: ederim diyordun ama nasıl?
1: Annenizin derdine derman olacak bir hediye bulmanız lazım. Söyleyin bakalım, annelerin en büyük derdi nedir?
0: Evin her köşesinde ders çalışıp silgi artıkları döken çocuklar mı?
2: Tanıdık geldi bu çocuk.

0: babam.
1: O kirli bardaklarla, tabaklarla, tencerelerle boğuşur. Tabii.
0: Allah annelerin yardımcısı olsun.
2: Haklısın dayı. Ne yapalım o zaman?
3: Merak etmeyin. Dayınız bulaşıkları kolayca yıkayan bir icat yapacak. Siz de onu annenize hediye edeceksiniz. Tabii.
2: Bulaşık makinesinin zaten icat edilmiş olmasının dışında sorun yok.
3: Zeynepçim, Zeynepçim, ayıp ediyorsun Zeynepçim. Ben sıradan bulaşık makinelerinden mi bahsediyorum? O makineler bir işe yaramaz.
0: Yo, yavuyor. Annem bulaşıkları hep onunla yıkıyor.
3: Hep mi? Hep mi?
0: Evet.
3: Hayır. Bulaşık makineleri ancak çok bulaşık varsa kullanılır. Bir bardak için, iki tabak için bulaşık makinesi mi açılır?
0: Açılmaz.
3: Ama benim icadım tek bir bulaşığı bile yıkar. Hem sonra bulaşık makineleri bulaşıkları 1-2 saatte ancak yıkarlar. En sevdiğim bardağınla su içmek istersen ne olacak?
4: Bekleyeceksin.
3: Ama benim icadım bütün bulaşıkları çabucak yıkar. Tabii.
2: Hadi görelim şu icadı.
3: Sizin de yardımınızla tabii. Çubuk. Bu ne? Mangal mı yapacağız? Demir çubuk verin. Bulaşık süngeri. Yapıştırıcı. Demir, sünger, yapıştırıcı. Demir parçaları Yusuf'cum. Şimdi çekelim bakayım. Matkap. Şimdi bulaşıklar düşünsün. Bana en kirli bulaşıkları getirin.
2: Buyur dayıcım.
0: Yalnız bulaşıklar kırılmazsa sevinirim. Annemden fırça yemeyelim.
3: Korkma delikanlı. Buradaki tek fırça bulaşık fırçası. Tabii. Su. Bulaşık deterjanı.
0: Maşallah, çok güzeller.
3: Asıl güzellik şimdi başlıyor Yavuzcum. Çalıştır bakalım Yusuf. Harika. Tabii.
2: Yarısı kirli bunun.
3: Zeynepçim, sen de hep olumsuz bakıyorsun ya. Tabağın temiz tarafını da gör küçük hanım.
0: Oo, böyle bir tabağa bu kadar uğraşırsak kolum çok ağrır benim dayı.
3: Hiç merak etme yeğenim, ben bugün bir de kol yapmıştım. Bu iki icat bir araya geldiğinde kolları ağrımayacak. Yiyenler yorulmayacak. Tabii. Gel bakayım şunu.
0: Yaşasın, eğlence başladı. Oley, sayı.
3: Çocuklar, annenize vereceğiniz hediyeyi buldum.
2: Neymiş?
3: Dünyanın en güzel yer temizleme robotu. Tabii.
0: Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Enes'e ve Efe'ye ne alsam? Of, bir de Serdar var. Ona da almalıyım. Ama farklı bir şey olmalı. Kafam çok karışık.
1: Hayırdır?
0: Arkadaşlarıma Kabe'den ne getireceğimi bilemiyorum. Onlar benden kesin bir şeyler beklerler.
1: Daha yolun başındayız. Bunu düşünmek için erken değil mi?
0: Erken değil. Şimdiden düşünmeliyim. Hem hoşlarına gitmeli hem de Kabe'yi anlatmalı. Uf, bilemiyorum. Baba, telefonunu verir misin? Anneme bir şey soracağım. Anne. Efendim canım oğlum, iyi misin? İyiyiz anne, sen merak etme, her şey yolunda. Sana bir sorum var. Buyur oğlum. Hac hediyesi olarak arkadaşlarına ne getirmiştin? Tesbih, başörtüsü, seccade, birkaç kol saati, bunun gibi şeyler. Ben arkadaşlarıma ne alsam karar veremiyorum. Bulursun bir şeyler, acele etme. Peki bana ne getireceksin? Sana çok güzel bir şey getireceğim. Heyecanla bekliyorum.
1: Murat.
0: Efendim baba.
1: Hadi oyalanmayalım. Önümüzdeki yol biraz eğimli. Eğimleri fülfülle aşmak zor olabilir.
0: Tamam baba.

0: Allah Allah.
1: Böyle ilerlemek de eğlenceli.
0: Hay aksi.
1: Baba ne oldu?
0: Rampayı çıkamıyoruz.
1: Ben de sandım ki bilerek yapıyorsun, eğlence olsun diye.
0: Keşke öyle olsaydı. Motora yakıt gitmiyor olabilir. Hadi aslanım Fülfül, sen ne yokuşlardan çıkarttın bizi. Hadi.
1: Hadi Fülfül, hadi.
0: Hay Allah. Hı? İteklesek çıkar belki. Tepeye varınca da motoru kontrol ederiz.
1: Hadi baba. Hadi Fülfül.
0: Hep Fülfül bizi taşıyacak değil ya. Biraz da biz onu taşıyalım.
1: Ah Fülfül, ah. Yaktın bizi.
2: Az kaldı.
1: Gitmiyor.
2: Taşa takılmış. Dur hemen alayım.
1: İyi bari. Ben de azıcık dinleneyim.
0: Hayır, hayır. Sakın gitme.
1: Fülfül dur. Nereye? Oo, Fülfül ne yaptın?
0: Hay Allah. Motoru durmuş.
1: Çalışır mı sence?
0: Bir deneyelim bakalım.
1: Olacak gibi.
0: Hadi aslanım Fülfül.
1: Öf öf, bu da ne?
0: Siz de tam duracak yeri bulmuşsunuz.
1: Oldu mu şimdi Fülfül?
0: Motor sesinden anladığıma göre yakıt filtresi kirlenmiş.
1: E tabii.

0: Motor ustası olunca sesinden hemen anlıyorsun sorunu.
1: Anlıyorum anlamasına da.
0: Dur tahmin edeyim. Yedek yakıt filtresi almayı unutmuşuz.
1: Haklısın oğlum. Her şeyi almışız ama bir onu almamışız.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Gel Murat, dinlenelim biraz. Kul sıkışmadan hızır yetişmezmiş oğlum. Bekleyelim bakalım.
0: Buradayız. Buradayız. Baba tüh, durmadı.
1: Demek ki uygun değildi.
0: Yaşasın. Çok şükür Allah'ım, burada kalacağız sandım.
1: Çok şükür.
2: Selamun aleyküm. Hayırdır hemşerim, bir sorun mu var?
1: Ve aleyküm selam kardeşim. Yokuştan çıkarken motosikletimiz kaydı. Motorda arıza da var.
2: Geçmiş olsun. Allah'ın işine bak. Her zaman başka yoldan giderdim. Bugün de buradan geçeyim dedim. Hadi ne bekliyoruz? Motosikleti yükleyelim.
0: Fülfülü nasıl yükleyeceğiz? Bisiklet değil ki bu. Mahvolduk, bittik biz.
2: Hemen ümitsizliğe kapılma. Adın ne senin delikanlı?
0: Adım Murat. Babam Abdullah. Bu da Zemzem.
2: Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım da Sadık. Bak şimdi beni dikkatle izle.

0: Anladım.
1: Ben Fülfül'ü içeri itekleyeyim.
0: Ben de geleyim, yardımım dokunur.
1: Tamam aslan parçası, beraber itekleyelim.
2: Hadi atlayın kamyona. Yolculuk uzak bir yerlere sanki.
1: Doğru bildin.
0: Hem de çok uzaklara.
1: Hayırlısıyla oğlumla Kabe'ye gidiyoruz.
2: Kabe'ye mi? Bu kadarını ben bile tahmin edemezdim.
1: Bir maceraya atıldık bakalım.
2: Baban seni böylesine güzel bir yolculuğa çıkardığı için çok şanslısın Murat.
0: Evet, çok şanslıyım.
1: Senin yolculuk nereye?
2: Benimki de Konya'ya. Arkada zeytinyağı yüklü. Bursa'da. Öyle mi? Ne güzel.
0: Sen nerelisin Sadık amca?
2: Kayseriliyim.
0: Kayseri'de Erciyes Dağı var, öyle değil mi?
2: Evet. Memleket diye demiyorum. Havası, suyu bir başka güzel.
1: Herkesin memleketi kendine güzel.
2: Tabii. Ne demiş atalarımız? Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş.
0: Oh, çok rahat. Sadık amca burada yatıyor demek. Anahtarlık. Hem de Kabe'li. Olabilir. Aklımda kalsın.
1: Uyumuşum.
2: İyi yaptın. Yorulmuşsun demek ki.
1: Murat? Murat nerede?
0: Buradayım baba. Sen uyumuştun. Sadık amca da pür dikkat yola bakıyordu.
1: Sen de arkada ne var diye merak ettin, değil mi?
0: Sadık amca, yatağına izinsiz yattım, kusura bakma.
2: Sorun değil Murat, ama ayağında ayakkabıyla yatsaydın sorun olurdu.
0: Yatağa ayakkabıyla yatılır mı hiç?
2: Yatağımı beğendin mi?
0: Resmen kuş tüyü gibi, çok rahat.
2: Kuş tüyü demek.
0: Sadık amca, bu anahtarlık senin galiba, üzerinde ismin yazıyor.
2: Benim, evet.
0: Hediye mi?
1: Başkalarının eşyaları karıştırılmaz biliyorsun.
0: Karıştırmadım ki. Yatarken elime dolandı.
2: Ben de ne zamandır bu anahtarlığı arıyordum. Sağ olasın bulmuşsun.
0: Öyle mi?
2: Bir arkadaşım hacca gitmişti. Onun hediyesi.
0: Hediye mi? Tamam, hediyeleri buldum.
1: Kabe'li anahtarlıklar. Bence de güzel hediyeler.
0: Sadık amca, sen daha önce Kabe'ye gittin mi?
2: Gitmedim ama gitmeyi çok isterim. Gidince bir valiz dolusu hurma getireceğim.
0: Sadece hurma mı?
2: Yani en çok hurma getirmek isterim. Hurmayı çok severim.
0: Ben de çok severim. Ağzım sulandı. Biz de getiririz değil mi baba?
1: Getiririz tabii.
0: Getirdiğimiz hurmaları ekeceğim. Kocaman bir hurma bahçesi yapacağım.
2: Artık gelir senin bahçende yeriz hurmaları. Taze taze.
0: Hurma ağacının dallarına bir kulübe yapmayı düşünüyorum. Nasıl fikir?
1: 10 numara fikir.
2: Baba oğul, ne de güzel anlaşıyorsunuz.

0: yaşıyorsunuz maşallah.
1: Sana bir sürü zahmet verdik Sadık kardeş.
0: Lafı bile olmaz. Yolumun üstüydü zaten. Siz kutsal beldeye gitmeye niyet etmişsiniz. Size yardım etmek boynumun borcuydu.
2: Yağ kaçağı görünmüyor. Çok işi yok. Kısa sürede tamir ederim.
3: Oh, çok şükür.
1: Anlaştık ustacığım. Biz de çarşıyı gezelim mi Murat?
3: Tamam. Baba, şuraya bak.
1: Ha? O nedir oğlum?
3: Hac malzemeleri yazıyor. Bir gidip baksak mı? Belki hediyelik bir şeyler vardır.
1: Daha Kabe'ye gitmeden bu neyin telaşı?
3: Olsun baba, şimdiden düşünmek gerek. Tesbih nasıl olur? Of, bu iş bayağı zor olacak.
1: O zaman hadi içeri girelim. Gel bakalım.
3: Hacca giden herkes hediyelerini buradan alıyor demek. Ben Mekke'den alıyorlar sanıyordum.
1: Bazılarını oradan alıyorlar, bazılarını da bunun gibi dükkanlardan.
3: Baba bak bunlar nasıl? Bir tane de bana alalım diyorum.
1: Ha? Ne yapacaksın onları?
3: Hacılar böyle giymiyor mu?
1: Yok canım. Sadece Arabistan çok sıcak olduğu için bu tarz kıyafetler daha serin tutuyor.
3: Bir denesen mi? Ya da sen dene. Bence sana çok yakışır.
1: Yok, ben hacda ihram giyeceğim.
3: İhram mı? Ha, evet ihram.
1: İhram, Kabe'ye giden erkeklerin giydikleri bir çeşit giysi. Hadi şu kitabın parasını ödeyip çıkalım. Ben bu kitabı satın alacağım.
3: Baba, ben de bunları alayım.
1: Ne yaptın oğlum? Hediyeler bunlar mı?
3: Evet ama dönüş hediyeleri değil, gidiş hediyeleri. Yolda gördüğümüz çocuklara, amcalara hacca gidiyoruz hediyesi verelim diyorum.
1: Gidiş hediyesi demek, iyi fikir.
3: Bu fikri beğeneceğini biliyordum baba. Aslanım Fülfül. Motorun tıkır tıkır çalışıyor maşallah.
1: Evet ama bizi biraz korkuttu doğrusu.
3: Baba ne oluyor? Hani tıkır tıkır çalışıyordu. Şaka mıydı?
1: Şakaydı tabii. Fülfül'ün maşallahı var. Eskisinden daha iyi.
3: Ödümü kopardın baba.
1: Sen o defterle ne yapacaksın?
3: Anneme hediye aldım.
1: Annen yemek tariflerini ona yazar artık.
3: Yok, ben yazacağım.
1: Sen mi?
3: Evet ben. Anılarımızı yazacağım ve anneme hediye edeceğim.
1: Vay, yine şahane bir fikir.
3: Adını bile koydum. Fülfül Hac Yolunda.
1: Bu çok güzel bir isim.

0: Allah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
2: O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Kusuruma bakmayın yabani otlar. Sizi fidelerimden uzak tutmam gerekiyor. Hem toprak olarak da doğaya katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi bu domatesler çok lezzetli diye onları kayırmıyorum, yanlış anlamayın. Siz de bu güzelliğe, bu lezzete engel olmak istemezsiniz bence.
1: Erkenden bahçeye inelim de abime sürpriz yapalım yavrucuğum. Aa, tabii ki. Abim bizi görünce çok sevinecek. Ben onun canının içiyim. Bensiz çok sıkılıyor. Aa, abim fide topluyor. Yardıma ihtiyacı var bence. Sürpriz yapalım, evet. Bu harika bir fikir. Sen burada kal ve beni bekle. Annenin çok işi var. Hemen sepetimi alıp geleyim.
0: Yorucu bir işmiş. Neyse, şu köşeyi dönünce bir sıra kalıyor temizlenecek.
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Hayırlı sabahlar Cemre. Ne yoruldum.
1: Sürprizimi görünce bütün yorgunluğum bitecek abi. Sürpriz!
0: Cemre, bunlar...
1: Daha fazla yorulma diye diğer taraftaki fideleri topladım.
0: Ne yaptın sen Cemre? Fideler toplanır mı?
1: Sen topluyorsun ya.
0: Ben fideleri mi topluyorum? Fidelere zarar veren otları yoluyorum.
1: Otları mı? Tamam işte. Ben de fideler zarar görmesin diye onları topladım.
0: Neyse, olan oldu. Otları yolmak daha kolay olacak şimdi. Neyse ki.
1: Evet. Ben sen otları rahat rahat yol diye toplamışım fideleri.
0: Bak kardeşim, şöyle yapacaksın. Kökler toprak altında kalacak ki...
1: Fideler susuz kalmasın.
0: Aynen öyle. Aferin. Ellerine sağlık. Tertemiz oldu çok şükür.
1: Çok şükür.
0: Şimdi ben kalan otları yolarken sen de yeni dikilmiş fideleri sula bakalım minik bahçıvan.
1: Yaşasın.

0: Hava çok sıcak, çabucak kururum. Eline sağlık canımın içi. Şimdi hortumu toplayabilirsin.
1: Olmaz abi. Önce senin ellerini bir yıkayalım. Bak kırmızılık bulaşmış.
0: Ne olmuş böyle? Hay Allah.
1: Ne olmuş?
0: Ay, galiba zararlı otlar ellerime dokundu.
1: Hayır abi. Unuttun mu, senin ellerin zararlı otlara dokundu.
0: Dokundu derken yara yaptı demek istedim.
1: Yara mı? Oldu. Dur öpeyim de geçsin.
0: Sakın.
1: Neden ama? Dudaklarım da mı dokunur?
0: Hayır canımın içi. Sana da bulaşmasını istemiyorum.
1: Ya. Sen ne kadar tatlı ve de yaralı bir abisin. Çok acıyor mu?
0: Yok, acımıyor ama çok kaşınıyor.
1: Abi, çok şanslısın biliyor musun? Cennet vatanımızda sana çok iyi gelecek bir yer var.
0: Nasıl iyi gelecek bir yer?
1: Pamuk bahçe diye bir yer. Her yer pamuktan. İşte orası derideki yaralara çok iyi geliyormuş.
0: Bilemiyorum Cemre. Pek aklıma yatmadı. Pamuk çok zor toplanan bir bitki. Pamuk toplayanlar eldiven takar. Elleri yara olmasın diye.
1: Pamuk toplamayacaksın abi. Oraya gideceksin sadece. Orada sana yardımcı olacaklar.
0: Çok kaşınıyor.
2: Hayırdır evlat? Geçmiş olsun.
0: Sağ ol dede. Bahçedeki otları yoldum da ellerimde bir kaşıntı başladı.
2: Bu otlar pek dokunmaz aslında ama çokça temas etmişsin.
0: Çok kaşınıyor.
2: Bir merhem süreriz, geçer gider Allah'ın izniyle.
1: Gerek yok dede. Pamuk bahçeye giderse tüm yaraları iyileşir.
2: Pamuk bahçe mi?
0: Cemre pamuk tarlasında iyileşeceğimi söylüyor dede.
1: Pamuk tarlası değil, pamuk bahçe. Pamuk bahçe böyle pamuk gibi bir yer dede. Her yer bembeyaz. Oraya gidince yaraların iyileşiyormuş. Televizyonda izledim. Hatta diğer vatanlardan gelenler de varmış. Çok beğeniyorlarmış.
2: Pamuk bahçe diye pamuk tarlalarını mı kastediyor cimcime?
0: Anlamadım ki dede.
2: Yaşa cimcime. Cemre doğru söylüyor.
0: Pamuk bahçe dediği pamuk tarlası değil mi?
2: Hayır evlat. Pamukkale'den bahsediyor.
0: Pamukkale. Doğru ya.
1: Ya.
2: Pamukkale'nin de suyu şifalıdır evlat. Bilhassa cilt hastalıklarına çok iyi gelir. Cemre bir belgeselde izlemiş olmalı.
1: Hayır. Televizyonda izledim dedim ya.
0: Oh, kaşıntım geçti. Çok şükür.
2: Oh, çok şükür.
1: Çok şükür abi.
0: Ama geçmeseydi de doktorum Cemre'nin tavsiyesine uyup Pamukkale'ye gidecektim tabii.
1: Doktor Cemre mi? Yavrucuğum, ağlıyor musun? Sen de mi yaramaz otları yoldun? Merak etme, doktor Cemre seni iyileştirir.
0: Ellerimin kaşıntısı geçti ama yine de doktor Cemre'nin tavsiyesini yabana atmamak lazım.
2: Tabii. Doktor Cemre söylüyorsa vardır bir bildiği.
0: Yaşasın! Rota belirlendi.
2: Pamuk bahçe.

0: muhteşem bir manzara.
1: Hı hı. Hakkın var evlat. Muhteşem bir manzara.
0: Yani dede, bir masal diyarı düşünsem böylesini hayal edemezdim.
1: Cenab-ı Allah'ın tabiat albümünde daha ne manzaralar var evlat?
0: Hepsini görürüz değil mi dede?
1: Allahu Teala'nın güzelliklerini

0: Görmeye bir değil bin insan ömrü yetmez evlat. Ama bizim memleketimize bahşedilen güzellikleri göreceğiz Allah'ın izniyle.
1: İnşallah dede. Bu pamuktan bahçe nasıl oluşmuş dede?
0: Traverten diye adlandırılan bu muhteşem güzellik aslında yeraltı sularının yeryüzüne çıktıkları yerlerde oluşturdukları kayaçlardır. Kalsiyum karbonatlı su yüzeye çıktığında buharlaşma, basıncın azalması ve benzeri sebeplerle çökelir ve bu görüntüyü oluşturur.
1: Ya ne kadar ilginç. Gerçekten de bu su şifalı mı peki dede?
0: Elbette. Bu yeraltı suları içmeye elverişli değildir. Ancak sedef, egzama, mantar gibi deri hastalıkları için bir şifa kaynağıdır.
1: Doktor Cemre biliyordu da söylüyordu.
0: Tabii. Kaklık mağarası tavanındaki çökme sonucu keşfedilmiş ve yakın zamanda ziyarete açılmış.
1: Yeraltı suları bu defa gerçekten yer altında çalışmış dede. Muhteşem bir sulu boya tablo yapmışlar.
0: Ay yaşa, ne güzel söyledin. Ama buradaki şekillerin bir farkı var.
1: Sarkıt ve dikitler.
0: Aferin. Yeraltı sularının mağaranın tavanından akmasıyla sarkıtlar aktığı yerde birikmesiyle de dikitler oluşur. Ey kudret-i ilahi.
1: Allah'ım bize böyle nice güzellikleri göster.
0: Amin. Hayırdır Celebi?
1: Doktor Cemre'ye kontrole gideceğim dede. Pamuk bahçeye gittin mi diye sormayacak mı?
0: İlahi çocuk.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Şurası daha uygun sanki. Hı? ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
1: Top gitti, top gitti.
0: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
1: Yakala, yakala.
0: Aman aman. Belim. Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
1: Çiğik.
0: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup

0: Kaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop, atmış topu, Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
1: Eyvah, eyvah!
0: Top yuvarlanmış, yuvarlanmış, bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar, sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah, ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar, demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? Küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte, oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle. Ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük, küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük, güçlülük, zayıflık değilmiş. Küçümsemek çok fena şeymiş. Küçük gördüklerimizin yardımlarına gün gelip ihtiyaç duyabilirmişiz. Bu masal da burada bitmiş. Gökten elmalar da düşmemiş. Ama istersen iki dost birer elma yiyebiliriz. Ne dersin?
1: Cık.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Hayırlı sabahlar.
1: Hayırlı sabahlar. Ne çabuk sabah oluyor değil mi? Gözlerimizi kapatıyoruz, sonra açıyoruz, sabah olmuş.
0: Peki sen sabah sabah pencerenin yanında ne yapıyorsun?
1: Dışarıya bakıyorum.
0: Dışarıda ne var ki?
1: Şarkı söyleyen bir rüzgar var. O rüzgar vuv vuv vuv diye şarkılar söylüyor. İyi de rüzgar bizim evin yolunu nasıl biliyor ki? Hem bu rüzgar nereden geliyor?
0: Anladım ben. Sen de tıpkı sevimli arı vız vız gibi rüzgarın nasıl oluştuğunu merak ediyorsun.
1: Arı vız vız mı? Aa, ne tatlı bir ismi varmış bu arının. Vız vız. Bana vız vızın hikayesini anlatır mısın?
0: Vız vız çiçeklerin kokusunu içine çekerek büyüyen meraklı bir arıymış. Onun yaşadığı ormanda kuşlar neşeyle ötermiş. Çiçekler sevgiyle açarmış. Senin anlayacağın orman sakinleri her yeni güne umutla başlarmış.
1: Burası çok güzel bir ormanmış.
0: İşte bu güzel ormanda rüzgar bazen esermiş, bazen de esmezmiş. Rüzgarın diye şarkı söylediği bir gün vız vız yaprakların hışırtısını dinlemiş.
1: Ben de yaprakların hışırtılı sesini dinlemeyi seviyorum. Gece yatmadan önce bu sesi duyduğumda hemen uykuya dalıyorum. Çünkü bu ses bana ninni gibi geliyor.
0: Öyleyse bana bildiğin bir ninniyi söyler misin?
1: Elbette söylerim. Ben çok küçükken annem bana şöyle ninni söylerdi. Beşiğimin ucu bakır, ırgalarım takır takır.

0: Yavur. Nini yavrum, nini nini.
1: O kadar güzel söyledin ki uykum geldi.
0: Hayır, şimdi uyuyamazsın. Yoksa vız vız da senin gibi yaprakların ışırtısını dinlerken uyumuş olmasın?
1: Hayır, vız vız uyumamış. Yaprakların hışırtısını dinlerken rüzgarın nasıl oluştuğunu merak etmiş ve heyecanla arkadaşına sormuş. Rüzgar nasıl oluşuyor?
0: Peki arkadaşı ne demiş?
1: Şuradan geliyor diyerek karşı dağa göstermiş.
0: Vız vız o küçücük kanatlarıyla daha doğru gitmemişler herhalde.
1: Gitmez olur mu hiç? Bu arı öğrenmeye çok istekliymiş. O yüzden uçarak daha doğru gitmiş. Dağın yanına varınca da ona şöyle seslenmiş. Ey koca dağ! Rüzgar nasıl oluşuyor? Söyler misin bana?
0: Peki dağ ona ne demiş?
1: Dağ gürültülü bir sesle...
2: Ben bilmem. Bulutlara sor.
1: Demiş.
0: Vız vızın macerası da burada sona ermiş.
1: Hiçbir şeyin sona erdiği yok ki.
0: İyi de vız vız o küçücük kanatlarıyla bulutlara doğru uçamaz ki.
1: Doğru söylüyorsun. Hiçbir arı o kadar yükseğe uçamaz. Ama vız vız bulutlara sesini duyurmayı başarmış.
0: Peki bunu nasıl yapmış?
1: Dağın en yüksek yerine çıkıp başını kaldırmış ve bulutlara doğru seslenmiş. Ey sevimli bulutlar! Söyleyin bana, rüzgar nasıl oluşuyor?
0: Bulutlar ne yapmış peki?
1: Sevimli bulutlar yağmur olup yeryüzüne inmiş. Bir yağmur damlası da vız vızın konduğu çiçeğin üstüne düşerken biz bilmeyiz, yıldızlara sor demiş.
0: Tüh, bütün emekleri boşa gitti desene.
1: Boşa giden bir şey yok Ayşe. Vız vız kovanına dönüp akşamın olmasını beklemiş. Hava kararıp da yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlayınca çok sevinmiş.
0: Ben de yıldızları görünce çok seviniyorum. Hem ben yıldız resmi yapmasını da biliyorum.
1: Öyle mi? Nasıl yapıyorsun? Merak ettim şimdi.
0: İşte bak böyle yapıyorum.
1: Çok güzel oldu. Üstelik bu yıldızlar gülümsüyor.
0: Peki o yıldızlar da böyle gülümsüyor muymuş?
1: Senin resmindeki yıldızlar gibi tatlı tatlı gülümsüyorlarmış işte. Vız vız o yıldızlara el sallayıp aynı soruyu onlara da sormuş. Geceyi aydınlatan güzel yüzlü yıldızlar. Söyleyin bana rüzgar nasıl oluşuyor?
0: Vız vız yıldızlara sesini duyurabilmiş mi?
1: Elbette duyurmuş.
0: İyi de bu nasıl olmuş?
1: Bir şeyin olmasını kalpten istediğimizde Allah'a dua ederiz. Allah da dualarımızı kabul eder. O yüzden içimizdeki yani kalbimizdeki sese kulak verip duaya devam etmeliyiz. Vız vız bu şekilde sesini yıldızlara kadar ulaştırabilmiş. Bir yıldız gökyüzünden kayıp onun karşısına geçmiş ve başlamış anlatmaya.
2: Rüzgarın nasıl oluştuğunu merak eden şirin arı, İyi dinle sözlerimi. Sana olduğu gibi anlatacağım bildiklerimi.
0: O yıldız ne anlatmış?
1: Yıldız, güneş biz yıldızların öğretmenidir diye söze başlamış ve konuşmasına şöyle devam etmiş.
2: Bilmediklerimizi güneşe sorup öğreniriz. Ben de zamanında rüzgarın nasıl oluştuğunu merak edip kendisine sormuştum. Güneş de bana şöyle demişti.
3: Rüzgar, havanın gökyüzünde oradan oraya çok hızlı hareket etmesiyle oluşur.
0: İçindeki sese kulak veren vız vız sonunda istediği bilgiye ulaştı.
1: Peki ya sen? İçindeki sese kulak verdiğinde ne duyuyorsun?
0: İşte bu sesi duyuyorum.
1: Sen çok acıkmışsın.
0: Çok acıktım ya.
1: Öyleyse... Aşağı inelim de karnımızı bir güzel doyuralım.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Of. Oo, Ali hiç dikkatini vermiyorsun.
1: Aynı yerde dönüp duruyorum Bilge. Kafam karıştı.
0: Bunu boşuna mı çalıyorum? Düdüklü tencereye döndüm.
1: Tamam tamam, sen devam et. Bir adım, bir adım daha ve bir adım. Aha, burada bir yerde olmalı. Burada değil. Burada da yok. Yok, yok, yok, yok. Bilge, en zor yeri seçmesen şaşardım. Tamam, yaklaştım, anladık. Hatta önündeyim. Nasıl? Masada değil mi? Yanlış yerde mi arıyorum? Buldum.
0: Nihayet.
2: Sağ ol Caner. Çok makbule geçti. Allah razı olsun evladım. Şöyle bırakıver.
3: Ne demek Arif baba? Allah senden de razı olsun. Bir de safa dönüş fotoğrafı alalım. Gülümse Arif baba.
2: Evladım, adım atsak fotoğrafını çektin. Alışverişte, para öderken, para üstünü alırken, dükkana dönerken.

0: güzel oldu. Arif babayla alışveriş günü. Bu hikaye en az 10 beğeni alır.
1: Ne hikayesi o? Ben de beğeneyim.
0: İnternete ekledim, izlersin. Caner'le Curcuna kanalı gururla sunar.
2: Beni bu yaştan sonra meşhur edeceksiniz.
1: Senin neyin eksik dede? Oo, yine bir sürü şey

0: Bağıra papa.
1: Onu sormuyorum. Mırıltı ne kadar devam edecek?
0: Düşünmeme yardım ediyor.
1: Ah, yeter düşündün. Kalk da aramama yardım et.
0: Önce nereye bakacağımıza karar verelim. Tam papa bağıra papa.
1: Tam papam papam papa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Beğendin mi yaptığını? Dilime dolandı.
0: Kabul et. Böyle daha akılda kalıcı.
1: Akılda kalacak ne var? Bir kapağın ardında işte. Şunun gibi. Herhangi bir kapak olabilir.
0: Bula bula eski çantayı buldum. İpucunda etrafa neşe katar diyor.
1: Ali, buldum galiba.
0: Pikap bu. Ödül harflerimiz de burada.
2: Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Neşe katar etrafa.
1: Eskiden bununla mı müzik dinliyorlarmış?
0: Daha önce gramofon varmış. Onlar elle kurarak çalışıyor. Zamanla bunun gibi elektrikle çalışan pikaplar kullanılır olmuş.
1: Çalışıyor mu acaba?
0: Birazdan öğreniriz.
1: Resme göre şu taraftaki düğmeyle açılıyor.
0: Acele etme Caner. Önce bir emin... Caner!
1: Çalıştı.
0: Caner, durdur şunu.
1: Beni de bekleyin. Neredeyse bütün eğlenceyi kaçıracaktım.
0: Eğlence mi? Şimdiden başım dönmeye başladı.
1: Geçer şimdi. Tadını çıkar biraz. Ali, galiba midem kötü oldu. Yardım et.
0: Nasıl edeyim? Daha ayakta duramıyorum.
1: Ne olur biri şunu kapatsın.
0: Yaşa rıkkımız.
1: Düğmeyi çek rıkkımız. Düğme. Onu değil rıkkımız. Diğerine git. Diğerine. Rıkkımız.
0: Yanlış düğme.
1: Alacağın olsun rıkkımız.
0: Gördün mü? Hiç ses yok. Çalışmıyor.
1: Plak bozuk olmasın.
0: Ha?
1: Abi not var.
0: Fazla uzakta değil eksik parça. İhtiyacın olan dikkatli bir çift göz.
1: Ben hiçbir şey anlamadım.
0: Plak için gerekli olan parça burada bir yerdeymiş. Olması gereken yerde olmayan bir şey aramamız gerekiyor.
1: Ali, etrafına bakar mısın? Burada herhangi bir şey yerinde gibi duruyor mu?
0: Aslında hepsinin bir düzeni var. Kitaplar, dergiler, benzer eşyalar bile bir arada duruyor.
1: İyi de hiçbiri pikabı çalıştıracak parçaya benzemiyor.
0: O kadar emin olma. Belki sadece yerini gösterir.

0: Bir oyuncağa sahip çıkamadın.
1: Rıkkımız sağ olsun. Kamyonetle bir olup beni yere serdi. Burada sadece ödül harfleri var. Hani eksik parçayı bulacaktık.
0: Olamaz. Sakın kamyonette.
1: Acele et. Kaybolmadan bulalım.

0: Pikap iğnesini dikkatlice yerine yerleştirelim. Ha? İşte böyle.
1: Her şey tamamsa izninizle.
0: Buyurun Caner Bey.
2: Plak çalıyor.
3: Hadi o zaman bekletmeyelim. Sen şu yeni bulduklarımı da getir kızım.
2: Olur dedeciğim.
3: Maşallah size. Her şey yerli yerinde. Sayenizde bizim eski emanetin de sesini duymuş olduk.
0: Ah, emanet mi? Pikap senin değil mi Arif Baba?
3: Değil Ali. Yıllar evvel tamir ettirmem için biri bırakmıştı. Tamir ettirdik ama daha sahibi gelip almadı.
1: Belki unutmuştur.
3: Belki. Biz her emanet gibi sahibi gelinceye kadar onu korumayla görevliyiz. Biliyorsunuz, dinimiz emanet konusunda hassas olmayı gerektirir.
0: Merak etme Arif Baba. Bundan böyle biz de emaneti korumana destek oluruz.
3: Allah sizden razı olsun. Lakin emanetin sadece eşya gibi maddi bir konu olmadığını unutmayın. Mesela akıl ve beden insana verilen emanettir. Onları koruma konusunda tedbirli olmak, akıl ederek, çalışarak insanlığın yararına kullanmak insanın vazifelerindendir. Nihayet sizin gibi pırıl pırıl evlatlar da bize emanettir. Korunmaları, ihtiyaçlarının karşılanmaları büyüklerin sorumluluğudur.
2: Buyur dede, yeni plaklar.
3: Hadi o zaman, şöyle hareketli bir şeyler çalalım. Hadi bakalım.

0: Peki durumu nasıl şimdi?
1: İyiye gidiyor hamdolsun. Ama yine de yalnız bırakmamak lazım.
0: Zehra abla o yüzden mi gelmedi?
1: Hı.
0: Üzüldüm dostum. Geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Yapabileceğimiz bir şey var mı?
1: Yok. Yapılacak her şeyi yaptık. Sadece dinlenecek.
0: Hiçbir şey mi yok?
1: Yok. Yani sanırım.
0: Dua edebiliriz mesela.
1: Ha, evet ya. O iyi olur işte.
0: Demek ki yapılacak bir şey varmış hala.
1: Demek ki. şey.
0: Ne oldu?
1: Ablam buradaki işlere benim bakıp bakamayacağımı sordu da bugün Kur'an derslerinden fırsat bulursam.
0: Tamam, birlikte yaparız. Merak etme sen.
1: Yaşa be. Şimdi keyfim yerine geldi. Bize iki çay.
2: Kalk kendin al.
1: Ha?
0: Hak ettin dostum.
1: Hakikaten ya. Sen yardım ederim deyince sevinçten saçmaladım. Tamam Fatma abla, ben alırım çayı.
2: Bana da getir.
0: Bu da cezasıydı.
1: Aynen, bunu da hak ettim.
3: Çok üzüldüm. Keşke elimizden bir şey gelse.
0: Ben de sordum Fatma abla. Sadece biraz dinlenmesi gerekiyormuş.
3: Dolayısıyla Zehra'nın da başında durması gerekiyor.
0: Evet.
3: Öyleyse ben tadilat işini biraz erteleyeyim.
0: Ha? Tadilat mı?
3: Evet. Bugün ustalar gelip rafların bir kısmını tamir edeceklerdi. Zehra ve ben de kitapları yeniden düzenleyecektik.
0: Ne yapacaksın?
3: Ustaları arayıp sonra gelmelerini söyleyeceğim.
0: Aşk olsun Fatma abla. Biz ne güne duruyoruz?
3: Şey, bilmem ki.
0: Hem Zehra ablanın ne zaman geleceği belli olmaz. Geldiğinde de yorgun olur belki.
3: O da doğru. Bu rafları bir an önce yaptırmazsak üzerimize yıkılacak bir gün.
0: Allah korusun. Sen ustaları çağır, ben Selim hocayla da görüşüp bir organizasyon yapayım.
3: Hay Allah razı olsun Emin.
0: Cümlemizden.
1: Vay be, bundan hiç bahsetmemişti.
0: Unutmuştur dostum.
1: Ya da utanmış.
0: O da olabilir. Fatma abla hassastır biraz.
1: Madem bu kadar iş var, biz nereye gidiyoruz?

0: Ulu Cami'ye.
1: Ne yapacağız? İşler yolunda gitsin diye dua mı edeceğiz?
0: Neden olmasın? Elimizden gelenin en iyisini de yaparız. Allah yardım etsin diye dua da ederiz.
1: Doğru. Tevekküldü değil mi bunun adı?
0: Aynen dostum.

0: ayıp be Harun. Ben siz bu işi yapabileceğinizi nasıl düşündünüz?
1: Aslında yapamaz değiliz de geç biter.
2: Selim hocanın yardımı olmadan olmaz.
1: Anladım. Biz çalışacağız, Selim hoca dua edecek.
0: Ben var ya, senin yaptığın işin iki katını yaparım be.
1: Aman hocam, belini incitme de.
0: Sen görürsün. Bana yetişemeyeceksin. Dua etme işi de sana kalacak.
2: Vallahi hocam şu işi yapalım da hepimiz dua da ederiz, şükür namazı da kılarız.
0: Eyvallah. Zehra'yı mahcup etmeyelim.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Hayırdır gençler? Çok keyifli bir toplantı mı var?
2: Yok Hakkı Baba. Bugün öğleden sonra sahaf dükkanındaki rafları yerleştirme işi var.
1: Normalde ablam yardım edecekti ama annem hasta olduğu için iş bize kaldı.
0: Organize olmaya çalışıyoruz.
3: Güzel düşünmüşsünüz. Çok geçmiş olsun Harun.
1: Allah razı olsun Hakkı Baba.
3: Yardım lazım mı peki?
1: Dua et.
3: Ne oluyor yahu?
0: Anlatırım Hakkı Baba, anlatırım.
3: Eyvallah.
2: Ezan vakti geldi hocam.
0: O zaman neyi bekliyorsun Emin hocam?
2: Estağfurullah.
0: Hadi bakalım. Ezanımızı oku da namazımızı kılıp taşhana geçelim.
3: Şimdiden Allah kabul etsin.
2: Amin.

0: Ustaların işi bitmiş hocam.
1: Sıra bizde mi?
2: Başka kim gelecek yardıma?
1: Ne oldu Harun efendi? Bakıyorum şimdiden yan çizmeye başladın.
2: Yo, ne alakası var?
0: Şey, aslında birileri gelse iyi olur.
1: Hayırdır Emin?
0: Şimdi aklıma geldi. Biraz ezber tekrarı yapmam gerekiyor benim. Olmadı hemen ezberime çalışıp yetişirim size.
2: Oo, yan çizdin ha?
1: Sensiz olmaz Emin.
0: Ama ezber...
1: Bak şöyle yapalım. Bu işi bitirelim, sonra ben senin ezberine yardım edeyim.
0: Anlaştık.
2: İşte be. Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam. Ooo, İsmail ve Mahir. Taşhan'ın parlayan yıldızları. Hoş geldiniz.
3: Estağfurullah hocam.
0: İş olduğunu duyduk da biz de yardım edelim mi?
4: Evet.
1: Aslında Harun tek başına yapar da biz de sevabı ortak olalım dedik.
0: İşiniz yoksa yardım edebilirsiniz aslında.
2: Ederiz tabii.
5: Oley be.
1: Sevinme Harun. Göreceksin sen.
2: Aman hocam ya.
1: Şaka şaka.
2: Ay!
1: Aman ay. Çocuklar.
2: Özür dilerim Harun. Benim yüzümden oldu. Neyse.
0: İyisin değil mi Harun?
2: İyiyim. Of.
0: Aman hocam sıkı tut.
1: Vallahi zor işmiş be Emin. İyi ki İsmail ve Mahir de geldiler.
0: Öyle vallahi hocam. Şunu da yerleştirelim hele.
1: Oh çok şükür. Daha kaç raf var?
0: Sanırım 7-8 tane kadar.
1: Yapma ya. Bende güç kalmadı. Harun! Duaya başla.
2: Allah yardımcın olsun hocam.
1: Bu kadar mı ya?

0: bitmiş bile.
1: Hamdolsun bitti.
2: Biz de bittik ama.
3: Hadi oradan. Hepsini Emin'le ben taşıdım.
2: Nasıl ya? Şunu ben taşıdım.
0: Harun'un hakkını yemeyelim. İsmail ve Mahir nerede?
3: İşleri çıktı, gittiler.
0: Neyse, gerisi kolay zaten.
1: Gerisi derken?
0: Kitapları yerleştirme.
2: Kitapları yerleştirme mi?
0: Ya ne yerleştirecektik? Bardak tabak mı?
3: Eyvah! Onu unuttuk biz.
1: Harun!
2: Efendim dostum.
1: Şimdi gerçekten duaya başlayabilirsin.
3: Hadi bakalım. Beklemek de olmaz.
0: Bismillah.
1: Biraz mola verelim.
2: İyi olur.
1: Bugün yorulduk ama değdi be Harun.
2: Değdi vallahi.
1: Zehra abla geldiğinde çok sevinecek bu işe.
2: Öyle.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Hakkı Baba.
4: Okuma mı yapıyorsunuz?
1: Evet Hakkı Baba. Bugün biraz oyalandık.
4: Aferin size. Benim çalışkan çocuklar.
1: Allah razı olsun Hakkı Baba.
4: Harun.
2: Efendim Hakkı Baba.
4: Annen nasıl oldu? Haber var mı?
2: Bilmem.
1: Aa, biz onu unuttuk. Gidip geçmiş olsun demek icap ederdi.
4: Doğru söylüyorsun Emin. Ne yapsak acaba?
1: Hacer teyzeden rica etsek de bir çorba mı yapsa?
4: Harika fikir. Hadi çıkalım biz.
1: Tamam Hakkı Baba.
5: Maşallah. Herkes burada.
4: Hoş geldin Hacer. Hayırdır inşallah.
5: Harun'un annesi için çorba yapmıştım da.
4: Oo, ben de diyorum bu koku nereden geliyor?
2: Harikasın Hacer teyze. İçimizi okudun sanki.
1: Evet, tam da bundan bahsediyorduk.
5: Siz benim içimi okumuşsunuz sanki.
4: Öyle olmuş. Evet, eline sağlık. Gidelim öyleyse.
6: Ya çok teşekkür ederim hepinize.
4: Aşk olsun Zehra. Hep sen bize yardım edecek diyorsun ya.
2: Ya bırak şimdi. İşlerin bittiğine sevinmemiş gibi.
1: Sadece bu işler değil. Çay işi de Harun'a kalınca gerildi biraz.
6: Ama çorba bir harikaydı Hacer teyze.
5: Afiyet olsun canım.
6: Ay canım teyzem benim.
1: Hacer teyze.
5: Efendim.
1: Dün o kadar çalıştık. Bence o çorbadan biz de hak ettik.
3: İşte günün en güzel sözü.
5: Canınız sağ olsun Emin. Akşam bendensiniz.
2: İşte bu be.
1: Yahu dur. Sözü ben aldım, sen sevindin.
2: Komşu da pişer, bize de düşer ama değil mi? Ya diyorum ki hazır işbirliğinin önemini kavramışken şu benim ezberleri de mi paylaşsak?
1: Ha? Senin ezberi ben mi yapacağım?
2: Ha, doğru ya, olmaz öyle.

0: Çağın Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur. Sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikri sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım ah, neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım abartıyor muyum?
2: Canım abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
2: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
2: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
2: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
2: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
2: Kardeşim,

0: Hayır da şer de Allah'tan tedbirimizi alır, takdiri ona bırakırız.
1: Doğru.
0: Hadi uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
2: Tamam.
3: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
2: Oh, ah, ah, ah, ah. Hadem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Dinleyici.
1: Yatmadan önce yarın okulda kullanacaklarımı hazırlamak iyi oluyor. Puf zekası bu. Böylece geç kalmıyorum. İşte tamam. Bu kutuda fazlalıklar var. Annem yarın eskiciye verecekti.
2: Anne!
1: Fazla eşyalarımı ayırdım. Yarın eskiciye verebilirsin. Bütün görevler tamam olduğuna göre uyusun da büyüsün. Puf!
3: Eskici! Eskici! Eskileri alalım.
1: Eskici geldi. Kutuyu çıkarayım. Daha çok erken. Nasılsa eşyalarımı hazırladım.
4: Lilo, hadi okula.
5: Gözlerime inanamıyorum Kıpır. Nasıl oldu da bu sabah erken uyandın?
4: Bugün öğretmenimiz koleksiyonlarımızı istedi ya. Heyecandan erkenden kalktım. Araba koleksiyonum sergiye çıkacak.
5: Benim de kar kürelerim. Ne güzeller. Herkesin görmesini çok istiyorum. Ama kimsenin dokunmasını istemiyorum.
4: Aman, kimse dokunmaz, merak etme.
5: Kırılabilir Kıpır. Geçen hafta bir tanesini kırmıştın hatta.
4: Tamam, haklısın. Koleksiyonları çok zor hazırlarız. Bu nedenle değerlidir. Ve bu nedenle ellenmemesi gerekir. Bu nedenle...
5: Tamam, anladım. Bu nedenle okula geç kalmayalım.
6: İncilerim, maşallah ne güzel hazırlamışsınız burayı. Bugün özel bir gün. Herkes özenle biriktirdiği koleksiyonlarını getirdi mi?
0: Evet!
6: Harikasınız. Okulumuzda ilk kez koleksiyon sergisi yapmış olacağız. Ben birkaç kişiyi daha sergimize davet edeyim. Siz de eşyalarınızı güzelce dizin incilerim.
4: Güçlü, ne yani? Senin koleksiyonun sadece taşlar mı? Benimkine bak.
7: Oo, araba koleksiyonun var demek. Taşlar da benim için çok önemli. Onları biriktirdim. Bak bu taş mesela, kalp şeklinde.
5: Aa, şu taşın rengine bak. Renk değiştiriyor.
7: Evet, ışığa göre rengi bazen kırmızı, bazen mavi oluyor.
4: Gerçekten güzel bir koleksiyon olmuş dostum.
5: Ve benim kalem koleksiyonuma bakın. Bu kalem tam 10 tane farklı renkte yazabiliyor.
4: Güzel, güzel. Lila da kar küresi koleksiyonunu getirdi.
5: Kıpır.
1: Ha, olamaz. Şapka koleksiyonum.
4: Aa, olamaz. Yine mi? Kırılamazsın.
5: Tutun. Hayır. Çekilin, çekilin, kırın. Yakaladım, merak etme.
4: Ben de yakaladım.
8: Aa, onu mu arıyorsunuz?
5: Evet, Kürem.
4: Kürem buradaysa bu yuvarlak şey de ne?
1: Ah, benim arkadaşlar, benim başıma gelenler. Koleksiyonum yok. Şapka koleksiyonum.
7: Kutuda ne var ki? Eski eşyalar, gazeteler.
1: Karışmış. Sabah eskicinin sesini duydum. Çok uykuluydum. Geri dönüşüm için fazlalıklara ayırdığım kutuyu verecektim.
5: Yanlışlıkla koleksiyonunu mu verdin?
1: Evet.
4: Durun. Eskiciye ulaşırsak bize şapkalarını geri verir belki.
3: Veremez. Çünkü çoktan geri dönüşüm fabrikasına gitmiştir.
1: Hayır, olamaz. Şapkalarım atık değil.
5: Eskici nasıl biriydi?
1: Görmedim ki. Sadece sesini duydum.
3: Eskici! Eskici! Yani böyle bağırıyor olabilir.
1: Evet, evet. Aynen böyle bağırıyordu. Bir dakika. O ses yengeç. Eskici sendin.
3: Doğru ya, bendim. Sabah işe başladım. Balıkları eski eşyalarından kurtarıyorum. Ve onları geri dönüşüme kazandırıyorum.
1: Yo, şapkalarım atık değil.
3: Haklısın. Ortada bir yanlışlık var. Hemen gidersek koleksiyonunu geri dönüşüm makinesine girmeden kurtarabiliriz.
4: Hadi o zaman, ne duruyoruz?
1: Hayır, burada değil. Bu da değil.
4: Bu ne işe yarıyor acaba?
1: İşte orada.
3: Aha, tamam, anladım.
4: Ne oldu şimdi?
5: Makine durdu. Yengeç, hadi kutuyu al. Hayır, hızlandı.
1: uzun zamandır en değişik şapkalar koleksiyonu biriktirmiştim.
3: Makineyi durdurmamız gerekiyor.
0: Olamaz. Kol sıkışmış.
1: Acele edin.
3: Hadi hep birlikte.
4: Başardık.
1: Ah, sonunda şapkalarım. Allah razı olsun arkadaşlar.
4: Hadi sergi başlamadan önce okula yetişelim.
6: Ne güzel koleksiyonlar yapmışsınız incilerim. Birazdan misafirlerimiz gelir. Sergimiz çok ilgi görecek.
2: Renk renk kalemlerim, yazar boyar çizerim.
4: Araba koleksiyonum var benim. Hepsini sıra sıra dizdim.

0: Lucky'de benek benek.
1: Aferin incilerim. Harikasınız.
2: Buldurmaca Kulesi.
3: Ay. İşte oldu.
4: Sıra bende. 1, 2, 3 don.
5: Gülmek de yasak değil mi?
4: Evet.
5: Ay, dayanamadım.
4: Ben kazandım. Hadi bir daha.
0: Of of. Bugün canım çok sıkılıyor.
4: Güçlü. Gel, don oyunu oynuyoruz.
0: Hayır, canım oyun oynamak istemiyor. 1, 2, 3.
3: Hadi, sakın yıkılma lütfen. Aa, kule, güçlü. Oyun oynuyorduk.
0: Çok üzgünüm. Of, arkadaşlar canım çok sıkılıyor. İsteyerek yapmadım.
3: Neden canın sıkılıyor ki? Hadi gel, bizimle tahta kule oyununu oyna.
0: Hayır, canım istemiyor.
1: Hayırlı sabahlar incilerim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
1: Güçlü, neyin var?
0: Canım çok sıkılıyor öğretmenim. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum.
1: Aslında bugün farklı bir şeyler yapabiliriz. Ama ne?
6: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım.
1: Hayırlı sabahlar Kaju ve yengeç. Nereye gidiyorsunuz bakalım?
7: Mercanya'nın en yüksek kulesi olan Buldurmaca Kulesi'ne gidiyoruz. Biraz manzaranın tadını çıkaracağız.
6: Tabii bu kez bulmacayı çözersek. Kulede tam 4 kapı var. Kapıları açmak çok zor.
7: Bu kez başaracağız bence.
1: İncilerim, bu görev tam bize göre. Ne dersiniz? Buldurmaca Kulesi'ni ziyaret edelim mi?
0: Evet!
2: Yaşasın!
6: İşte ilk kapı. Üzerinde resimler var. Ne demek şimdi bu?
4: Yıldız, güneş, ay. Tekrar yıldız, güneş, ay.
3: Bu kez karışmış. Bu sefer yıldız, ay, güneş.
5: Bu çok kolay. Sırası bozulmuş.
8: Haklısın İncim. Bu bir örüntü. Örüntüde bazı şekiller, sayılar veya nesneler kullanılabilir. Bu gördüğümüz nesneler belirli bir sıraya göre dizilmiş ve örüntü oluşturulmuş.
0: O zaman son sırada bir karışıklık var. Örüntü yıldız, güneş ve ay şeklinde hazırlanmış. Ay ve güneşin yerini değiştirirsek doğru sıralanıyor.
7: Gözlerime inanamıyorum. Kapı açıldı.
3: Ah, bir kapı daha.
6: Üzerinde sayılar var. 1, 3, 5, 7. Ve bir görsel boş.
3: Bu bulmaca da belirli bir sıraya göre dizilmiş olmalı.
4: 1, 3, 5, 7. Sonra ne gelir ki?
5: Tek rakamlar. İşte bu kutuya da 9 gelecek.
1: Aa. Başardınız incilerim.
7: Bu yavru balıklar birer dahi dostum.
0: Aa, ben. Bir tane daha ben ve bir tane daha ben.
7: Sonra ben. Sonra bir tane daha güçlü, bir tane daha güçlü, bir güçlü daha ve boşluk.
4: Oo, güçlü. Baksana meşhur olmuşsunuz. Bulmacada senin resmini kullanmışlar.
6: Ve yeni bir örüntü.
4: 3 güçlü 1 yengeç. 3 güçlü ve... bir yengeç lazım. Orası boş.
1: Örüntü çözüldü.
0: Ama yengecin başka fotoğrafı yok ki.
7: Kendisi burada.
6: Oldu mu?
0: Açıldı, açıldı.
7: Durun, beni bekleyin.
1: Canın hala sıkılıyor mu güçlü?
0: Hayır öğretmenim. Çok şükür geçti.
4: Bulmacaları çözdük, eğlendik, güldük. Manzara harika.
5: Canın sıkılırsa hemencecik geçer dostlarınla.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bera.
1: Bir dilim kuru ekmek. Ayla ve Bera sabah erkenden kalktılar. Birbirlerine gülümseyerek günaydın dediler ve yüzlerini yıkadıktan sonra koşarak mutfağa gittiler. Burunlarına çok güzel bir koku geldi. İki kardeş kokunun geldiği yere doğru yürüdüler. Anneleri kahvaltı hazırlıyordu. Burunlarına gelen bu koku yumurtalı ekmeğin kokusuydu. Enfes görünüyordu. Ayla ve Bera anne ve babalarına da günaydın dediler. Ayla annesine,
2: "Kahvaltı için bakkaldan ekmek alayım mı anneciğim?"
1: diye sordu. Annesi ise evde dünden kalan ekmeklerin bayatladığını ve onlardan yumurtalı ekmek yaptığını söyledi. Elinde kalan bayat ekmekleri de göstererek, "Bunları da israf olmaması için değerlendirmeliyiz," dedi. Ayla ve Bera yumurtalı ekmeği çok sevdiklerinden daha da büyük bir iştahla oturdular sofraya. Afiyetle kahvaltılarını bitirdiler. Tabaklarında hiç yemek bırakmadılar. Bu güzel nimetleri kendilerine bahşeden Yüce Allah'a şükrettiler ve annelerine, "Ellerine sağlık, teşekkürler anneciğim," diyerek sofradan kalktılar. Dışarıda güneşli, sımsıcak bir hava vardı. Bu güneşli güzel günü değerlendirmek için heyecanla koşturarak bahçeye çıktılar ve oyun oynamaya başladılar. Ayla Bera'ya dokundu ve
2: "Ebe!"
1: diye bağırdı. Ayla koşmaya, Bera kovalamaya başladı. Tatlı gülümsemeler eşliğinde bir o yana bir bu yana koşuşturan iki kardeşin kahkahaları bahçeyi sardı.

0: Öğlen olmuştu. Ayla ve Bera ezan sesiyle birlikte oyuna ara verdiler. Namaz vakti geldiğinde babalarıyla birlikte camiye kadar ona eşlik ettiler. Yol boyunca el ele tutuştular. Manav amca her zamanki gibi meyve sandıklarını diziyordu. Bera,
1: "Elmalar ne kadar güzel, kocaman!"
0: dedi. Ayla,
2: "Ne kadar parlak ve kırmızı, öyle değil mi baba?"
0: dedi. Duyduklarına istemeden kulak misafiri olan Manav amca, kendisine doğru yaklaşan Ayla ve Bera'ya tezgahına dizdiği elmalardan birer tane silerek ikram ettikten sonra,
3: "Nasıl, taze öyle değil mi çocuklar?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera aynı anda soruya cevap verdiler.
4: "Evet, çok taze ve o kadar da lezzetli,"
0: dediler. Bu tatlı sohbetin soru cevap kısmı bittikten sonra bir soru da babalarından geldi.
3: "Evet çocuklar, bir şey unutmadınız mı?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera bu sorunun cevabını zaten biliyorlardı. Hiç zorlanmadan aynı anda cevapladılar.
1: "Teşekkürler Manav amca."
0: Ayaküstü ufak tatlı bir sohbetten sonra selamlaşıldı ve yola kaldıkları yerden devam ettiler. Ayla ve Bera cami avlusuna geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Elma ağaçlarının meyve verdiğini gördüler. Her yer elma ağaçlarıyla doluydu. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyordu. Ayla ve Bera gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. O sırada birkaç güvercin cami avlusuna kondu. Toprağı eşelediler. Çimlerin arasında yiyebilecekleri bir şeyler aradılar. Gagalarını toprağa vurdular ama kursaklarına göre bir şey yoktu. Hayvanları çok seven iki kardeş güvercinleri görünce onları izlemeye koyuldular. Bera kuşları kardeşine göstererek
1: "Ayla, kuşlar ne yapıyor böyle?"
0: diye sordu. Ayla gözlemlediği güvercinlere bakarak
2: "Bence yemek arıyorlar,"
0: diye cevap verdi.
1: "Ama burada onlar için yiyecek bir şey yok ki,"
0: dedi Bera. Güvercinler Ayla ve Bera'yı görünce yanlarına doğru yürüdüler. Sanki onlardan yiyecek ister gibi bir halleri vardı. Ayla, kardeşi Bera'nın üzüldüğünü anlamıştı. Çevresine bakınıp çözüm aradı. O da ne? Hemen yanında kocaman bir elma ağacı olduğunu hatırladı. Oradan elma toplayıp güvercinlere yedirebiliriz diye düşündü. Ve kardeşine,
2: "Evet haklısın, yerde yok ama bak ağaca,"
0: deyip elmaları gösterdi. İki kardeş çok heyecanlandılar. Fakat ağaca yetişmeleri zordu. İkisi de dallara uzanamadı. Ayla'nın parmakları daldaki elmaya değiyordu ama bu elmayı daldan kopartmasına yetmedi. Ayla kardeşini belinden tuttu ve elmanın olduğu dala doğru kaldırdı. Bu sayede birlikte ağaçtan bir elma koparmayı başardılar. Koca kırmızı bir elmayı kopartıp güvercinlerin önüne koydular. Büyük bir hevesle güvercinlerin karınlarını doyurmalarını beklediler. Fakat elma güvercinlerin yiyebileceği bir yem değildi. Güvercinler bir elmaya, bir Ayla'ya, bir de Bera'ya baktılar.

0: ve kaldıkları yerden toprağı eşelemeye devam ettiler. Bera hüzünlü bir sesle,
1: "Acaba kuşlar elma sevmiyor mu?"
0: diye iç geçirdi. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler. Ayla'nın aklına okuduğu hikaye kitabındaki güvercine buğday veren koca yürekli minik kahramanın hikayesi geldi. Bera'ya seslenerek,
1: "Bir avuç buğdayımız olsaydı keşke,"
0: dedi. "Hey, bu bir buğday." Ayla ve Bera bir avuç buğdayı caminin avlusuna serpiştirdikten sonra güvercinlerin büyük bir iştahla buğdayları yediklerini gördüler. Fakat güvercinler öyle acıkmıştı ki etrafa serptikleri buğday taneleri hemen bitiverdi. Bu durum karşısında Bera, kuşların yiyebileceği başka ne olabilir ki diye düşündü. Birden Bera'nın aklına sabah annesinin kenara ayırdığı bayat ekmekler geldi. Sevinçle,
1: "Buldum!"
0: diye bağırdı. O sırada babaları camiden çıkıp Ayla ve Bera'nın yanlarına geldi.
2: "Yine ne buldun güzel oğlum?"
0: dedi. Bera büyük bir heyecanla hemen cevap verdi. Güvercinlerden bahsetti. Evdeki bayat ekmekleri onlara yedirirlerse karınlarını doyurabileceklerinden de bahsetti. Ayla da kardeşini destekledi. Babaları Ayla ve Bera'nın bu güzel düşüncesini duyunca çok sevindi. Birlikte evin yolunu tuttular. Annelerine de avludaki güvercinlerden bahsettiler. Merhametli olup yardım etmek istemeleri anne babalarını çok mutlu etmişti. Bayat ekmekleri ıslatıp bir kaba koydular. İkindi vakti olduğunda Ayla ve Bera ellerindeki bayat ekmeklerle güvercinleri doyurmak için tekrar cami avlusuna geldiler. Ekmekleri güvercinlerin önlerine doğru serptiler. Karınları aç olan güvercinler önlerine serpilen ekmeklerin hepsini bitirdiler. Ekmekleri gören diğer kuşlar da geldi. Serçeler ve kargalar da onlara eşlik etti. Bera ve Ayla artık daha mutluydu. Çünkü ekmekler israf olmamıştı ve kuşların karınlarını doyurmayı başarmışlardı. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında yataklarında yatarken, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtalı ekmeğin damaklarında bıraktığı tadı, sevimli güzel güvercinleri ve diğer kuşları cami avlusunda geçirdikleri güzel zamanları konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Ne güzeldir uyanmak güzel bir kahvaltıya, nimet çöpe atılmaz, israf etmek ne fena. Kuşlar vardı camide, gördük oyun oynarken, arıyorlar yiyecek bahçesinde gezerken. Önce üzüldük, sonra dedik ki ne yapmalı? Etrafa bakındık biz, bir çaresi olmalı. Görünce elmaları uzattık biz onlara, yemek istemediler, koştuk hemen mutfağa. Anlattık babamıza, sonra da annemize, onlar da çok sevindi kuşları sevmemize. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar semalarda gönlünce uçuşan kuşları düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: professeur. Hein?
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Olmaz Acıvat. Olmaz.
1: Yahu neden olmasın?
0: Sevmiyorum arkadaş. Yani hoşlanmıyorum. Yani haz etmiyorum. Yani beğenmiyorum. Yani ilgimi çekmiyor. Yani...
1: Onu anladık. Neden sevmiyorsun onu söyle.
2: Karagöz evladım şu çöpü bir atıver.
0: Olur Halime teyze. Çok kalabalık.
1: Yahu ne kalabalığı? Koca sokakta bir sen varsın, bir ben. Bir de Halime teyze.
3: Karagöz efendi, benim şu çöpü de atıver.
0: Olur Haydar abi.
1: Tabii bir de Haydar abi. Yani kalabalık falan değil.
0: Acıvan, kalabalık diye sokağa demedim. Hani sordun ya, neden sevmiyorsun diye.
1: Ha anladım. Sen kalabalığı sevmiyorsun.
0: Aynen. Takdir edersin ki şenlikler kalabalık olur.
1: Canım, dert ettiğin şeye bak. Seninle ayrı bir köşede birkaç arkadaşla oturur, sohbet ederiz.
0: Madem şenlikte ayrı oturacağız, gelin benim evde oturalım.
1: Olmaz.
0: Neden olmasın?
2: Karagöz!
0: Ya Fatma abla, şu şişe atılır mı yahu? Yere düşse kırılır, çoluk çocuğun ayağına batar.
2: Senin tutacağını bildim ben. Tutarsın sen.
0: Gazı da verdin. Hadi bakalım.
1: Maşallah mahallenin çöpçüsü gibi tüm çöpleri topladın gözüm.
0: Bunların hepsi tek yaşayan insanlar Hacivat. Kimsesi yok. Ben her zaman onların çöpünü de atarım. Pazardan ihtiyaçlarını da alırım.
1: Vay Allah senden razı olsun Karagöz. Tek olmak zordur. Sen onların işlerini kolaylaştırıyorsun. Allah da seninkini kolaylaştırsın.
0: Heh, ne güzel söyledin. Şenliğe gitmem için ısrar etme de işlerim kolaylaşsın.
1: Ama...
0: Aması maması yok. Gelmiyor.
1: O kadar yemek boşa gidecek desene.
0: Yemek mi?
1: Şerbet de var.
0: Şerbet mi?
1: Tatlıdan hemen önce tabii.
0: Tatlı mı? Neden daha önce söylemesin bunları Acıvat?
1: İnsan son kozunu en başta söyler mi Karagöz? Hem küçük ayrıntılar bunlar.
0: Aman ne küçük. Bekle beni. Hadi gidelim.
1: Nereye?
0: Dalga mı geçiyorsun?

0: Şenliğe dedin ya.
1: Ha, şenlik akşam.
0: Akşama kadar ne yapacağız peki?
1: Sen eve git, biraz hazırlan. Süslen, püslen, giyin, kuşan. Karagöz.
0: Süslen, püslen, çiçeklere, böceklere seslen. Giyin, kuşan, keyifler yerinde paşam. Yemek ye, şerbet iç. Buna doyulur mu hiç?
1: Te Allah'ım, ne kadar mutlu oldu ya.
0: Elbisem yeşil yeşil, parlıyor ışıl ışıl. Şenliğe gidiyoruz. Haydi Acıvat, çabuk ol.
1: Sanki sona uymadı kara gözüm.
0: Öyleyse sen söyle bir tane de görelim.
1: Tamam. Şenlik bekliyor bizi. Gülüyor kara gözün yüzü. Yürüyoruz yan yana. Yürüyoruz yan yana. Ha, buldum. Yürüyoruz yan yana. Şenliğe gidip eğleneceğiz çokça.
0: Bana söyleyene de bak.
1: Aman be.
0: Tamam tamam, takılıyorum. Nereden gideceğiz şimdi?
1: Hayda. Bu yol düz değil miydi ya?
0: Demek ki değilmiş.
1: Yazı tura mı atsak?
0: Olmaz. Yazıyla turayla değil. Düşünerek bulmak lazım.
1: Öyleyse sağdan gidelim.
0: Bu kadar düşünme Acıvat. Beyin hücrelerine yazın.
1: Nasıl yani?
0: Ne düşündün de bu kadar hızlı karar verdin Allah aşkına?
1: Sağlam kelimesinin ilk hecesi ne?
0: Hece ne ki?
1: Yani ilk üç harfi.
0: Harf ne ki?
1: Of! Sağlam kelimesi sağ ile başlamıyor mu?
0: Ha, doğru. Ne olmuş?
1: Nasıl ne olmuş? Sağlam kelimesi sağ ile başlıyorsa, sağdan gidersek sağlam gitmiş oluruz.
0: Hayatımda duyduğum en mantıklı şey. Haydi gidelim Hacı Cavcav. Geç kalacağız. Ne yapsak ki?
1: Sağdan gidelim.
0: Haydi o zaman.
1: Sağdan.
0: Seni var ya, bir pataklarım, sağlam yerin kalmaz.
1: Ne ya? Sen sordun, ben söyledim.
0: Bir kere söyledin, eyvallah. Bir kere daha söyledin, yine eyvallah. Biz sabaha kadar sağdan gidip gidip kayıp olacağız be.
1: Aman, sen bilirsin. Aha yol ayrımı. Sen karar ver bu sefer.
0: Sağdan gideceğiz.
1: Neden?
0: Çünkü sağlam kelimesinin ilk üç hecesinde sağdan gidin yazıyor. Ondan dolayı.
1: Of, yürü hadi. Hayırlı günler Çelebi.
2: Sizlere de hayırlı günler azizim.
1: İki kaçak ararız, gördün mü?
2: Kim acaba?
3: İsimleri Şıracı ve Bozacı. Fakat bunlar çok meşhur suçlular. Muhakkak isimlerini ve kılıklarını değiştirmişlerdir.
2: Muhakkak öyle yapmışlardır. Peki neye benziyorlardı? Görürsem muhakkak haber veririm azizim.
1: Seviniriz Çelebi efendi. Haydi kal sağlıcakla.
2: Sizler de canım efendim. Eyvah. Bu tarif ettikleri bizim Hacıvat ile Karagöz. Allah bilir yine neye bulaştılar. İyisi askerlerden önce bulup uyarmalı. Kendileri teslim olurlarsa daha az ceza alırlar.
3: Bu adamda bir hal var Devrem. Bizden bir şeyler saklıyor.
1: Bana da öyle geliyor Devrem. Ne yapalım dersin?
3: Takip edelim. Belki kaçakların yanına gidiyordur.
1: Doğru dersin. Hadi.
0: Nereden uydum ben sana Acıvat? Gitti güzelim dolmalar, sarmalar, tatlılar, şerbetler.
1: Yahu bana ne kızıyorsun? Sen söyledin en son sağdan gidelim diye.
0: Ya ben nereden bilirim sağ solu? Sen ne dersen onu taklit ettim ben. Aa, benim dertten kurtulmayan.
1: Şşt, sessiz ol.
0: Ne oldu ya?
1: Bu ses.
0: Ya kuş sesi işte.
1: Hayır hayır, iyi dinle.
0: Sonunda kafayı da yedin. Aferin Hacıvan. Bir de akıllı geçinirsin.
1: Bu sesi kuş çıkarmıyor Karagöz.
0: Fil mi çıkarıyor?
1: Hayır.
0: Deve mi?
1: Hayvan çıkarmıyor.
0: Bitki mi çıkarıyor?
1: Hayır yahu, insan çıkarıyor.
0: Ya insan niye kuş sesi çıkarsın?
1: Bak şimdi gözüm, askerdeyken öğretmişlerdi. Kuş dili diye bir lisan var. Kuş sesine benzer. Düşmanlar ne konuştuğunu anlamasın diye uzaktaki biriyle kuş dilinde konuşurduk.
0: Bu şimdi kuş dili mi?
1: Aynen öyle.
0: Peki ya kuşlar anlar da gidip düşmana söylerse?
1: Of!
0: De bakalım. Ne diyor bu kuş dili?
1: Dur da dinleyeyim. Askerler bizi arıyormuş. Onlardan kaçın. Gidip kendiniz teslim olun diyor.
0: Sor bakalım Hacıvan. Niye arıyorlarmış bizi?
1: Tamam. Cik cik cik cik. Kaçakmışız biz Karagöz. Çelebi uyarıyor bizi.
0: Hayda.
4: Vay vay vay. Bizim Çelebi'ye bak sen. Kaçaklara haber uçuruyor.
3: Dinleyelim bakalım ne diyor. Belki yerlerini bulmamıza yardımcı olurlar.
1: Ağacın üstüne çıkın diyor.
4: Ağacın üstüne çıkın diyor. Biz de çıkalım. Belki de ağaçtadırlar.
1: Daha da yukarı çıkın diyor. Aşağı inin diyor.
0: Şimdi ne diyor Hacı Cavcav? Gözünü seveyim söyle. Ağaca çıkarmasın artık bizi.
1: Yok Karagözüm. Bizi mağaraya çağırıyor. Kendisi de oradaymış. Detaylı konuşuruz diyor.
0: Hadi gidelim. Açığa kavuşturalım şu meseleyi.
1: Haydi.
4: Yakaladık galiba Devrem. Mağaraya gidiyorlar. Biz de gidelim.
3: Hadi.
1: Geldik Karagözüm.
0: Oo. Burası da karanlıkmış biraz. Neredeler acaba?
3: Buradayız kaçaklar. Gelin.
4: Aman! Yahu baştan neden söylemediniz? Biz de boşuna kovaladık sizi.
2: Hakkınızı helal edin asker ağalar. Boşuna yorduk sizi.
3: Asıl siz helal edin. Korkuttuk sizi. Zaten karargâhtan haber geldi. Gerçek kaçaklar yakalanmış.
1: Aman çok şükür.
0: Şenlik de kaçtı.
4: Öyleyse bu işi tatlıya bağlayalım. Madem şenliği kaçırdınız, karargâhta size güzel bir ziyafet verelim. Ne dersiniz?
0: Bir şey demeye gerek var mı? Amanın, amanın, amanın. Bizim asker ağalar çok cömert bu aralar. Ziyafete çağırdılar. Duysun bütün obalar.
5: İlahi çocuklar, alemsiniz. Demek siz kuş dili de biliyorsunuz.
1: Ben biliyorum komutanım. Karagöz sadece keçi dili biliyor.
0: Ben bir şey sormak istiyorum komutanım.
5: Buyur bakalım.
0: Hani gerçek kaçakçıların ismi Şıracı ve Bozacı ya.
5: Evet.
0: Hani Şıracı'nın şahidi Bozacı'dır diye bir atasözü var ya.
5: Evet.
0: Bunlar onlar mı?

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
3: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
2: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
2: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız. Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlısını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
3: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
4: Asıl siz yapın da biz görelim.
1: Nasıl yapacağız?
3: Bence gemilerden ilham alalım.
5: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
3: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
6: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
0: Yapalım hadi. Ben varım.
4: Ben de varım.
6: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
3: Dört tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
6: Ya rüzgar olmazsa?
3: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
6: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
0: Ben yelkenliği ayarlarım.
5: Ben de kürekleri bulurum.
4: Ben de arabayı ayarlarım.
6: Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
3: Bisikletten mi yararlansak acaba?
0: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
3: Ama daha sözümü bitirmedim.
0: Hadi atlayın.

0: Bana yer kalmadı.
1: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
2: Fikir bu değildi zaten.
1: Neydi o zaman?
2: Bize iki bisiklet lazım.
1: Baştan desene.
0: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
1: İkinci bisiklet de hazır.
2: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
1: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
3: Hadi anlat, dinliyoruz.
2: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
3: Sonra?
2: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
1: İşe yarayabilir.
2: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
1: Hemen başlayalım.
4: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
3: Bu iş görür.
5: Ben de yelkeni getirdim.
3: Harikasın Hami.
4: Sofra vezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
5: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
3: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
6: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
2: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
6: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
3: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır. Benim değil, senin soluna.
0: Dikkat edin.

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak! Bak.
6: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı.
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
6: Kabul.

2, 1, 거짓! 거짓! 나 없어! 거짓!

0: 조금 어디 넣었어? 얘들아 오빠.
1: Arkadaşlar bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
0: O iş bende.
1: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
2: Son gayret arkadaşlar. Az kaldı.
1: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır. Evet.
3: En güzeli yokuş aşağı inmek.
4: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
1: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
5: Kesinlikle katılıyorum.
0: Frene bastım.
3: Fren mi? Fren yapmadık ki.
6: Fren yok mu?
5: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
2: Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
5: Olmuyor.
2: Demin ne yapacağız?
1: Kürekleri fren olarak kullanalım. Kürekler de gitti.
2: Ne yapacağız?
5: Benim bir fikrim var. Size yanaşın.
2: Diğer tarafa birleşin.
0: Hadi çabuk. Yapmaz
1: beni.
0: Hadi dur.
4: Durduk.
7: Epey heyecanlı bir gün oldu.
5: Hırsımız yüzünden.
2: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
5: Herkesi tehlikeye attık.
7: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
3: Cidden mi? Ne yaptık ki?
7: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
8: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bugün ışıl ışılsınız çocuklar. Hayırdır?
1: Çok parıltı kazandık baba.
2: Hem de pomparlak.
0: öyle mi? ne güzel. Arabaya binmeden iyice silkelendiniz mi bari?
1: Ya. Niye ki?
0: Parıltınızdan bir şey eksildi mi diye merak ettim.
1: Yok baba. Baksana elime. Pomparlak.
0: Oo, pomparlak. Parıltın gözlerimi aldı.
1: Yaş olsun.
0: Buldum.
1: Ne buldun baba?
0: Yeni oyunumuzu buldum.
2: Harika.
0: Alkış yok. Çünkü oyunumuzun adı Elim Cebimde. Ellerini eve gidene kadar hiç kullanmadan cebinde tutan kazanır.
1: Çok kolay. Elim cebimde.
2: Elim cebimde.
0: Bakalım kim kazanacak? İkiniz de eve gidene kadar dayanın. Sakın vazgeçmeyin ha. Yapabilirsiniz. Size inanıyorum. İtiraf etmeliyim. Bu kadar başarılı bir oyun çıkaracağınızı düşünmemiştim. Tebrik ederim. İkiniz de birinci oldunuz.
3: Yaşasın.
0: Şimdi eğlence zamanı. Bunu hak ettiniz. Hadi bakalım. Tempo. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Eğer sevdiysen hadi çıkarıp ellerinizi. Mutlu ol ve şimdi haydi alkışla. Hadi gelin bakalım. Kazandıysanız vurun dizinize. Kazandıysanız vurun dizinize. Eğer kazandıysanız tatlı yarışmamızı son defa vurun hadi dizinize.
4: Siz burada bensiz ne yapıyorsunuz bakayım?
1: Yarışmayı kazandık, şimdi de dansını yapıyoruz anne.
0: Üzgünüm canım, sonuna yetiştin. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Eve girince hemen banyoya koşuyoruz. Pırıl pırıl elleri yıkıyoruz.
4: Hayırdır Adem? Müzikler, alkışlar.
0: Sorma canım. Olduğu gibi sime bulanmışlar. Pamparlak olmuşlar.
4: Şimdi anladım. Baştan söylesene. Performans gösterme zamanı bende.
1: Baba!
2: Baba!
1: Baba!
2: Baba!
1: Nani, nani, nani, nani, nani.
0: Ne?
1: Sakin olun araba doktor bey. Korkulacak bir şey yok.
2: Beton mikseri çok fena yaralandı. Yardım etmemiz lazım.
0: Şu anda klinik kapalı. Yarın gelin.
1: Yarın çok geç olabilir.
0: O zaman araç acile gitmeniz lazım. Burası acil servis değil.
2: Araç doktorunun uykusu açılmamış. Su tabancasına ihtiyacımız olabilir.
1: Hemen getireyim.
0: Ne? Hastamızın sorunu neydi?
2: Tekerinde ufak bir problem.
0: Ufak mı? Bunca yıllık araba doktoruyum. Böyle vaka görmedim.
1: Kurtarabilirsiniz değil mi?
0: Zor. Elimden geleni yapacağım. Fakat hiç aletim yok.
1: Aa, sizin süper kavrayıcı parmaklarınız falan yok mu?
0: Yok.
1: Emin misiniz? Vardır bence. İyi bakın.
0: Bir daha bakayım. Belki de cebimdedir. Buradaymış. Hele şükür. İşte oldu.
1: Yaşasın. Kurtuldu.
0: Şimdilik kurtuldu ama bir daha böyle bir şey olursa tekeri tamamen kaybedebiliriz. Dikkatli olması lazım.
1: Çok teşekkür ederiz araba doktoru. Borcumuz nedir?
0: Borcunuz yok hanımefendi. Geçmiş olsun.
1: İyi biri olduğunuz için teşekkürler.
0: Sim mi?
1: Evet.
0: Ama neden?
1: İyilik yaptığın için, üstelik bulaşıcı.
0: Bilmem mi?
2: Bugün okulda bir sürü iyilik yaptık. Pomparlak olduk.
1: Aramıza hoş geldin.
3: İyilik sende.
0: Ne?
2: İyilik artık sana da bulaştı baba. Aramıza hoş geldin.
1: Bana Ayşe'den bulaştı. Ona da Kerem'den bulaşmış. Ben de bir sürü arkadaşıma bulaştırdım.
2: Bana da öğretmenimden bulaştı baba. Sonra ben de herkese iyilik yaptım.
0: Demek şimdi de bana bulaştı. İyiliğin sıcaklığını ellerimde hissedebiliyorum. Oo, çok hızlı ilerliyor. Kalbime ulaşmak üzere. Şimdi de kalbimde.
1: Hoşlanacağını biliyordum.
2: İyilik yapmaktan herkes hoşlanır.
1: Şimdi sen de başkalarına bulaştırabilirsin.
0: Harika.
2: Daha çantamda bir sürü sim var. İstersen sana verebilirim.
0: Yo. Elimdekiler koca bir mahalleyi parlatmaya yeter yavrucuğum. Sağ ol. Biraz sabun ve şimdi de su. Evet.
4: Kuzularım gelmiş.
1: Süper uzayan ellerimle sana yardım etmemi ister misin?
4: İstemez olur muyum? Çekmeceden kaşık ve çatalları alıp masaya götürebilir misin?
1: Tabii ki. Süper uzayan kollar devrede. Süper uzayan kollar çekmeceyi açtı. Süper tutucu parmaklar kaşıkları aldı.
2: Peki benim süper uzayan kollarım boş boş mu duracak?
4: Peçeteliği götürüp masaya peçete koymaya ne dersin?
2: Hemen ilgileniyorum.
4: Çok teşekkür ederim Eren. Süper uzayan kolların her zaman yardımıma yetişiyor.
2: Hiç önemli değil. İyilik yapmayı seviyorum.
1: Anne! Dikkat etsene.
2: Esas sen önüne baksana.
4: Tamam, tamam. Tartışmayı bırakın. Bir yeriniz acıdı mı?
1: Dirseğimi çarptım yere. Dizim acıyor.
0: Neyse ki önemli bir şey değil.
4: Geçmiş olsun. Hadi kalkın bakalım. Peçete yağmurunda fazla kalmak iyi değildir çocuklar.
1: Burnuma harika kokular geliyor.
4: Akşama çayın yanına kek yapıyorum.
1: Yaşasın. En sevdiğim.
2: Benim de en sevdiğim.
4: Evet çocuklar, kekimiz hazır.
2: Bu bir iyilik, biliyorsun değil mi?
4: Hı hı. Yavrularıma küçük bir iyilik.
1: 1 trilyon farklı kokuyu ayırt edebilen burnuma göre bu tarçın kokulu bir iyilik.
4: Sim?
3: İyilik sende.
2: Aramıza hoş geldin.
1: İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
0: Oh, mis gibi tarçın kokmuş.
2: Annem de aramıza katıldı baba.
4: Sen salonda mı aralarına katıldın canım?
0: Evet, koltuk ışıl ışıl.
4: Ne güzel.
0: Çok hızlı yayılıyor Emel. Elinden koltuğa ama yani kalbine, oradan beynine ışık hızıyla yayılıyor.
4: Çok doğru. Şu an beynimdeki bütün hücreler iyilik yap, iyiliği bulaştır diyor.
2: Biraz daha Sim.
4: Yo yo. Bu beni epey idare eder oğlum. Halınız olmalı.
0: Oo, süper. İyilik bulaştırabileceğimiz bir kişi daha.
3: Yaşasın.
0: Hadi kapıyı açalım. Ama çocuklar, halanıza ben bulaştıracağım, tamam mı?
4: Hayır.
0: Evet. Ablam, hoş geldin.
2: Hoş geldin anneciğim.
4: Ah şu haylaz çocuklar.

0: Bey, bey, ne yapıyorsun?
1: Ne oldu? Ne mi yapıyorum?
0: Öğleden sonra davaların var. Sen yatmış uyuyorsun. Unuttun mu yoksa?
1: Davalar. Aa, unutur muyum hiç hanım? Gözlerimi dinlendiriyordum sadece. Anlaşıldı. Bugün bize uyku yok kara kaçan. Aa, o horoz yok mu o horoz? Hep onun yüzünden. Gece boyu ötüp durdu. Onu bir elime geçirsem. Şimdi bir de o kadar insanın şikayetini dinle. Sonra da... Dur ya, sahi. Ben bu şikayetlerin hepsini önceden okumuştum. Hızlı hızlı kararları verdim mi? Hemen eve döner, güzel bir uyku çekerim. Sen de tabii, sen de.

0: Evet, başlayalım. Sen şimdi gidip komşuna yeni bir ibrik alıyorsun.
1: Ama hocam.
0: Aması maması yok. Hadi bakalım. Sıradaki.
2: Hocam benim şikayet.
0: Biliyorum biliyorum. Sen de gidip komşundan bir kazan parası isteyeceksin.
1: Hı?
0: Duymadın mı beni?
2: Duydum ama nasıl olur?
0: Olur olur. Uzun etme hadi. Sıradaki.

0: İyi ki geldin bey.
1: İyi ki geldim bence de.
0: Eve alınacaklar var. Hadi bir koşup gidip geliver.
1: Hmm.

0: Bir uyku uyutmadılar bana bugün. Hayırdır ağalar? Rüyanızda mı gördünüz beni?
1: Hocam, ben sana demiştim ama demiştim o zaman. Koskoca kazan yazıyor hocam.
0: Yahu durun, tek tek konuşun.
1: Komşum benden bir kazan aldı, geri vermek bilmedi. İbrik ver dedim, verdim. Kazanı geri vermediği gibi güzelim ibrik de gitti.
0: Bak sen. Sana ne oldu peki?
2: Ben de komşumdan aldığım ibriği kaybetmiştim. Gidip adamdan bir de kazan parası isteyince böyle oldu.
0: Tüh tüh. Bütün davaları çorba etmişsin hoca efendi. İş başa düştü, gördün mü şimdi?

Düştük uyku sevdasına. Yaptık işleri baştan savma. Cezasını akılsız başım çekti ayakları hocanın. Bir de kara kaçanın.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: kilo, Bubble? Bubble?
1: Oh my.
0: Bus, bus.
1: Hadia.
0: Yok.
1: Geç. Hadi.
2: Hop.
3: Şükür.
1: Ay.
4: TRT'ye sen...
1: Hop.

0: Of! Of!
1: Bitte!
0: Of!
1: Was?
0: Pop!

0: Geldik.
1: Hop.
2: Ha? Ha.
1: Bu? Bu? Aa. Hı? Aa. O? Aa. Bu? Şu? Ha. Aha. Ba? Tamam, tamam, tamam, tamam.
2: Ha?
1: Hmm.

0: Acaba düşünce aklına meraklı hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Hazreti Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: Cor! Cor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak! Hadi yeniden deneyelim!
2: Bir dakika arkadaşlar! Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Sirkelensem iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: Aa, ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Ya Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
8: Sığamadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes. Yardım.

0: Mervin, iyi misin? Seni kurtardım.
1: O kardan adam değildi. Sendin.
2: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
1: Zaten çok da korkmadım.
0: Tabii.
3: Mert abi dikkatli sor.
4: Bu çok eğlenceli.
3: Uçuyoruz. Hayır, kayıyoruz.
5: Taş. Yanıldık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
6: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
6: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
7: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
2: Hey! Hey!
1: Şşt! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
5: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar.
3: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
5: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
6: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
5: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
6: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
5: Su tutun dostum. Mirmir,
7: hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Uyan Temtem.
8: Biz kazanacağız. Elbette.
6: Ve başlayın.
0: Çok soğuk. Yem yem yem yem.

0: ama aynı anda.
1: Aynı anda.
0: Kazanan
2: biziz.
3: Biz kazandık bence.
4: Ya bence biz.
0: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok.
2: Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
3: Bize de verirler mi acaba?
4: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
4: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
5: Yarışı kim kazandı?
4: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdın.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
1: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
0: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
1: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
0: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
1: İşte bu.
0: Hemen umutsuzluğa kapılma.
1: Kapılma derken?
0: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
1: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt.
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt. Sus bir.
1: Merakta bırakmasana ya. Ne diyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
0: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
1: Of tilki. Of.
0: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
1: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
0: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
1: Hmm, o da doğru. Ne yapacağız peki?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
1: Ha, kestik.
0: Ha, bir fikrim var.
1: Nedir?
0: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
1: Güzel tekerleme.
0: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
1: Ah kurye ah! Dürbün istedim. Verdiği şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Hmm, bakalım burada neler varmış. Ha? Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi.

0: Ay, çok heyecanlı. Bunu tilkiye söylemeliyim.
1: Evet haberci, sudan başka ne getirdin bize?
0: Bir şişe.
2: Şişe mi?
0: Evet, içinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
3: Korsan filmlerindeki gibi mi?
0: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
1: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
0: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
1: Ne yapacağız kurye?
3: Bana bırak. Tamamen bırak, demedim ki tilki. Gel.

0: Çok iyi ya.
1: Gerçekten heyecanlı.
2: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
0: Hadi tilki.
2: Tamam, tamam.
0: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
2: Bilmiyorum.
1: Bir de ben bakayım.
2: Allah Allah, ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
1: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
2: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
0: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
1: Yetkililere haber verebiliriz.
0: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
1: Haberci!
2: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
0: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
2: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Diyanet Çocuk'ta.

0: çok güzeller. Aa, minicik hoş geldin. Küpelerim nasıl olmuş? Demek beğendin.
1: Aa, hadi ama in artık abla. Benim burada kollarım koptu, sen orada oyun oynuyorsun. Sırası mı şimdi?
0: Ne çok söylendin Tuna, bitti işte.
1: Arkadaşlarım bekliyor, geç kaldım.
0: Oyuna mı canım?
1: Evet, oyuna.
0: Oyunun sırası mı şimdi? Hani bana yardım edecektin?
1: Ettim ya.
0: Reçel için çekirdeklerini birlikte çıkaracaktık.
1: Sana güveniyorum ablacığım. Sen tek başına da halledersin.
0: Demek öyle. O zaman tek başıma da yerim.
1: Ya hayır.
0: Şaka şaka. Tamam, artık gidebilirsin.
1: Oley!
0: Yardım ettiğin için teşekkürler.
1: Bir şey değil.
0: Ha, sen de mi oyun istiyorsun? Ama önce bunları reçel yapmalıyım.

0: Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Yeni bir tarif için karşınızdayım. Bugün Tuğba Sultan olmadan başlıyorum çünkü o Nurten teyzeye gitti. Ben de o gelmeden tarifin ön hazırlığını bitirip sürpriz yapmak istiyorum. Aslında Tuna ile birlikte yapacaktık. Ama Tuna her zamanki gibi işten kaçtı.
1: Kaçmadım.
0: Ha, geri mi geldin? Yardım için mi?
1: Düşündüm. Oyunu sonra da oynayabilirim. Ama senin yardıma ihtiyacın var. Ben de her zamanki gibi yardıma koştum. Ne de olsa süper kahramanım.
0: Vay canına. Demek yardımıma koştun. Hadi söyle. Gerçekten ne oldu süper kahraman?
1: Tamam ya. Arkadaşlarımın işleri varmış.
0: Şimdi anlaşıldı.
1: Oyun iptal oldu.
0: Olsun. Biz de burada eğleniriz. Hadi gel.
1: Tamam.
0: Arkadaşlar biz hazırız. Siz de hazırsanız hadi sıvayın kolları. Ve bizimle bu eğlenceli ve kolay tarifi yapın.
1: Hem de çok leziz.
0: Evet. Bizim kahvaltıda yemeği en çok sevdiğimiz yiyeceklerden birini yapacağız bugün.
1: Vişne reçeli.
0: Arkadaşlar biz evde bir reçel canavarıyla yaşıyoruz.
1: Kim, ben mi?
0: Bu yüzden bol bol ve her çeşit reçel yapıyoruz.
1: Ben reçel canavarıyım. Bütün reçelleri yiyeceğim.
0: Aa, çok korktum. Hadi bakalım reçel canavarı. Babam ne der? Önce emek sonra yemek.
1: Ne yapıyoruz Şef Lina?
0: Çekirdekleri çıkarıyoruz Şef Tuna. Ama önce ellerimizi ve vişneleri iyice yıkıyoruz. Hadi iş başına.

0: neler Veviş, neler yıkandı. Şimdi çekirdeklerini çıkaracağız. Hadi başlayalım.
1: Çok kolay.
0: Dikkat et Tuna. Ortalığı kirletmeyelim. Bak böyle ya.
1: Oh!

0: Anne bak, çekirdekleri çıkardım.
1: Görüyorum.
2: Arkadaşlar, mutfağımızın sultanı geldi ve kontrolü ele geçirdi. Ortalığı toparladık ve yeniden yayındayız. Sürpriz yapmak istemiştik. Özür dileriz anne.
0: Bütün suç o çekirdeklerde. Özür dileriz anne.
3: Önemli değil canım. Siz iyi niyetle bir şey yapmak istemişsiniz ama işin tekniğini bilmediğiniz için başınıza bunlar gelmiş.
2: Teknik mi?
3: Evet. Aslında çekirdekleri çıkarmanın çok kolay bir yolu var. İşte bunlar.
0: Pipet mi?
3: Evet. Pipetle kolayca çıkarabilirsiniz. Bakın.
0: Oh, vay canına.
3: Böylece uçan çekirdeklerden kurtulmuş oluruz.
0: Ne kadar kolaymış.
3: Doğru teknikle çözemeyeceğiniz sorun yok. Öyle değil mi süper kahraman? Hadi bakalım. Herkes iş başına. Bu senin, bu da senin.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kez kolayca ve kazasız bitirdik. Tuğba Sultan sayesinde. Öyle değil mi sultanım?
3: Her şeyin bir usulü var. Doğru yolu bulmak için bazen yanlışlar yapıyoruz. Önemli olan onlardan ders çıkarmak. Allah doğruyu bulalım diye bizlere akıl vermiş. Biz de onu kullanarak işlerimizi kolaylaştırabiliriz.
2: Gerçekten bu pipetlerle çok kolay oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz?
3: Vişneleri şekerle kaynatıyoruz.
0: Geri kalanını ben siz halledin artık.
2: Ne oldu, yoruldun mu?
0: Yok, süper kahramanlar yorulmaz. Biraz dışarıda oynayabilir miyim anne?
3: Hadi git bakalım ama dikkatli ol süper kahramanım.
0: Tamam. Reçel olunca çağırırsınız değil mi? Çatmak gerekebilir.
3: Sensiz olur mu hiç? Tabii ki çağırırız oğlum.
2: Reçel canavarı. Evet, ne kadar şeker sultanım?
3: Bir kase vişne için bir kase şeker.
2: Karıştırma işi bende. Arkadaşlar, bu şeker birazdan eriyecek. Öyle değil mi sultanım?
3: Evet canım. Eriyecek ve kaynadıkça yoğunlaşıp kıvam alacak.
2: Ekmeğe sürülebilir hale gelecek. Ağzım sulandı bile. Ben vişne reçelini çok seviyorum.
3: Rahmetli deden de vişne hoşafına bayılırdı.
2: Hoşaf mı?
3: Evet. Eskiden çok tüketilen bir içecek. Reçelin daha az şekerlisi ve sulusu.
2: Ya.
3: Peygamber Efendimiz de çok severmiş.
2: Anne, bir gün de hoşaf yapalım.
3: Yapalım kızım. Hatta çok yapıp komşulara da dağıtalım.
2: Tamam. Tuğba Sultan'ın bu oldu galiba.
3: Biraz daha vakti var. İyice katılaşması lazım.
2: Peki ne yapacağız?
3: Bekleyeceğiz. Çünkü güzel şeyler...
2: Sabır ister.

0: Arkadaşlar, reçelimiz kıvamını aldı. Bakın.
1: Artık yağını ve limonunu ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı tereyağı.
0: Yarım limon suyu.
1: İyice karıştırıyoruz. Ve 5 dakika sonra altını kapatıp kavanoza koyuyoruz. İşte bu kadar.
0: Gördünüz arkadaşlar, çok basit bir tarif. Ve o kadar da lezzetli. Siz de mutlaka deneyin, unutmayın. Pek çok çeşit meyveden reçel yapabilirsiniz.

0: gün reçel yapmayı ve vişne çekirdeği çıkarmayı öğrendik. Ortalığı kirletmeden.
1: Oh. Ben de azıcık kirlettim.
0: Herkes hata yapar sultanım. Öyle değil mi?
1: Haklısın cimcime. Hata yapacağız ki doğrusunu öğrenelim. Ve bir daha aynı hatayı yapmamaya çalışalım. İnsan hata yapa yapa öğrenir.
0: Arkadaşlar, kavanozun ağzını sıkıca kapamayı unutmayın. Bir gece bekledikten sonra nefis vişne reçeli yenmeye hazır olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bölüm 6. Börek Sevdası.
1: Selamun aleyküm profesör.
0: Aleyküm selam civanım. Ne oldu Yaman? Bu halin ne?
1: Hiç sormayın profesör.
0: Sordum bir kere.
1: Sınıftaki arkadaşlarla su içmeme yarışması yapıyorlar.
0: Böyle yarışma mı olur?
1: Yarışma önemli değil profesör. Ödül önemli.
0: Neymiş ödül?
1: Bir tepsi börek. Bir tepsi börek için dünden beri su içmiyor.
0: Ne? Yaman hemen su içmelisin. Yoksa böbreklerin zarar görür.
1: Böbreklerim mi zarar görür? Daha kavuşamadım bile böbreklerime. Ne olur kurtarın onları. Taktı kafayı böreklere.
0: Börek değil, böbrek. Çok susuz kalırsan böbreklerin zarar görür.
1: Aman neyse ne. Böbreklerime bir şey olmasın da gerisi önemli değil. Profesör, Yaman'a böbreklerin böreklerden önemli olduğunu göstermemiz lazım.
0: Haklısın civan. Hadi bakalım. Simülasyona. Kaşif.
1: Profesör, böbrekler vücudumuzun neresinde yer alır?
0: Göğüs kafesimizin altında. Sırta yakın bir yerde ve omurgamızın iki yanında.
1: Aa, iki tane mi var?
0: Evet, bakın işte böyle.
1: Oo, fasulyeye benziyorlar. Yanında da bulgur pilavıyla tuzlu bir ayran olsaydı keşke.
0: Olmaz.
1: Neden?
0: Fazla tuz da böbreklere zarar verir.
1: Bu kadar narin olduklarına göre bir işe yarasalar bari.
0: Yaramaz olurlar mı hiç? Böbrekler vücut için çok önemli organlardır.
1: Ne yapıyorlar mesela?
0: Kaşif, kesit görünümü. Böbrekler kanımızdaki zehirli maddeleri süzerek temizlerler.
1: Peki nasıl?
0: Kan böbrek atar damarından böbreğe girer. Burada nefron denilen böbreğin en küçük birimlerinde süzülür. Zararlı maddeler ayıklanır. Temizlenmiş kan böbrek atar damarıyla vücuda tekrar gönderilir.
1: İyiymiş. Peki böbrek süzdüğü zararlı maddeleri ne yapıyor?
0: Aferin civan. Çok güzel bir soru. Böbreklerimiz zararlı maddeleri idrar olarak vücuttan atar. Hı? Böylece vücudumuz tertemiz olur.
1: Harika.
0: Harika olan başka şeyler de var.
1: Ne mesela?
0: Nefronların sayısı mesela. Tahmin edin bakalım. Böbreklerimizde kaç tane nefron bulunur?
1: Küçücük organ. Olsa olsa ikişer tane vardır. Bence yüzer tane vardır.
0: Sıkı durun. Böbreklerimizde 1 milyondan fazla nefron bulunur.
1: Vay canına. Ne kadar da çoklar.
0: Peki böbreklerimiz sizce bir günde vücudumuzdaki tüm kanı kaç kere temizler?
1: Bence hepsini ancak bir kere temizler. Bence birkaç defa temizliyordur.
0: Kanımız sürekli böbreklerden geçer ve bir günde 200 kereden fazla temizlenir.
1: Hı? Bu nasıl mümkün olabilir?
0: Rabbimizin sonsuz kudreti sayesinde.
1: Allah'ımız ne kadar da mükemmel yaratmış vücudumuzu.
0: Bize düşen de bu mükemmel vücudu korumak olmalı. Al bakalım Yaman. Bu suyu iç de böbreklerin bayram etsin.

0: Hayır profesör, börekleri kaybedemem.
1: İç işte, böbreklerin daha önemli.
0: Olmaz.
1: Yaman ne yaptın?
0: Ne yaptım?
1: Böbrekleri devre dışı bıraktın.
0: Ne olacak şimdi?
1: Artık zararlı maddeleri kendimiz temizlemek zorundayız. Kaşif, savunma moduna geç.

0: Geliyor. Vurdum. Soldan gelenleri de ben hallediyorum. İşte biri gitti bile.
1: Önden gelenleri de ben vuruyorum.

0: ne işe yarıyor profesör?
1: Bu bir diyaliz makinesi. Ben böbrekleri tamir edene kadar simülasyondaki zararlı maddeleri temizleyecek.
0: Profesör, o bir bardak suyu şimdi içebilir miyim?
1: Börekler ne olacak peki?
0: Böbrekler daha önemliymiş.
1: Al bakalım. Böbreklerin bayram etsin.
0: Güzelim böreklere elveda. Sağlıklı böbreklere merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Profesör, böbreklerimizi korumak için su içmekten başka neler yapmalıyız?
1: Aferin Yaman. İşte bana böyle sorularla gel.
0: Aklım başıma gelince sorularım da güzelleşti.
1: Sağlıklı böbreklere sahip olmak için fazla şeker ve tuz tüketmemeliyiz. Ayrıca sağlıklı beslenmeliyiz.
0: Peki hangi besinler böbreklere iyi gelir?
1: Maydanoz, kırmızı elma, bal kabağı, ısırgan otu, yoğurt ve limon suyu böbrekler için çok faydalıdır.
0: Keşke şöyle maydanozlu, elmalı, bal kabaklı, ısırgan otlu, yoğurtlu ve limon sulu bir börek olsaydı. Yanında da bol tuzlu bir ayranla bol şekerli bir şerbet.
2: Yaman!
0: Şaka şaka! Canım böbreklerimi korumak için her şeyi yaparım.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ciufit, çocuk parkı.
1: Abi, ortalıkta ne kar var ne yağmur ne de sulu sepken. Ne atla hizmet Allah'ın perşembe sabahı kızakları çıkarıp parka geldik anlamıyorum.
2: Bir dokun istersen benim ukala kardeşim. Abinin bir bildiği var da konuşuyor.
3: Gerçekten ıslak.
2: Neredeyse donmuş gibi. Ama hiç belli olmuyor.
1: Nasıl oluyor?
2: Gecenin serinliğinde çiğ oluşmuş. Bu sabah da normalden soğuk olunca çiğ donmuştur dedim. Haklı da çıktım. Hadi yürüyün. Öğlene doğru kalmaz bu.
4: Benim karnım acıktı. Kahvaltı bile etmeden çıktık sabah sabah. Neyse ki böyle durumlar için hep hazırlıklıyımdır.
3: Güzel. O kadar uğraşıp bu kızakları yaptık. Bu sene kar yağmaz da kullanamayız diye üzülüyordum. Helal olsun İsmail. Aklınla bin yaşa.
2: Ne sandınız canım? Siz beni hep sakarlıklarımla tanıyorsunuz ama aslında...
1: Neyse, en azından artık yerin kaygan olduğunu biliyoruz.
2: Tabii, ben zaten onu denemek...
3: Tamam, anladık. Hadi devam.
2: Hadi, başlayalım.

0: Çocuklar, ne yaptınız?
1: Biz geldiğimizde böyle değildi galiba. Değil mi?
2: Yok, sanmam.
3: Neyse canım. Bugün belediye bahçıvanları gelip burayı düzeltirler. Olur biter. Çok daha bir zarar vermedik yani. Yani bize göre.
0: Hadi çocuklar.

0: Ben bütün hafta hastaydım. Bugünü bekledim parka gideceğim diye. Şimdi olana bak.
1: Ben de pazar günü buraya gelmeye izin alabilmek için bütün hafta harıl harıl ders çalıştım.
2: Bir pazarımız vardı. Onu da aldılar elimizden.
3: Gördün mü İsmail? Siz oyununuzu oynadınız, eğlendiniz. Ama bu sırada...
4: Anladım Makbule teyze, haklısın. Küçük arkadaşlarımızın hakkını yemiş olduk istemeden.
2: Oyuncaklarını ellerinden almış gibi olduk. Nasıl hissettiklerini tahmin edebiliyorum.
5: Tıpkı küçükken senin çufiyi kaybettiğinde hissettiğin gibi.
2: Aklıma getirdiğin için teşekkür ederim.
6: Ne yapsak da düzelsek durumu. Öyle bir oyuncak vererek de alamayız ki bu zavallıların gönlünü.
2: Çocuklar, gelin sizi mahallemizin yedek çocuk parkına götürelim. Ha? Ne dersiniz?
7: Yedek çocuk parkı mı?
3: Yedek çocuk parkı mı varmış?
2: Daha tam olarak yok. Ama biz yapınca olacak. Ne dersiniz çocuklar? Kendi çocuk parkınızı yapmak istemez misiniz?
7: İsteriz.
2: Hadi o zaman. Beni

0: Takip edin.
1: Bizim müçtebayı epey bir iş bekliyor desene.
0: Tadam!
2: Buraya nasıl çocuk parkı yapacağız ki?
3: Bunlar hep çöp.
4: Durun çocuklar, acele karar vermeyin.
0: Müşteba abi nerede acaba?

0: 모두
1: 미스터 버 어비 날때 모두

0: Üç tepe abi.
1: Selamun aleyküm çocuklar. Nasılsınız?
2: Çok şükür iyiyiz Müştebi abi de. Asıl sen nasılsın?
1: İyi ben de Ayşegül. Bir yaramazlık yok. Bir yaramazlık var tabii. Kümesi temizleyeyim derken kapısı kapandı. Ben de içinde kaldım. Biri gelsin diye beklerken de uyumuşum. Size ne lazım çocuklar?
0: Parktaki çimleri perişan ettiğimiz için çocuk parkını kapattılar.
3: Evet, parkımızı kapattılar.
2: Biz de dedik ki buradaki ıvır zıvırı kullanarak geçici bir çocuk parkı mı yapsak? Ama senin yardımına ihtiyacımız var.
1: Hay hay, doğru yere geldiniz çocuklar. Hadi işe koyulalım da size bir park yapalım, ne dersiniz?
4: Hmm.

0: Evet çocuklar, söyleyin bakalım. Parkımızda neler olsun?
1: Salıncak olsun. Tahterevalli.
2: Bir de kocaman bir dönme dolap.
1: Biz salıncak ve tahterevalliyi yapalım. Sonra dönme dolap yerine bir şeyler düşünürüz.
2: Bakın, salıncak için bunları kullanabiliriz.

0: Bu çocuk parkını yaptığıma daha sonra pişman olmam inşallah.
1: Neden öyle dedin?
0: O kadar güzel oldu ki. Bahçıvanlar sizin parkı düzelttikten sonra bile çocuklar buraya gelecekler diye korkuyorum.
1: Hiç buraya çıkmamıştım. Buradan yeni çocuk parkımız çok güzel görünüyor, değil mi?
0: İşte oldu. Durun bakalım. Önce ben deneyeyim. Beni taşırsa hepinizi taşır demektir.

0: Ne oldu Furkan? Niye kaybıyorsun? Bu hatırladın mı? Bu Chuffy değil mi?
1: Evet. Ön parçası.
0: Tuhaf. Ne dersin? Belki diğer parçaları da hala mahallede bir yerlerdedir.
1: Bakalım Meto'cum, göreceğiz. Şimdilik biz işimize bakalım.
0: İş mi?
1: Yani kaydırağımıza bakalım demek istedim.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.